0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: hiyâru ümmeti ulemâuhâ ve hiyâru ulemâiha ruhamâuhâ elâ ve innallâhe teâlâ لَيَغْفِرُ لِلْعَالِمِ اَرْبَع۪ينَ زَنْبًا قَبْلَ اَنْ يَغْفِرَ لِلْجَاهِلِ زَنْبًا وَاحِدًا اَلَا وَاِنَّ الْعَالِمَ الرَّح۪يمَ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنَّ نُورَهُ قَدْ اَضَاءَ يَمْشِي ف۪يهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبِ الدُّرِّيُّ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Bu hadis-i şerif bizlere, siz de isterseniz, siz de koşturursanız size de olur. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, benim ümmetimin en hayırlıları alimleridir. En hayırlıları alimleridir. Ve alimlerin de, ümmetin alimlerinin de en hayırlıları merhametlileridir. Şefkatli, yumuşak kalpli, merhametli olanlarıdır. Ve Allahu Teala Hazretleri bir alimin 40 günahını bağışlar, cahilin bir günahını bağışlamadan önce. Alimin 40 günahını birden bağışlar geçer, daha cahilin bir günahını bağışlamadan. Ve merhametli alim kıyamet gününde gelirken nasıl gelir? Nuru ışıldamış olarak gelir. Önü arkası her tarafı aydınlanmış olarak gelir. O nurdan böyle yürür o alim ve o nuru doğu ile batının arasını aydınlatır. Öyle nurlu bir tarzda gelir. Gökyüzündeki pırıl pırıl bir yıldızın parıldadığı gibi parlayarak gelir, diyor Peygamber Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, yani ben biraz ilme teşvik olsun diye bize bu hadisi şerif dedim. Ama İnşallah bizedir tabii, onu Rabbimizin lütfundan dileriz. Bizim dinimizde alimin tarifi biraz başka türlüdür. Yani alim, Arapça bilen adam alim diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Arapların içinde nice cehennemlik insan var. Arapça bilmek kurtarmaz. Efendim, o halde hadisi şerifi, ayeti kerimeyi çok bilen insan alimdir. Hayır, diyemeyiz. Alimin tarifini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri derken diyor ki, kalbi müstakim olan, dili doğru olan, özü pak olan, efendim ahlakı güzel olan, işte bu kimse asıl alimdir diye bir hadis-i şerifte bildiriyor. İnsanın alimliği kitabı çok olmasından, kafasındaki malumat yığınının bol olmasından değildir İslam'da. Halinin Allah'ın razı olacağı bir hale uygun olmasından.

adamdır. Filanca adam alim ama yalancı. Alim olsaydı yalan söylemezdi. Yalanın cezası ortadayken yalan söylediğine göre alim değil. Filanca adam alim ama fitne fesat, içi karmakarışık. Alim olsaydı içi öyle olmaz. İçi güzel olamadığına göre demek ki cahil. Yani malumat yığınının fazlalığından değildir. Bir insan ilmi ile amel etmiyorsa, ilminin gereğini yapmıyorsa o zaman o hale benzer. Yani merkebe benzer. O bakımdan insan bilecek, bildiğini yaşayacak, tatbik edecek. Halinden belli olacak alim olduğu. O adam alimdir. Cahile uymaz, ağzından kötü söz çıkmaz, ahlakı güzeldir, kalbi doğrudur, işi dürüsttür, milyonlar milyarlar versen yolundan dönmez, doğruluktan ayrılmaz, kötü yola sapmaz bilen tarzında olacak alimin durumu. O durumda olsa bir insan, o zaman bilgisi az olsa bile alim olur. Biz o çeşit alimlere arif diyoruz. Adam bakıyorsun daha da çoban ama Allah'ı biliyor. Marifetullah'a sahip olmuş Celle Celaluhu Hazretlerinin ilmine aşina, varlığını biliyor, birliğini kavramış, efendim ibadetinde, taatinde ve Allah'ın sevgisini kazanmış, gönül gözü açılmış, efendim basiretinin perdesi kalkmış, keramet ehli efendim ama daha da çoban. Ama ümmi. Büyüklerden bir mübarek zat vefat etmiş. Vefatı sırasında dervişleri başına toplanmışlar. Diyorlar ki efendim sizin makamınıza sizden sonra kimin geçmesini tavsiye buyurursunuz? Filanca şahıs geçsin diyor ama filanca şahıs dediği çoban, ümmi. Arapça filan bilmez, okuma yazma filan bilmez bir kimse. Medrese var, efendim bir sürü derviş var. Ölen adam da kendisi alim bir kimse, çoluk çocuğu da yetişmiş, onları da okutmuş, onlar da müderris olmuşlar, alim, kitap yazan, risale yazan bir kimse. Diyorlar ki efendim anlatamadık galiba, hani Allah ömür versin ama vefat ederseniz sizin yerinize, makamınıza kim kaim olsun, kim geçsin, yerinize, postunuza kim otursun efendim? Filanca çoban diyor. Filanca çoban ismini söylüyor. Gene hık mık efendim diyorlar, işte müderris oğlunuz var. Arapça okumuş, Farsça bilir, ulûm-ü şer'iyede tahsil görmüş, yetişmiş. Evladınız, ciğerpareniz, kendi neslinizden, sülbünüzden. Bana bakın diyor. Siz beni diyor böyle ölüm vakti geldi diye, ölüm döşeğinde yatıyorum diye aklını, dengesini, mantığını, hafızasını kaybetti mi sanıyorsunuz diyor. Ben diyor ciğerparem evladımın böyle bir şerefli makama gelmesini istemem mi sanırsınız diyor. Ama emir yüksek yerden diyor, ne yapayım, o çoban olacak diyor. Bir tarafta oğlu, bir tarafta çoban. O çoban pekala ama iyi dermiş çoban. Çoban tarih kitaplarına geçmiş bir çoban. İyi bir arif kimse yani, arif kimse. O zat vefat edince geliyor makama, oturuyor. Oturuyor ama oğlu da çıkıp geliyor. Bire küstah, cahil, edepsiz. Sen babamın makamında ne ararsın? İn aşağı diyor. Peki diyor, iniyor da. Kavga mı etsin hocasının şeyiyle? Yani hocasının oğluyla kavga mı etsin? Şimdi kim alim? Babasının vasiyetini dinlemeyen cahil. Babasının tayin etmiş olduğu kimseye in aşağı diyen cahil. Cahile uymayan alim. Bak daha ilk hareketten belli oluyor. Sessiz, kavga çıkartmadan hop aşağı iniyor çoban. Sen buralarda duramazsın. Baş üstüne. O şehri terk ediyor, öbür tarafa gidiyor. Gittiği şehirde dervişler onun başına toplaşıyorlar. Sözü ilm kem nebvet sihak bivasıta bu ne payet hemçü rengi maşıta. İlim Allah'tan,
kulun gönlüne böyle güldür güldür akıp gelmezse, taşıma suyla değirmen dönmez, devam etmez. Ötekisinin yanında kimse olmuyor, berikisinin yanına herkes toplaşıyor. Neden? Ağzını açtığı zaman hikmetler dökülüyor. İnciler, mercanlar saçılıyor. Herkes bakıyorlar ki ilim burada. Çünkü Allah dayadı mı efendim şeyini, lütfunun efendim menbaını şeyine, bir insan 40 gece 40 sabah Allah rızası için ibadete kendini tahsis ederse efendim, gönlünden lisanına hikmet pınarları şakır şakır şırıl şırıl akmaya başlar diyor hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. O ibadetle, taatle, o inkiyatla, o edeple, o ahlakla o mertebeyi bulmuş, onun etrafına toplanıyorlar. Öbür taraf sönüyor, bu taraf parlıyor, o taraf kuruyor, bu dal gelişiyor. Ta efendim asırlarca devam ediyor, nice arifler yetişiyor orada. Demek ki ilim dediğimiz şey bizim bugün anladığımız kitap yüklü, bilgi yüklü tarzında değilmiş, daha başka bir şeymiş. Bu manada siz de alim olabilirsiniz. Çok kolay. Yani o kadar kolay ki efendim, haramlardan kaçacaksın, farzları ifa edeceksin, şüpheliden de uzak duracaksın. Tamam, bu kadar. Son derece basit. Kimseyi incitmeyeceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin. Harama el uzatmayacaksın, hakkın olmayan şeyi yemeyeceksin. Hakkı olmayan şeyi yiyor adam. Başkasının malını yiyor, başkasının mirasını yiyor. Cahil. Başına gelecek felaketten haberi yok, haramı yiyor. Yarın onun burnundan fitil fitil geleceğini düşünmüyor, haramı yiyor. Cahilmiş demek. İsterse 10 tane üniversite bitirsin. Allah cümlemize hakiki ilmi, hayırlı ilmi nasip eylesin. Demek ki alim, hayırlı, hakiki alim olduğu zaman bir de merhametli olurmuş. Bu hadis-i şeriften onu da anlıyoruz. Allah cümlemize, cümle Müslümanlara karşı merhamet ihsan eylesin. Cümle Müslümanların, ümmeti Muhammed'in hayrı için, iyiliği için çalışmayı nasip eylesin. Fedakar olmayı nasip etsin. Cömert olmayı nasip etsin. Merhametli olmayı nasip etsin. Şu fani dünyada, şu birkaç günlük ömrümüzde hayırlar yapıp öldükten sonra da hayırlarımızın efendim devam etmesini, sevaplarımızın efendim bize akıp gelmesini nasip eylesin. Hıyarukum men zekkereküm billahi rü'yetuhu ve zade fi ilmüküm mantıkuhu ve raggabeküm fil ahireti ameluhu. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadisi şerifinde de buyurmuşlar ki, sizlerin en hayırlılarınız, sizler de değil Müslümanlar, yani Müslümanların en hayırlıları, sizin en hayırlılarınız kimlerdir? Men zekkereküm billahi rü'yetuhu. Göründükleri zaman, bakıldıkları zaman görünümleri size Allah'ı hatırlatan kimselerdir. Siz baktığınız zaman ona Allah'ı hatırlıyorsunuz, Allah'ı anıyorsunuz, Allah aklınıza geliyor. Baktığınızda size Allah'ı hatırlatanlardır en hayırlılarınız. Ve konuşması sizin ilminizi arttıranlarınızdır. Konuştukça, aa tamam ben bu meseleyi bilmiyordum, ya demek bu da böyleymiş filan diye bilgisi ziyadeleşen onun yanında o kimseler. Sizin bilginiz onun yanında artıyorsa o kimse hayırlı, en hayırlı. Ve raggabekum fil ahireti ameluhu, ve icraatı, yaşayışı, ameli, işi sizi ahirete teşvik eden kişidir. Yani bakıyorsunuz haline adamın, Subhanallah, nasıl ahiret için çalışıp duruyor, ben de biraz dünyadan elimi eteğimi çekeyim de ben de biraz ahirete gayret edeyim, bak bu mübarek nasıl çalışıyor diye. Ameli size ahireti hatırlatan, konuşması sizin ilminizi arttıran, görünümü size Allah'ı hatırlatan, andırtan kimsedir sizin en hayırlınız diye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, bir insan bir insana baktığı zaman Allah'ı nasıl hatırlar? Bakıyor, Allah'ı hatırlıyor.
o adamın

umumi görünüşünden, tavrından, tutumundan, dindarlığından hatırına gelir. Ankara'da bir aile var, hanımı var, sosyetik bir hanımmış, bir İtalyan hanımı. Ayrıca bir başka Fransız ahbapları, aile ahbapları, ayrıca beyi konsolos olan bir Alman hanım, Hristiyanlığı bırakmamış hanım. Ona bakıp onun halindeki zerafeti, nezaketi, dindarlığı, halisliği, ihlaslılığı görüp Müslüman olmuşlar. Yani kadına bakıyorlar, bizim bu tanıdığımız hanıma, İtalyan Hristiyanlığı bırakıyor, Müslüman oluyor. Fransız kadın efendim Hristiyanlığı bırakıyor, Müslüman oluyor. Alman kadın Hristiyanlığı bırakıyor, Müslüman oluyor. Bu da bir şey dememiş yani. Gelin Müslüman olun filan diye de bir şey söylememiş olduğu halde bakıyorlar, terbiyeli bir hanımefendi. Hanımefendi sultanlar gibi bir hanımefendi. Terbiyeli, terbiyeli. Yani terbiyeli sözü kısa gelir, az gelir. Dindar, kimseyi kırmamak isteyen bir kimse, zarif, cömert, hoş halli, onu görünce kendisi hatırına geliyor, mukayese yapıyor, kendi dini hatırına geliyor, mukayese yapıyor, efendim kendi gidişine bakıyor, mukayese yapıyor, onun haline bakıyor, beğeniyor, onun Allah'a yönelişine hayran kalıyor, onun hali tesir ediyor. İnsanın insana hali manevi bakımdan da tesir eder. Hiçbir şey söylemese maneviyatı olan bir insanın manevi hali yanına gelen insana tesir eder. Sadece hali, sadece görünümü hiç konuşmasa bile tesir eder. Bir titreme alır insanı. Gören insana bir heybet basar, böyle bir haşiyet basar. İşte Allah cümlemizi has hakiki Müslüman eylesin de o tesiri nasip etsin. Nasıl hani elektrik cereyanı olan kablonun yakınında bir manyetik alan meydana geliyor ise, Müslümanın da demek ki çevresinde iyi Müslümanlığından hasıl olan bir manevi hava, halka vardır ki insan oraya geldi mi, o kokuyu duydu mu, o alana girdi mi, orada dünyayı unutuyor, ahireti hatırlıyor, Allah'ı hatırlıyor, Allah'ın yolunu hatırlıyor, kendi haline bakıyor, işine bakıyor ve iyi Müslüman olmaya azmediyor, gayret ediyor. İyi insan bu. Buna lisan-ı hal ile tesir etmek derler. Yani her zaman insanın bir şey söylemesi gerekmez. Hele hele annenin ve babanın çocuklarına tesiri, tabii elbette sözle söyleyecek, şunu yapma, bunu yap tarzında nasihat de edecek, ama annenin ve babanın asıl tesiri lisan-ı hal iledir. Yani kendilerinin örnek olması tarzındadır. Bir küçücük bebek, bir kere hatırlıyorum, evde namaz kılıyoruz cemaatle. Bizim küçük geldi, o da namaza durdu, cemaatten arkadan dayanamadılar onun o sevimli şeyine filan. Yani namazı bozdular, güldüler filan. Küçük çocuk niye namaz kılıyor? Büyüklerin namaz kıldığını gördüğü için. Büyüklerin namaz kıldığını gördüğü için, daha paytak paytak yürüyen küçücük bir bebekken geliyor, o da namaz kılmaya heves ediyor. Onun yerine başka bir şey görseydi, sigara görse mesela, sigara içtiğini görse çocuk, o büyüğünün, o da bir köşeye gider, kağıdı büker, bir yerden tutuşturur, yani sigara bulamasa bile onu tüttürmeye bakar. Neden? Büyüğünden onu gördü. Neyi gördüyse onu yapar. O bakımdan halimizi düzeltirsek, başkalarına iyi örnek olursak iyi olur. Bir de aksi var bunun. Halimiz dolayısıyla başkalarına kötü örnek olmak veyahut bizim kötülüğümüz dolayısıyla başkalarını Müslümanlıktan nefret ettirmek. Bu da çok büyük veballi bir şey. Filanca adam sana baktı, böyle Müslümanlık olacaksa olmaz olsun vazgeçtim dedi, döndü gitti. Felaket bu. Yani onun vebali senin omuzunda olmuş oluyor. Onun için Rabbimiz hepimize güzel manevi haller nasip etsin. Etrafımıza konuşmasak dahi halimizle güzel telkinler ve tesirlerde bulunmayı nasip etsin. Sonra konuşması
ilmini arttıracak insanın. Demek ki herkesin bildiği şeyi söylemeyecek. Efendim, daha başka yeni bilgiler söyleyecek insan. Malumu ilam diye bir söz vardır. Malumu ilam. Ya zaten biliyoruz, ne konuşup duruyorsun deriz bazen bir kimse konuşurken. Öyle bir konuşma lüzumsuz. Konuşmayı insan neden yapar? Eğer konuşmada bir fayda hasıl olacaksa, yeni bir bilgi olacaksa yapar. Olmayacaksa ötekisi de biliyor, sen de biliyorsun, ne diye konuşalım. O zaman konuşmaya lüzum yok. Bu bir. İkincisi, bizim arkadaşlık yapacağımız kimselerin bilgi bakımından bizden daha geniş bilgili, malumatlı olmasına da burada bir işaret var. Gideceksin, senden daha bilgili insanla ahbaplık edeceksin ki bilgin artsın. Ondan bir şeyler öğrenip dinini daha iyi yaşayabilmen mümkün olsun. Demek ki ilmi ziyade olanlarla, durumu, fazileti, efendim umumi seviyesi daha yüksek olanlarla dostluk, ahbaplık etmeye gayret etmeliyiz ki bize onun konuşması fayda sağlasın. Bir de yaptığı işler adamın ahirete yararlı, Allah'ın sevdiği, sevaplı işler olacak. Size de bir aşk ve şevk gelecek. Ben de keşke böyle yapsam, ah ne iyi olurdu filan diye insan hevese gelecek. O da heves edecek. Filanca kimse bir cami yaptırmış. Ben de inşallah o kadar büyük yaptıramasam bile bir köşede bir cami ben de yaptırsam inşallah iyi olur. Veyahut falanca camiye birazcık yardım etsem iyi olur. Ben de çorbada tuzum bulunsun, sevap kazanayım. Filanca kimse bir talebeye bakmış, bütün masraflarını karşılamış, ilkokuldan almış, üniversiteden mezun etmiş, bir de evlendirmiş, ev bar sahibi etmiş. Ben de böyle bir yetim bulayım, ben de inşallah böyle bir bakayım filan diyebilir insan. Hani böyle iyi şeyleri insan örnek almalı, yapmaya çalışmalı. Ve böyle olan bir kimse etrafına böyle fiilleri ve hareketleriyle güzel örnek olan, numune olan bir kimseye ne mutlu. O kimseler en hayırlı kimseler olmuş oluyor. Hayrun nasi karni. Sümmellezine yelunahum, sümmellezine yelunahum, sümme yeci'u akvamun tesbuku şehadetu ahadihim yeminehu ve yeminuhu şehadetehu. Buhari ve Müslim'den rivayet olunmuş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların en hayırlıları şu benim asrımda, zamanımda yaşayanlardır. Yani Peygamber Efendimizin devrinde yaşayan, onu gören sahabe demek oluyor. İnsanların en hayırlısı sahabedir. Bizim mezhebimiz de efendim bunu açıkça ifade etmiştir ki sahabe-i kiram, daha sonra gelen evliyaullah'ın hepsinden üstündür. Yani evliya ne kadar üstün olursa olsun sahabenin derecesine çıkamaz. Neden? Peygamber Efendimiz buyurmuş işte, benim asrım, benim zamanımın insanları, insanların en hayırlısıdır buyurmuş. Neden? Onlar Peygamber Efendimiz'den feyiz aldılar. Onların hocası Peygamber Efendimiz. Onları o yetiştirdi, o tedip eyledi. Onlar o nuru gördüler, o menbaa o kadar yakın istifade ettiler. O bakımdan en hayırlı kimseler oluyor. Onların hepsine sevgimiz, saygımız sonsuzdur. Onların hiçbirisini ötekisinden ayırmayız. Onların aleyhinde konuşup, sövüp, sayıp da Peygamber Efendimiz'i rencide etmeyiz, üzmeyiz. Çünkü ashabım konusunda beni üzmeyin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani onlara kötü gözle bakıp, kötü söz söyleyip üzmeyin diyor. Maalesef bu hadis-i şerifler ortadayken Müslümanlar arasında bir takım fırakı dalle, sapık fırkalar temayüz etmiştir ki sahabeye sövmeyi meslek edinmiştir. Sahabenin aleyhinde bulunmayı meslek edinmiştir. Allah akıl fikir versin, doğru yola çeksin. Sümmellezine yelunahum. İnsanların ondan sonraki hayırlıları onların arkasından gelenlerdir. Yani sahabenin arkasından gelenlere tabi'in diyoruz. وَلَّذ۪ينَ تَبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ diye ayet-i kerimede de o tabirle ifade edildiğinden tabi'in diyoruz. Tabi'in ne demek? Peygamber Efendimiz'in zamanından sonraki kuşak. Peygamber Efendimiz'i görmemiş ama sahabeyi görmüş. Ondan sonraki kuşak. Onlar da
o mübareklerden dinin aslını esasını tam doğru düzgün öğrenmiş oldukları için kıymetli kimseler oluyor. Hümmellezine yeluna

0: Ondan sonraki zümre tebe-i tabi'in diyoruz biz, terim olarak böyle geçiyor din kitaplarımızda. Tabi'inden sonra gelen kuşak olmuş oluyor. Tebe-i tabi'in diyoruz. Sümme yeci'u akvamun. Bunların arkasından diyor Peygamber Efendimiz, bir takım topluluklar, kavimler gelecek ki şahitlikleri yeminlerinde, yeminleri şahitliğine tekaddüm edecek. Yani yemin etmeden şahitlik edecekler, daha şahitlik etmeden yemin edecekler. Yeminin kıymeti yok efendim, yalan dolan bol serbest efendim, vallahi de billahi de hemen bastırıp efendim böyle yalan yere şahitlik falan yapabilecek, çünkü Allah'tan korkmuyor. Yani sapık bir zümre meydana çıkacak diye ilerideki şeyleri Peygamber Efendimiz bildirmiş. Bu hadis-i şeriften bizim anladığımız şudur ki, bize şu anda lazım olan nokta şudur ki, Peygamber Efendimizin ashabı kıymetli bir zümredir. Yıldızlar gibidir. Hepsine saygımız, sevgimiz sonsuzdur. Biz onları dinimizin efendim en mübarek simaları olarak örnek alırız. Efendim kendilerini severiz, sayarız. Şefaatlerine Allah erdirsin. Ondan sonra tabi'in, onlara da hürmetimiz çoktur. Tabi'inin içinden nice alimler yetişmiş. Din ilimlerini tedvin eyleyip bize nakleylemişlerdir. Tebe-i tabi'in, onlar da mübarek insanlardır. Ondan sonra tabi ümmeti Muhammed genişleyip çeşit çeşit diyarlara yayıldıktan sonra efendim Mecusisi, efendim Hristiyanı, Yahudisi, karışı, bozu efendim her çeşit insan bir harman, bir gürültü patırtı, iyiler kötüler karışmıştır. Çeşit çeşit insanlar ortaya çıkmıştır ama iyiler her zaman devam ettiği gibi kıyamete kadar da devam edecek. İyiler yani her zaman olacak. Allah iyileri daima hakkı tutan insanları yeryüzünden eksik etmeyecek. Rabbimiz bizi az da olsalar, hakikaten az olacak, nadir de olacaklar, bizi o zümreden eylesin, o zümrenin yanında eylesin, onlarla beraber eylesin.
1: Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bunları değerlendirme konusunda aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. Her iyilik bir sadakadır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: İnsan niçin kötülük yapıyor diye tasavvuf bunun derin derin düşünmüş, kaynağını İslam dini söylemiş. Kötülüklerin kaynağı iki tane, birisi şeytan, insanın dışında bir varlık ama içine de girebiliyor, aklını çelebiliyor, vesvese veriyor, ters fikirler veriyor. Birisi de nefsi, yani kendisinin beni, benliği, egosu, nefsi. Bunlar, yani insanın kendisi kendisine kötülük yapabiliyor diye bu erdemi yakalamış, bu gerçeği kavramış İslam. Ve kendi kendisinin yanlış karar almaması için, kendisini yanlış yollara sürüklememesi için, diyelim ki yani misali nedir? Mesela Ayyaş içkiyi bırakamıyor. O kadar nasihat ediyorsunuz, yine içiyor. Neden? Nefsini yenemiyor onun için. Kumarbaz efendim kazandığı maaşı o gün götürüyor, kumarda kaybediyor, eve gene perişan geliyor. Karısı perişan, çocukları perişan. Niye yaptın? Nefsini yenemedi. Tabi bu nefsi yenmek lazım. Yani bunun esaretinden, insanı böyle sımsıkı bağlayıp istediği yere böyle çekip sürükleyip götürmesinden kurtulmak lazım. Bu da bir terbiyeyle oluyor. Yani asıl hürriyet bu. İşte bunları tabii okutulmayınca, söylenmeyince, anlatılmayınca bilmiyorlar bu güzellikleri insanlar. Onun için İslam'ın güzelliklerini anlamayınca İslam'a karşı çıkıyorlar. Allah'a kulluk etmenin ne kadar büyük bir hürriyet olduğunu. Evet, insan Allah'a kulluk ediyor ama bütün başka şeylerin esaretinden kurtuluyor.
1: Altyazı

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
4: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatanım.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Tasarımcının perspektifi. Tasarımla ilgili genetik yatkınlık çok önemli. Ama bu sadece genlerle taşınan bir kabiliyet değil tabii. Çünkü herkes aynı o anda da değil. Yani bazıları çok kabiliyetli, bazıları işte o kadar olmayabilir. Herkes de şeyi farklı. Bir eğitim mutlaka gerekiyor. Bir ustadan öğrenmek veyahut da çalışmak, çok çalışmak mutlaka gerekiyor. Yani çok doğuştan getirdiği yeteneği işlemeyen kişiler iyi tasarımcı olmaz bence. Veyahut da doğuştan getirdiği yetenek çok parlak olmasa da veya hiç olmasa da çok çalışarak iyi işler çıkaran tasarımcılar gördüm. Hiç yoksa yeteneği, hiç yoksa bile bazı işte kuralları takip ederek, işte bazı akımlara öykünerek vesaire kabul edilebilir düzgün işler, kabul edilebilir işler çıkaran tasarımcılar da gördüm. Çalışarak oluyor ama mutlaka şey var, genetik bir yatkınlık da önemli. Şey der, tasarım zekanın görünür halidir der bir şey. O yüzden çok çalışmak da işte ustadan öğrenmek, eğitim almak, gelişmeleri takip etmek vesaire bunlar da önemli. Hiç kabiliyeti olmayan kişiler ve kabiliyeti olmadığını sanan kişiler de belli şeyde gelenekleri uygulayarak, belli kuralları takip ederek güzel işler çıkarabiliyorlar. Ama işte bunu içselleştirmek gerekiyor, içinde yaşamak gerekiyor işte. Bunun içinde yaşadıktan sonra bunu zorlayıp bunun dışına çıkmaya çalışıyorsunuz. O zaman belki bir tasarımcı oluyorsunuz. Belki de o zaman işte bir şeyi içselleştirip, bir geleneği içselleştirip, onu zorlayıp dışına çıktığınızda siz yeni bir akımın belki öncüsü olursunuz belki. Tasarımla ilgili teknolojik gelişmeler çok hızlı ilerledi. Çok güzel uygulamalar var, programlar var. Bunlara hakim olan kişi, tasarımla ilgili kuralları vesaire bilen kişiler düzgün işler çıkarabilirler. Hakikaten güzel işler yapabilirler. Yine günümüzde şablonlar var. Şablon kullanımı, stok görsel kullanımı, görseller tasarımcılar tarafından üretilip web sitesi üzerinden sunuluyor ve insanlar bunu satın alıp kullanıyorlar.

0: Çen tasarımlarında güzel işler satın aldığın zaman sizin işinize güzelleştiriyor. Bu tür yöntemlerle aslında güzel tasarımlar yapmak mümkün. Teknik öğrenerek, bu tür araçlar kullanarak iyi tasarımlar yapmak bence mümkün.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

Ela men taallemel Kur'ane ve allemehu ve alime ma fihi fe ene lehu saikun ve delilun ile cennet iddiasına gelin. Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif. Ela, dikkat ediniz, uyanınız ki kim Kur'an-ı Kerim'i taallüm ederse, öğrenirse ve allemehu, öğrendiğini başkalarına da nakleder, öğretirse ve alime ma fihi ve Kur'an-ı Kerim'in içindeki ahkamı efendim öğrenir, dini öğrenirse fe ene lehu saikun, ben onu sevk edeceğim ve delilun ile cenneti, ve cennete sevk edicisiyim onun ve deliliyim, yani onu tutacağım elinden, cennete götüreceğim efendim, cennetin yolunda kılavuzu geçeceğim ve cennete ulaştıracağım. Bu da ehli Kur'an'ın cennetlik olacağını gösteren hadis-i şeriflerden.

Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şami.
2: Akra.

Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler, kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin duadan unutman bunları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri. Dökülmüştür kirpikleri kaşları. Başları ucunda hece taşları. Ne söylerler,

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimize başka dillerden, yabancı dillerden kelime giriyor. Şunun altını çizmek istiyorum. Zannediyoruz ki biz yüzlerce yıldan beri başka dillerden kelime almışız, kelime vermemişiz. Binlerce kelime Türkçeden başka dillere verilmiştir. Yani Türkçe sadece kelime alan bir dil değil. Bir de lütfen şuna dikkat edelim, şunu aklımızdan çıkartmayalım. Türkçe bir imparatorluk dilidir. Yeryüzünde bir elin parmakları kadar imparatorluk dili vardır. Türkçe bunlardan biri. Şimdi hal böyleyse yabancı dillerden kelime Türkçe'ye girmiş midir, girer mi? Evet. Türkçe bir kabile dili değil. İşte Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşamıyoruz. Türkçe stratejik açıdan çok önemli bir coğrafi bölgede bir geçiş yolu malumunuz. Ve muazzam bir mazisi var. Biz Türk milletinin muazzam bir mazisi var. Türkçenin vatanları var. Türkçe sadece bir coğrafyada işlenmiş bir dil değil. Dikkat lütfen. Dolayısıyla çok fazla sayıda yabancı kelime olabilir. Normaldir, tabidir ama neye dikkat edeceğiz? Birincisi Türkçenin ses mimarisinin muhafaza etmeye çalışacağız. Kelimelerimiz Türkçenin telaffuzuna uygun olmalı. Biz Türkçenin ses mimarisine çok dikkat eder. Fakat son yıllarda baş gösteren tehlike işte bu noktada. Türkçenin telaffuzu artık şiiriyeti, sesi, ahengi insanımızı ilgilendirmiyor. Aldığımız kelimeyi orijinaline uygun olarak telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Türkçenin gramerine özen göstermiyoruz. Bizim hazinelerimiz var. Bu sandıkların kilitlerini kapatmışız. Kaybolmuş gitmiş maalesef. Bu zenginlikten haberdar olması lazım yavrularımızın. Bir de yani bu dile güvenmeleri lazım. Bu dile saygı duymaları lazım. Bu duyguyu, bu ruh halini vermemiz lazım.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Akra dinliyorsunuz.

Dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin son 1/3'ü geldiği zaman Rabbimiz rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Yok mu dua eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen, isteğini vereyim. Yok mu bağışlanma isteyen, onu bağışlayayım. Sizden biriniz dua ederken, Allah'ım, dilersen beni bağışla demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Sevgili dinleyenler, dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

bey kapıyı çalıyor, içeri giriyor, hanım onun yüzüne sevgiyle bakıyor, o da hanımına sevgiyle bakıyor, Allah da onlara rahmet nazarıyla nazar ediyor. Tabi Allah'ın rahmet nazarıyla nazar etmesi çok büyük sonuçları olan bir şey. Allah bir kimseye rahmet nazarıyla baktı mı ihya olur o insan, dünyası ahireti hayırla dolar. Kapıdan girdi, birbirlerine baktılar, elini tuttu sevgiyle, eli avucunda, hanımının eli avucunda, ne olacak? Parmaklarının aralarından günahları dökülüp gidiyor, pırıl pırıl günahsız tertemiz bir karı koca efendim, günahlarını Allah affediyor.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak, beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra,
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım,"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaport

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın soyu kavmine öğüt verici olması.
1: Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinin soyundan gelen bir nesil olarak alemler üzerinde seçkin kıldı. Soylarından peygamberler getirdi. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Doğrusu biz Nuh'u kendilerine açık bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ben sizin için gönderilmiş apaçık bir uyarıcı peygamberim. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki

0: Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve azap etmeksizin sizi belli bir vakte kadar geciktirsin. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vakit geldiği zaman artık geri bırakılmaz. Keşke bilseydiniz, iman ederdiniz. Nuh tekrar dedi ki, ey Rabbim, hakikaten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların imandan kaçışını arttırdı. Doğrusu ben kendilerini bağışlaman için imana gelsinler diye ne zaman davet etsem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, beni görmemek için elbiselerine büründüler. Şirke ve küfre sapmada ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra hakikaten ben onları yüksek sesle davet ettim. Daha sonra ben onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim, hem de gizliden gizliye onlarla konuştum. Dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. İstiğfarınız ve duanız sebebiyle Allah gökten üstünüze bol bol yağmur göndersin. Sizi mallar ve oğullarla desteklesin. Size bahçeler meydana getirsin ve size ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor da Allah'ın büyüklüğünü takdir edip inanmıyorsunuz? Halbuki o sizi türlü türlü hallere koyarak yarattı. Allah'ın yedi göğün katlarını, katmanlarını birbirleriyle ahenkli olarak nasıl yarattığını görmediniz mi? Bunların içinde aya aydınlık verip güneşi de ışık kaynağı bir kandil yapmıştır. Allah bitkilerde olduğu gibi sizi de yerden yetiştirdi. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve mahşerde kabirlerden diriltip çıkaracaktır. Allah onda geniş yollar açıp gidesiniz diye yeri sizin için bir yaygı yapmıştır. Bundan sonra Nuh dedi ki, ey Rabbim, bu öğütlere rağmen doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine ziyandan başkasını arttırmayan şımarık zengin kimselerin peşinden gittiler. Büyük hile ve tuzaklar kurdular. Dediler ki, ilahlarınızı sakın terk etmeyin. Putların en büyükleri olan Veddi, Suva'yı, Yavuz'u, Yekuk'u ve Nesr'i asla bırakmayın. Hakikaten onlar birçoğunu saptırdılar. Rabbim, sen de zalimlere şaşkınlıktan başka bir şey arttırma. İşte sırf bu günahlarından dolayı tufan ile suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan hem kullarını saptırırlar, hem de kendileri gibi ahlaksız ve kafir çocuklar dünyaya getirirler. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, mescidime veya gemime gireni, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkekleri ve mümin kadınları sen bağışla. Zalimlere de helaktan başka bir şey arttırma.
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
3: Ya Nur, Ya Nur, sen ki varlık aleminin nurusun, sendendir çehrelerde parlayan nur, sendendir göze bakış veren sır, sendendir gönle neşe veren sürur, seninle nurlanır kalbim, seninle aydınlanır aklım, nurun yağdır bana. Ya Hadi, Ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana, hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, Ya Baki, ne zaman lezzet alsam tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab. Sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken

insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete, aydınlığa erişim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bizim sinir sistemimizde beynimizle bağırsaklarımızı bağlayan direkt çok sayıda sinir lifi var. Yani bağırsağımızla beynimiz direkt iletişimde, anında direkt iletişimde. O yüzden hani bu şey bağırsağımızdaki mikropların düzgün beslenmesi önemli derken, onlar oradan bir takım moleküller salınıyor. Onlar direkt hemen sinir hücrelerini uyarıyor, beynimize uyarı gidiyor gibi. Yani mesela şu tip şeyler de vardır. Mesela moraliniz bozulur, midenize kramplar girer falan, psikolojiyle alakalı. Şimdi bu mikropların miktarı ve türü bizim bağışıklığımız için önemli. Mesela bağışıklığımız, psikolojimizle ilgili. Yani bizim moral motivasyonumuzu bile etkiliyor şeyler. Yani bu işte sinir sistemi, oradaki sinir ağı beynimize. Yani beynimize zaten bizim her şeyin merkezi. Hem duyguların merkezi, efendim hem hareketlerin merkezi. O yüzden ikinci beyin deniyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Kardeşim, yoldaşım.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur.

Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve ona boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa

0: Safa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahalazim allazi la ilahe illahu el hayyel kayyum ve etubu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi. فَغْفِرْ لِي فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: اللهم cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
0: اللهم doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım hatalarımı bemberrak dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahumme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena't ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah adad halqihi. Subhanallah adad halqihi. Subhanallah adad halqihi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah rida nefsihi. Subhanallah rida nefsihi. Subhanallahi rıza nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata.

0: عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'ismihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'ismihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'ismihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huves semî'ul alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radiyetu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: الله bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil Esmaul Husna fed'uhu biha.
1: El-Esmaul Husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. El-mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. El-khaliqul bari'ul musawwir. El-ghaffarul kahharul vehhabur razzakul fettahul alimul kabid. El-basitul khafidul rafi'ul mu'izz. المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm. فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.

0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fid dunya vel ahire. Allahümme inni es'aluke l'afve vel afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd.

0: بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
3: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müstekin. As-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve erbuhan icma'in. İylemi eyyel ikuyan. Enne ebtar kitabı kitabullah. Ve enne ebtar lelhedye. Hedye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatuhâ. Ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâletin finnâh. Ve biz senedir muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Enne hukâd. Derse başlarken böyle bir dua okuyoruz. İlim eyyühe l-ihvan, enne eftel kitab kitabullah. Eftel olan, en eftel olan, en kıymetli olan, en üstün olan kitabullah. Kitabullah. Kur'an azimişandır yani. Eftel kitab, kitabullah. Eftelül ilmi, ilmin efteli de, birçok ilimler var ya dünyada. İlmin efteli de Kur'an ilmine vasıf olmaz. İlmi Kur'an'dır. İlmi Kur'an'dır. Ne kadar ilim varsa hepsi

içerisindedir. Bunu öğrendiniz, Allah'ın rızası kazanır. Süleyman Aleyhisselam malum, gökte uçan, ordusunu uçuran, her dilden anlayan bir peygamber dedi. Bu peygamber olmazdan evvel Cenab-ı Hak buna sordu. Dedi ya Süleyman ne istersin? Saltanatı mı istersin? Mallık mı istersin? İlmi mi istersin? Muhayyer kıldı. Ya Rab ilmi isterim. İlmin peşinden hem saltanat geldi hem de varlık geldi. İlmin peşindedir bunların hepsi. Bütün dünyanın nimetleri ilmin peşindedir. İlmin olduğu yerde her nimet var. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda gitmek de olur. Bunun sözlerini dinlemek de olur. Bunun yolunda bu bin kadar sene evvel bizden ayrıldı. Fakat bunun bıraktığı eserler bunun yoludur. Bunun eserlerini okuyup da onun yoluna uyabildin mi? Vahdiyatı. Meteliğine olursa yine vahdiyatı. İzâ sekatat lokmatu ahadüküm. Çok büyük kusurlarımız var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sizin lokmanız elinizden düştü. Onu bırakmayın yerde. İzâ sekatat lokmatu ahadüküm. Fel yümüt mâ bihâ minet ezâ. Diler. İsterse yıkar, daha şeyse bunu yine yer. Ve la yedi aha bir şeytan. Bunu şeytana bırakmadı. İsraf etmeyin yani. Bu lokmada da bir Cenab-ı Hakk'ın nimetidir, rızkınızdır. Bunu topraklara bırakıp da şeytanlara terk etmeyin. Bu kadar hakir görmemek lazım. Bu kadar aciziz ki lokmamız düşünce onu almak kibirimize geliyor. Büyüklük taslıyoruz, onu alamıyoruz. Halbuki o ayaklarımıza getirdiğimiz pislikleri kıllarımız üzerine bırakıyoruz. Bu yavrularımız da onları teneffüs ediyoruz. Ha. Hiç akıl için bu. Binaenli güzellik, iyilik hep İslam'dadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediklerindedir. Giymede de, giymede de, yürümede de, her şeyde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Sarhoşluk iki nevidir diyorlar. Birisi böyle içki içersin sarhoş olursun. Bir de dünyayı dalar, ahireti unudur, bir şekilde sarhoş olursun. Bu sarhoşluk öteki sarhoşluktan daha beter. Allah'ım. Bu sarhoşluk da keyifse ezan okunur, duymaz kulak. Kur'an okunur, duymaz kulak. Vaaz olunur, duymaz kulak. Söylersin, nasihat söylersin, bunu söylersin, bunu söylersin, kulağına girmez. İşi dünya. Allah kusurlarımızı affetsin. Bizim yetiştiğimiz devirlerde bu öyle şeylerin hiçbirisi yok idi. Herkes kardeş kardeş sarılır, çırpışır, korkuyor. E bugün herkes birbirine düşman. E nasıl olur Müslüman birbirini sevmesin? E Müslümanlık demek ortadan kalkınca bunlar böyle olacak şeyler. Bizim cinsimiz de bir, cibilliyetimiz de bir, memleketimiz de bir. Nasıl oluyor da bu iş oluyor anlamıyor. Bu demek ki insan korkunç bir mahluk. Baş kimdilerde alet olmaya kabiliyetli. Allah'ı unutunca insan her şey oluyor demek. Allah yolunda olsa bunların hiçbirisi olmaz. Hiçbirisi olmaz. Allah yolundan çıkınca hepsi oluyor. اِذَا سَمِعْتَ جِيرَانِكَ يَكُولُونَ قَدْ اَحْسَنْتَ Fakat adamcağızın birisi gitti. Ya Resulallah, ben iyi veya kötü olduğumu nasıl bilebilirim? Ben iyi bir adam mıyım? Kötü bir adam mıyım? Nasıl bilen kendimi? Ne dersiniz buna şimdi? Bak Cenab-ı Peygamber'im, ne güzel cevap var. اِذَا سَمِعْتَ Sen duyduğun vakitte. Ne diyeyim? جِيرَانِكَ Senin komşuların seni için diyorlar. Ne diyorlar? يَكُولُونَ قَدْ اَحْسَنْتَ İyi adam, çok güzel adam diyorlar. Ama her komşu değil ha. Sülahadan var. Sülahadan var. Yaşlı başlı Müslüman namazlı niyazı seni beğeniyorsa, ne güzel bir adam diyorsa, sen güzel bir adam. وَيْزَا سَمِيَتُمْ يَقُولُونَ قَدْ اَسَتْ Eğer senin aleyhinde konuşuyorlarsa, komşuların o iyi insanlar, fakat eser de sen de küçük. Kendini ona göre ayarla. Komşularına sevdir kendini. Komşularının iyiliğini iste. Komşularına karşı hiçbir zarar yapma. Bazı komşu maalesef ahlakı bozuktur, dili bozuktur. Şudur budur ama idare senin elindedir, ona uyma. Buna cevap vereceğim diye uğraşma. Sükut et. O alsın dersini. İzâ semî'ûnur râs. Çimşikler çakıyor. Böyle bir korkulu hal oldu vakitte. Ezkürullah. Allah, Allah, Allah, Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanellezi yusebbihu ra'd bihamdihi vel melaiketi min ihifedi. Eyyüzül savaid ve yusubbihi men yeşâ. Bunu herkes ne zaman? Subhanallah demesini herkes bilir. Subhanallah, subhanallah. Ne? Tesbih et Allah. Veskürullah, zikret. İzâ semî'tumur râh. Yine bu. Şimdi tekrar düşüyor, parıl parıl. Zuntlar oluyor. Tesbihu. Allah'a tesbih edin.

0: وَلَا تُكَبِّرُوا اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ demeyin. Tesbih edilir Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah deyin. وَلَا تُكَبِّرُوا bak bu da peygamberin bir anı. Ne hikmet var canım? Bu da Allah'ın ismini anlat, belki de anlat. E sen burayı aklımıza verme ya. Sinan peygamber öyle demiş. Peki, öylesi bize Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederiz. Ayet manasını biliyorsak ayet okuruz. Bilemiyorsak Subhanallah deriz. Allah kusurlarımızı affetsin.
1: Allahümme inne meselke tamamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatimeh bi hurmetil fâh.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

bir çocuk akıl ve bali olacak çağa geldiği zaman, hani 7 yaşında namazı emredin, 10 yaşındayken kılmazsa, inat ederse zorlayın, o namazı alıştırın, akıl bali olduğu zaman artık sevabı günahı kendisine yazılmaya başlayacak, ona alışkanlık olarak hazırlayın diyordu Peygamber Efendimiz. Ben de demiştim ki bakın, demek ki çocuklarımıza akıl bali olmadan önce, yani 7 yaşında 10 yaşına kadarki zaman içinde, ilkokul çağında sevapları günahları hepsini belletmeliyiz. Şunlar şunlar şunlar sevap, vazife, farz. Şunlar şunlar şunlar günah. Bunları da yapmamak lazım diye çocuklara öğretmemiz lazım. Ondan sonra günaha girmesin diye.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdinse onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kendi içimizdeki anlam boşluklarını, anlamsal krizleri, sevilme, değerli olma, yakın bir ilişki kurma, desteklenme, ait olma ihtiyaçlarının o kadar farkında değiliz ve bunları karşılamaktan o kadar uzağız ki bu psikolojik ve belki biraz da manevi ihtiyaçları maddi ürünlerle gidermeye çalışıyoruz. Alışveriş yaparak, daha fazla şey bünyemize katmaya çalışarak, buna sadece maddi şeylerden bahsetmiyorum. İşte eşya almak, bir şeyler almak, parayla bir şey almaktan bahsetmiyorum. Bazen içimize bilgi doldurmak da kendi öz ihtiyaçlarımızın farkında olmamakla ilgili olabiliyor. Ne kadar çok şey bilirsem o kadar değerli olurum. Ne kadar çok şey öğrenirsem o kadar sevilirim gibi bir otomatik düşünce bizi bu anlamda yönlendirebiliyor. Oradaki ihtiyaçların farkında olmak ve bunları giderme yolunda enerjimizi harcamaya orada ihtiyacımız var. Fakat biz işte isteklerimizin peşinde koşarken, maddi manevi kaynaklarımızı buraya harcarken ihtiyaçlarımız ister istemez duygusal ihtiyaçlarımız da kenarda kalıyor, karşılanmamış oluyor. Ve ne yazık ki karşılanmayan ihtiyaçlar yok olmuyor. Birikerek birikerek, artarak artarak devam ediyor. Ve bu tüketim alışkanlığı da karşılanmamış duygusal ihtiyaçlarımızın daha da birikmesine sebep oluyor. Çünkü ana meseleyi ıskalamış oluyoruz. Öncelikle burada belki şunu konuşmakta fayda var. Duygusal ihtiyaçlarımızın olmasını normalleştirmek biraz. Çünkü bunlar böyle lüksmüş gibi algılanıyor, şımarıklıkmış gibi. Ya da talep etmememiz gereken, istemememiz gereken ya da sanki başkalarının hiç ihtiyacı yokmuş da bir tek benim ihtiyacım varmış gibi algıladığımız şeyler. Sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, değerli hissetme ihtiyacı, görülme ihtiyacı, saygı alma ihtiyacı, saygı duyulması ihtiyacı. Bunların hepsi son derece doğal. Hayatta kalması için, ilişkilerini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu normal, hiç de abartılı olmayan, hiç de şımarıklık olmayan ihtiyaçlar. Bunlara sahip olmak bizi garip yapmaz. Bizi psikolojik olarak sorunlu yapmaz. Bunlar doğal insan ihtiyaçları. Önce bir bunu normalleştirmek belki. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken ya da ilk bakmamız gereken şey ben ihtiyaç sahibi olmaya, bir takım ihtiyaçlarımın giderilmesine ne kadar açığım? Ve sonra şu iki soruyu sormak. İhtiyacım ne ve ne istiyorum? Bu sorular biraz pratik yapmak gerektiren sorular. Bu istek ihtiyaç meselesinde de ilk başta bunu ayırt edemeyebiliriz. İhtiyacım ne, isteğim ne? Vallahi bilmiyorum ki, ikisi de birbirine çok benziyor. Hiç ayırt edemiyorum. Desek de bunu tekrar tekrar sorup, şu an ihtiyacım ne? Şu an ne istiyorum? Şuna çok inanıyorum ben. Hangi formasyondan gelirse gelsin, nasıl bir farkındalık düzeyinde olursa olsun, içimizde bize daima doğruları söyleyen çok dürüst bir yer var. Ve onu duymaya niyet etmemizle beraber zaman içerisinde bunu duyar hale geliyoruz ve şunu fark ediyoruz ya, aslında ben şu an işte bunu almak istiyorum ama benim ihtiyacım o değil. Şuraya gitmek istiyorum ama aslında benim ihtiyacım hiç o değil ya. Ben işte tatil ihtiyacım sanıyorum ama hayır, benim şu an deniz tatili değil belki ihtiyacım. Evde uyumak, istek ve ihtiyaç arasındaki ayrımı yavaş yavaş farkına varıyoruz. Dolayısıyla tekrar tekrar o içimizdeki en dürüst ve bilen yere güvenerek bu ikisinin ayrımını içimize sormak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Okumaya başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve

0: nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

Ezanla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim ezanı işittikten sonra bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki yüce menzili ve fazileti ver. Ona vaat ettiğin makamı mahmudu ver derse kıyamet günü ona şefaatim hak olur. Ezan okurken müezzin Hayya alessalâh deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır derdi. Ebu Said radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Seni koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarınla birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan, ezan sırasında sesini yükselt. Zira müezzinin sesini insan, cin vesaire her ne işitirse en uzağa bile kıyamet günü onun lehinde şehadet eder.

0: Sevgili dinleyenler, ezanla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Akra dinliyorsunuz.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
4: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
2: Akra. Akra. Akra.
5: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
6: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 29 Eylül Salı sabahında yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz ki bugün de bereketi bol, rahmeti bol. Yağmurlu bir sabaha uyandık. Yine yoğun yağışlı bir sabahla birlikteyiz. Baktığımızda da bugün yine pek çok şehirde, genellikle kuzey şehirlerde olmak üzere aynı sistemin etkili olduğunu görüyoruz. Ayrıntılarıyla paylaşacağız. Tabii İstanbul trafiğine de ciddi bir etkisi var. Şehir geneline baktığımızda %74, Anadolu yakasında ise %90'a varan bir yoğunluktan söz edebiliriz. Bunu da yine ayrıntılarıyla paylaşacağız değerli dinleyenlerimiz. Akra mobil hattımız 0501-630-3030'a mesajlarınızı paylaşabilirsiniz, yazabilirsiniz.

bilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız yazın lütfen. Bulunduğunuz güzergahlarda dikkat çeken hava ve yol durumuna ilişkin notlar varsa iletebilirsiniz. Yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriği Akramedya sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi hatırlatalım. Sayfaya girdiğimizde ilk olarak Profesör Doktor Mahmut Esak Döşen'in Ağustos 1996 tarihli ve başlığını da bu şekilde taşıyan bir yazısını görüyoruz. Şöyle ki, İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz, hesapsız, hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, müşfik, cömert, iyiliksever idi. Çok sakin, affedici, sabırlı, olumlu idi. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk, birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeli, onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk, tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyor demişti Profesör Doktor Mahmut Esak Döşen hocamız 1996 yılının Ağustos ayında kaleme aldığı bir baş makalede günümüze de önemli mesajlar içeriyor. Bu yazının tamamını Akramedya sayfamızda aynı zamanda bir video içerik olarak sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz. Bu haberimizin hemen yanı başında sayfamızda uzunca yıllardır dile getirdiğimiz 1931 yılında İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan ve günümüze de önemli mesajlar, anlamlar taşıyan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı haberimizi ve yakın tarihte imzalanan ve halen gündemde geniş bir yankı uyandıran Mekke Anlaşması'nı ayrıntılarıyla manşet haberlerimizde bulabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın değerli dinleyenlerimiz. Hemen bugünkü son paylaşıma bakalım. Bir hadis-i şerifin hatırlatmasını görüyoruz. Tirmizi'de geçen, insanoğlunun her biri hata yapar. Ancak hata yapanların en hayırlısı tevbekar olanlarıdır buyruluyor. Umut var, tevbe et başlığıyla da paylaşılmış bu özel içerik Akramedya sosyal medya hesaplarında yer buluyor. Bir önceki paylaşımda bu gerçek biraz sarsabilir başlığını taşıyordu. İnsan en çok sahip olduklarının kıymetini kaybedince anlar. Nedir o? Beş şey gelmeden önce kıymetini bilmek gerektiği yönündeki önemli bir ilahi ikazla. Ölüm gelmeden önce hayatın,
hastalık gelmeden önce sağlığın, meşguliyet gelmeden

Önce boş zamanın, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin buyruluyor Buhari'de geçen bir başka hadis-i şerifte. Yan haberlerle devam edelim. Kritik analitik düşünce doğru sorularla başlıyor. Kritik analitik düşünmenin doğru bilgiye ulaşma ve doğruyla yanlışı ayırt etme sürecinde önemli bir rol oynadığı muhakkak. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Yücel Ergün de Akre'de katıldığı bir programda bu düşünme biçiminin temel adımlarından birinin doğru soruları sormak ya da soruları doğru sormak olduğunu ifade ediyor. İnsan bir kuşkuyu gidermek, bilmediğini öğrenmek veya doğru cevaba ulaşmak için sorular sorar. Kritik analitik düşünmede ise yalnızca verilen cevabı kontrol etmek yerine ortaya konulan bilgi ya da iddianın neden kabul edilmesi gerektiğinin de sorgulanması önem taşır. Bu yaklaşımın kişiyi pasif bir alıcı olmaktan çıkararak daha aktif ve sorgulayıcı bir konuma taşıdığı da belirtilir. Doğru soruların günlük yaşamda da önemli faydalar sağladığını aktaran Ergün, bireyin karşılaştığı bilgileri ayrıştırmasına, yanlışla doğruyu ayırt etmesine ve yanlış yönlendirmelerden korunmasına katkı sunduğunu söylüyor. Özellikle haber, internet içeriği, kitap veya herhangi bir metinle karşılaşıldığında kaynağın güvenilirliği, bilginin tutarlılığı ve verilmek istenen ana mesajın ne olduğu gibi noktaların sorgulanması gerekiyor. Çok sayıda soru sormaktan ziyade özü yakalayan ve ana mesajı ortaya çıkaran sorular daha önemli. Kritik analitik düşünmenin ilk aşamasında konu veya problemin belirlenmesi, ardından yazar ya da konuşmacının vermek istediği sonucun ortaya çıkarılması gerek. Bu noktada hazırladığımız pek çok haber var değerli dinleyenlerimiz. İlgilenen arkadaşlarımız için Akre Medya'nın kritik analitik düşünme haber kategorisinde yer buluyor. Çocuk ve ergenlerin karıştığı şiddet olayları, ailelerin çocuklarının ne ölçüde takip etmesi gerektiği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, çözümün baskıcı kontrolden değil, güvene dayalı iletişimden, tutarlı sınırlardan ve erken uyarı işaretlerinin fark edilmesinden geçtiğini belirtiyor. Çocuk ve ergen klinik psikoloğu Eliz Avcı, ağır şiddet davranışlarının çoğunlukla bir gecede ortaya çıkmadığını vurgularken, anne babaların çocuklarındaki davranış ve duygu değişikliklerini yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor. Özellikle okul çevresindeki şiddet olaylarının ardından, ailelerin çocukların arkadaş çevresi, okul yaşamı ve öğretmenleriyle ilişkileri konusunda kaygı yaşayabileceğini belirterek, çocukları aşırı kontrol etmenin her zaman koruyucu olmadığını söylüyor. Uzmanlara göre korku ve cezaya dayalı aşırı kontrol, çocukla ebeveyn arasındaki iletişimi zayıflatabiliyor. Çocukların yaşadığı sorunları ailelerinden saklamasına da yol açabilecek bu yaklaşım yerine açık iletişim ve güven ortamı oluşturulmalı. Eğitimci yazar Asiye Aykut dün Akra'da Güne Merhaba programımıza katılmıştı, hatırlayacaksınız. Çocuk ve ergenlerde görülebilen şiddet eğilimlerinin birden fazla sebebi olabileceğine dikkat çekmişti. Çocukların ilgisini etkileyen içeriklerin ve dijital dünyada karşılaştıkları örneklerin davranışlara yansıyabileceğini belirtmişti. Ailelerin çocuklarındaki belirgin davranış değişikliklerini takip etmesi gerektiğini hatırlattı. Çocukların bağ kurdukları kişileri rol model olduğunu söyledi. Anne babaların çocuklarına dijital alışkanlıklar konusunda örnek alması gerektiğini, örnek olması gerektiğini hatırlattı. Yani çocuklarını uyaran anne babaların da dijital kullanımlarını gözden geçirmeleri gerekiyor. Ekran süresinin sınırlandırılması her zaman akla gelen ve söylenen bir tedbir olarak karşımıza çıkıyor ama burada asıl mesele ekran süresinden ziyade ekran içerikleri ve burada maruz kalınan içeriklerin etkileri olmalı. Bunlar gözetilmeli, bunlara dikkat edilmeli, uyarısında bulunmuş ve içeriklerin mümkün mertebe çocukla aileyle birlikte seçilmesi, birlikte izlenmesi ve takip edilmesi ve buna göre hangi içeriğe nasıl yaklaşım sağlanabileceği şeklinde bir rol model ortaya konulabileceğini belirtmişti programımızda.

Benzer bir haber çocuklar için değerler eğitimi modelini hatırlatmış. Çocukların dijital dünyada daha erken yaşta tanışması ailelerin değerler eğitimine yönelik talebini arttırdı. Velilerin yaklaşık %80'i çocukların erken yaşta değerler eğitimi verilmesini isterken uzmanlar aile okul işbirliğinin önemine dikkat çekiyor. Çocukların yaşlarına uygun olmayan davranışlarının yanı sıra akran zorbalığı ve aile ilişkilerindeki sorunların da arttığına dikkat çeken Profesör Doktor Esra Akın, ailelerin çocuklara temel değerleri aktarmakta zorlanabildiğini ifade ediyor. Kreş ve anaokullarında sorumluluk, sevgi, saygı, dürüstlük ve adalet gibi kavramların öğretilmesinin önemine işaret ediyor. Akın, okul, aile, işbirliğinin kritik olduğunu belirterek öğretmenlerin çocuklardaki değişimleri yakından gözlemlemesi gerektiğini vurguluyor. Bu süreçte bu işbirliği önemli. Öğretmenler çocuklardaki değişimi doğru gözlemlemeli. Olumsuzluk veya tehdit durumunda bunu okul yönetimi ve aileyle paylaşmalı. Gerektiğinde çocuğa psikolojik danışmanlık hizmetlerine yönlendirmeli. Farklı görüşlere sahip aileler dahi ortak değerler konusunda buluşabilir. Bir şey doğruysa doğru, yanlışsa yanlıştır. Yetişkinler olarak doğru model olacağız, okulla daima iyi işbirliği içinde olmalıyız. Çocuklarımızı öncelikle iyi insan, ahlaklı, vatanına milletine hayırlı bireyler olarak yetiştirmeliyiz, diyor. Yapay zeka araçları artarken acaba gençler eğitim alanında bunu ne kadar kullanıyorlar, ne kadar bu süreci dahil ediyorlar, hatta akademisyenler ne kadar işin içerisindeler? Buna dair yapılan bir araştırmanın sonuçları paylaşılmış. 35 ülkeden 27 bin dolayında öğrenci ve 18 bin akademisyenin katılımıyla. Dünya genelindeki bu araştırma öğrencilerin %88'inin, akademisyenlerin de %77'sinin derslerinde yapay zeka kullandığını ortaya çıkardı. Ancak öğrencilerin yalnızca %29'u hocalarını bu alanda rehberlik edebilecek yeterlikte görüyor. Yapay zeka üniversitelerde günlük hayatın parçası haline geldi. Ancak dersler, ölçme, değerlendirme yöntemleri ve üniversite politikaları bu hızlı dönüşüme yetişemiyor, görünüyor. Yapay zeka kullanan öğrencilerin %58'i bu araçlardan bilgi almak, %54'ü fikir üretmek, %49'u yazılı çalışmalarını geliştirmek için yararlanıyor. Yeni kavramları öğrenmek için kullananların oranı %45 olurken %43'ü metin hazırlamak, yine bir o kadarı belgeleri özetlemek amacıyla bu araçlara başvuruyor. %43'ü eğitim hayatında bir ölçüde yapay zekayı yararlı, %32'si ise çok yararlı bulduğunu dile getiriyor. Akademisyenler tarafında ise %77'lik bir kullanım öne çıkıyor. Ders materyali hazırlamak anlamında %47'si idari işlerde, %45'i video, görsel ve benzeri içerikler üretmekte, %38'i ise öğrencilere yapay zeka kullanımını öğretmekte bu teknolojiden yararlandığını dile getiriyor. Yüksek kullanım oranlarına karşın yapay zekanın derslere sistemli biçimde girişi sınırlı kalmış görünüyor. Öğrencilerin yalnızca %15'i yapay zekanın birçok dersine entegre edildiğini söylemiş. %42'si birkaç dersinde kullandığını belirtiyor. %43'ü de hiçbir dersinde böyle bir uygulamayla karşılaşmadığını ifade etmiş. Derslere katılan öğrencilerin yalnızca %5'i bu teknolojinin öğrenme biçimini dönüştürdüğünü düşünüyor. %28'i anlama ve öğrenme sonuçlarını geliştirdiğini, %42'si kısmen yararlı olduğunu dile getirmiş. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlardan biri de akademisyenlerin aldıkları eğitimle öğrencilerin algısı arasındaki fark. Akademisyenlerin %64'ü yapay zeka okuryazarlığı eğitimine katıldığını belirtirken, öğrencilerin yalnızca %29'u öğretim elemanlarını kendilerine yapay zeka kullanımı konusunda rehberlik edebilecek yeterlikte gördüğünü dile getiriyor.

Var, çocuk, yaşlı ve hastaları uzaktan takip etmek için kullanılan internete bağlı ev kameraları yeterli güvenlik önlemi alınmadığında siber suçluların evin içine kadar ulaşmasına neden oluyor. Siber suçlarla mücadelede ekiplerin ortaya çıkardığı olaylarda yüzlerce ev kamerasına izinsiz erişildiği belirlendi. Üreticinin verdiği şifrenin değiştirilmemesi, kolay parolaların kullanılması ve cihazların güncellenmemesi bu riski artırıyor. Suçlular elde ettikleri gerçek veya yapay zeka ile oluşturulmuş görüntüleri yakınlarına ya da iş çevresine göndermekle tehdit ederek para talep edebiliyor. Öte yandan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kamera kullanımındaki mahremiyet sınırlarını net biçimde çiziyor. Kurul kameraların yalnızca güvenlik amacıyla ve ölçülü biçimde kullanılması gerektiğini vurguluyor. Ses kaydı ve yüz tanıma gibi özelliklerin de zorunlu olmadıkça kullanılmaması gerektiği belirtiliyor. Kişilerin haberi olmadan özel hayatlarına ilişkin görüntü veya ses kaydı alınması ise suç oluşturuyor.

Mesajlarınız ulaşıyor değerli dinleyenlerimiz. Bakalım kimler, nerelerden bizlere yazmışlar. İstanbul'dan tüm arkadaşlar hayırlı sabahlar. Erkan ve Sevde Yavaş iletmiş mesajı. Teşekkür ediyoruz. Hint Okyanusu'nda Komor Adaları'nın başşehri Moroni'den selam, dua ve muhabbetlerimizle diyor Gıyasettin Karatepe Beyefendi. Biz de selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz kendisine. Tokat'tan bu sabah sizleri dinliyoruz. Hava parçalı, bulutlu, sabah trafiği yoğun, iş saati ve Osman Paşa Camii'nin fotoğrafında sizlerle paylaşıyorum demiş Tuğçe Hanım. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Rabbim ülke ve millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Yine her sabah olduğu gibi kontağı çevirdim, kemeri bağlarken akreyi de ayarladım demiş Turan Bey. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar dileyelim sizlere de. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen. 0501-630-3030'a değerli dinleyenlerimiz. İlk bölümü tamamlıyoruz böylelikle. Birazdan güncel hava yol durumu bilgilerine göz atalım. Hayatın içinden başlıklarla programımızı sürdürelim değerli dinleyenlerimiz.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
2: Akra. Yol durumu.
3: Efendim şimdi güncel yol durumu bilgilerini paylaşmak ve de öğrenmek üzere Müşra Pişkin hattımızda. Bakalım son durum nedir? Müşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
4: Hayırlı sabahlar Yekta Bey.
3: Saatimiz 9'a geliyor ama galiba trafik ciddiyeti hala devam ediyor. Son durum nedir, bilgileri rica edelim.
4: Evet, bugün özellikle de Anadolu yakasında çok ciddi bir yoğunluk var. İstanbul genelinde şu anda %74 seviyelerinde seyrediyor trafik ancak Anadolu yakasında bu durum %89 seviyelerini gördü. Şu ana kadar son zamanlarda gördüğümüz en ciddi trafik diyebiliriz. Avrupa yakasında ise %65 seviyelerinde seyrediyor. Tabii trafiğin yoğunlaşmasına sebep olan bazı durumlar var. Bunlar neler? Mesela tam Çakmak Ataşehir yönünde sol şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş ve trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Yine Basın Ekspresi Kuyumcu Kent D100'de Çobançeşme'de yakıtılırken araç arızası nedeniyle bir yoğunluk var. Tabii bazı çalışma yapılan güzergahlar da var. Koca Mustafa Caddesi'nde 10. yıl caddesi arasında bir yol çalışması var. Yine Pendik Tersane Köprü kavşağında bir güçlendirme çalışması var. Çatalca yolunda da bir yol çalışması var. Bunlar tabii trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor ama bugün en çok da galiba yağmur etkiledi diyebiliriz. Anadolu yakasında, Avrupa yakasında geçişlerde TEM'de Sultanbeyli'nden itibaren başlayan bir yoğunluk var. Gişelerin de çok öncesinde. Bu yoğunluk Ataşehir Finans Kent bölgesine doğru devam ediyor. Kademeli olarak burada bir azalıyor ancak yine tabii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantı yolunda Küçükçamlı civarında çok ciddi bir yoğunluğa sebep var. Sebebiyet veriyor. Yine D100 Karayolu'nda da Kartal'dan itibaren yoğunlaşmaya sebep olan bir trafiğimiz var. Esenkent'te yoğunluk artıyor ve Yeni Sahra'ya kadar ciddi bir şekilde devam ediyor bu yoğunluk. Avrasya Tüneli'ne bağlanırken sıkıntı yok. Avrasya Tüneli ve devamında da yol açık seyrediyor diyebiliriz. Tabii sahil yolunda da, Bostancı sahil yolunda yine trafiğin yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Yer yer özellikle ciddi yoğunluklar var. Baktığımızda Çavuşbaşı'ndan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Çamlık Karşı Güzergahı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanırken ciddi bir şekilde bu yoğunluk artıyor. Kavacık ve Beykoz çevresini etkiliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bağlantı noktasında yoğunluğun ciddi olduğunu

0: söyleyebiliriz devamında da. Yine teme baktığımızda ise Mevlana öncesinde başlayan bir yoğunluk var. Çok ciddi bir şekilde burada trafik etkisini gösteriyor. Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar devam ediyor ancak devamında yol açılıyor ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yolun açık seyrettiğini söyleyebiliriz. Tabii Anadolu yakasındaki yoğun olan bazı bölgeleri de paylaşacak olursak Ümraniye ve Esenevler, Yamanevler civarı, Üsküdar, Küçükçamlıca bu bölgeler yoğun diyebiliriz. Avrupa yakasında ise Bağcılar, Batın Ekspresi yolu, Bahçeli Evler ve Bayrampaşa güzergahının da yoğun ilerlediğini söyleyebiliriz. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bazı bilgilere göre yurdun diğer çalışma yapılan güzergahlarında paylaşacak olursak Niğde-Pozantı otoyolunda ulaşım tek yönden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunda bir çalışma var. Yine İnegöl-Bozüyük yolunda bir yön kapalı. Tünellerde de bir bakım çalışması gözüküyor diyebiliriz. Tabii karayollarından aldığımız bilgileri de paylaştıktan sonra İstanbul'daki trafiğin son durumunu tekrar hatırlatacak olursak %74 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kolaylıklar dileyelim. Müşra'nın paylaştığı güncel bilgileri, yol durumu bilgilerini yolda olanlara biz de kolaylıklar diliyoruz. Halen hakikaten İstanbul'da pek çok şehirde yağmurun da etkisiyle işi okula yetişme telaşı devam ediyor. Hayırlı yolculuklar efendim. YKS ekerleşme sonuçları açıklandı. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ekerleşme sonuçlarını paylaştı. Adaylar bu sonuçlara internet üzerinden erişebiliyor. Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılabilecek. Yağmurun fazlalığı tabi bazen yol şartlarını ve başka şeyleri etkileyebiliyor ama kendisi başlı başına tizatında bir rahmet. Özellikle sonbaharın gelişiyle yağışlara yeniden kavuşmakta sevindirici. Yağmur hem doğaya hem de insana hayat veren önemli nimetlerden biri. İnancımıza göre rahmet kavramıyla özdeşleştirilmiş. Sadece toprağı yeşertmekle kalmıyor, insanın kalbini ve ruhunu da huzurla dolduruyor. Kur'an-ı Kerim'de yağmur pek çok ayette diriliş ve rahmet sembolü olarak anlatılıyor. Allah-u Teala Rum Suresi 48. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur tanelerinin çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. İşte bu ayet-i kerime yağmurun hem fiziksel bir ihtiyaç hem de psikolojiye doğrudan tesir eden bir sevinç kaynağı olduğunu da zaten vurguluyor. Öte yandan baktığımızda psikolojik açıdan da faydaları var. Mesela yağmur sesi beyaz gürültü etkisiyle beyni sakinleştirir, uykuya geçişi kolaylaştırır. Yağmur damlalarının çıkardığı ritmik ses insan zihninde güven duygusu oluşturur. Yağmurdan sonra ortaya çıkan o hepimizin sevdiği, unutamayacağı toprak kokusu beynin dopamin salgısını artırır. Ferahlık ve mutluluk hissi uyandırır. Bu kokunun geçmişten gelen güven ve tazelenme duygusunu harekete geçirdiği düşünülüyor. Ayrıca yağmurlu havaların insanı içe dönmeye ve düşünmeye sevk etmesi, duygularla yüzleşme ve manevi olarak arınma sürecini de kolaylaştırır söylenebilir. Psikologlar yağmurun bu yönünün özellikle yoğun stres, kaygı ve duygusal yorgunluk yaşayan kişiler için doğal bir terapi işlevi gördüğünü de belirtiyor. Peygamber Efendimiz yağmur yağdığında şükreder ve dua eder, yağmurun altına çıkar ve ıslanırdı. Hadislerde yağmur Rabbimin yeni yarattığı bir rahmettir buyrulur. Yağmuru hayırla karşılar ve bir rahmet sayar ve yağmur duası ederdi. Ey Allah'ım bol ve faydalı bir yağmur ihsan eyle duasını görüyoruz. Buhari'de geçen ve bir diğer dua ise Allah'ım yağmuru çevremize yağdır, üzerimize değil. Allah'ım onu dağların, tepelerin, vadilerin içlerine ve ağaçların bitip yeşereceği yerlere yağdır şeklinde bir başka duada karşımıza çıkıyor. Yağmur yağdığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? ve insan ruhunu yenileyen rahmet yağmur başlığını taşıyan bu iki özel haberi Akrep Medya

sayfamızda da bulabilirsiniz. Günümüz hayırlara vesile olsun arkadaşlarımıza, akre çalışanlarına Konya'dan selamlar diyor Erol Bey mesajında. Burdur'dan selamlar ve sevgiler Muharrem Enes Aztekin. Şu anda askerim ve şafak bir demiş. Ne güzel. O halde bir an evvel hayırlı tezkereler dileyelim efendim. Sıradaki eseri demişti dinleyicimiz ama böyle bir eser armağan etme durumumuz yok programımızda biliyorsunuz. Gaziantep'ten Zeki Bey'in selam ve dualarını da İletmiş olalım katıldığı mesajla aynı zamanda teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Önemli bir haber var. Gençlik enerjisi değil kalbin düşmanı başlığını da taşıyor. İleri yaş hastalığı olarak bilinen kalp yetmezliği artık genç nüfusu da tehdit ediyor. Kardiyoloji kliniğinden uzman doktor Habibe Kafes, kalp yetersizliği havuzunun %10-12'lik payını genç nüfusun oluşturduğuna dikkat çekti. Son dönemde 30'lu yaşların başında artan ani kalp krizi ve ölüm vakalarının altındaki gizli tehlikelerden birinin enerji içecekleri olduğunu söyleyen Kafes, enerji içecekleri içerdiği yüksek doz kafein ve uyarıcı maddeler nedeniyle kalp ritmini bozabiliyor dedi. Zaten üzerinde bu yan etkiler bir hayli sıralanmış. Belirli bir yaş grubunun altında kişilerin içmesi de yasak olan bu içeceklerin maalesef kontrolsüz şekilde gençlerin elinde olduğunu da görebiliyoruz. Öte yandan kalp yetmezliği tedavisinin ömür boyu sürdüğü, hastaların kendilerini iyi hissettiklerinde ilaçları bırakmaması gerektiğini vurgulayan Kafes, Akdeniz tipi beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapılması önerisinde bulundu. Genç yaşlarda artan ani kalp krizi ölümlerine değinerek, hastaneye varmadan gerçekleşen bu ölümlerin çoğunun doğrudan kalp krizinden kaynaklanmayabileceğini, ritim bozukluklarının efor sırasında tetiklenerek ölümcül ritim krizlerine yol açabildiğini hatırlattı. Buradan Bangkok'a uzanacağız. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir süredir etkili olan seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirildi. Ülkede geçtiğimiz günlerde 50 bölge afet bölgesi ilan edilmişti. Günlerdir devam eden şiddetli yağışlar Bangkok'un birçok bölgesinde sele yol açtı, ulaşımda ve günlük yaşamda aksaklıklara neden oldu. Birçok bölgede toplam yağış miktarı 30 santimetreyi aşarken özellikle alçak kesimlerdeki yerler sular altında kaldı. Şehirde 200'den fazla geçici barınak oluşturuldu. Etkilenen başkentin birçok bölgesinden tahliye edilen 3000 kişinin de bu merkezlerde kaldığı, yağışların sürdüğü bölgede 700 bin kişinin sellerden etkilendiği belirtildi.

0: Mesajınız ulaşıyor. Hayırlı, bereketli, afiyetli sabahlar diyor dinleyicimiz. Sizlerin de paylaştığı gibi yağmur yağıyor ve biz de yağmuru çok seviyoruz. Huzur veriyor. Sesi zikir gibi geliyor elhamdülillah demiş Hülya'nın mesajında. Ne güzel. Anne kız sizleri dinliyoruz. Konya'dan selamlar. Ayşe Yılmaz, Feyzanur Yılmaz yazmışlar. Selam ediyoruz dinleyenlerimize. Teşekkür ediyoruz onlara da.
1: Hava durumu.
0: Ben bugün ülkemizin yine birçok bölümünde özellikle kuzey kesimlerinde yağışlı sistemin etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağışlar var. Sakarya geneliyle Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise bu yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın da yine bu bölgelerde yani Marmara'da ve Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden saatte 70 kilometreye kadar çıkabileceği değerlendiriliyor. Diğer yandan Akdeniz'de Toroslar mevkii, Artvin çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Karadeniz sahil boyunca, kıyı hattı boyunca da yine yoğun yağışlar söz konusu. Beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle, İstanbul ve Çanakkale.

0: Kale 21, Afyonkarahisar 19, İzmir 26, Muğla 24, Hatay 27, Antalya ve Adana 30, Eskişehir ve Nevşehir 18, Konya 20, Ankara 19, Bolu 17, Sinop 25, Amasya 22, Samsun 23, Trabzon ve Rize 24, Erzurum 19, Malatya 23, Diyarbakır 28, Şanlıurfa 29 derece, günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri. Dünyada bazı merkezlere de göz atalım bu verilerden sonra. Mekke 40, Medine 43, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Aşgabat 25, Bağdat 37, Bakü 27, Berlin az bulutlu 23, diğer merkezlerden Londra sağanak yağışlı 25, Sydney 20, Taşkent 28, Tokyo 23 ve Üsküp 23 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle. Dolar 49, Avro 55, 72 lirada. Altının gramı ise 6529 lira seviyelerinden işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Efendim günün sohbeti 9.30'da yayına gelecek. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Göşen nefsi terbiye yollarını anlatıyor. Kur'an-ı Kerim surelerinin isimlerinin anlamları ve bu surelerde geçen konuların özet bilgilerle paylaşıldığı en güzel rehber sabah kuşağında 9.50'de yayına geliyor. Son Peygamber ve İslamiyet onda sevilen eserlerin yer aldığı kulağınızdan gönlünüze 10.15'te, Çöle İnen Nur eserinin seslendirildiği sesli kitap programımız okudukça 10.50'de, sizler için hazırladığımız radyo tiyatromuz 11.15'te yayında olacak. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından yayına gelecek Evlilik Okulu programında eşler arasındaki uyum farklılıkları üzerine konuşulacak. Saat 15'te hadisler deryası var. Alimler ve görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatanlar bugünkü sohbetin konuları arasında. 16 haberlerin ardından Akrem Ercek, 16.30'da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin anlatıldığı edebiyatımızda Kur'an kıssaları 16.30'da yayında olacak. Ses, söz, sanat programımızda 17.10'da Osmanlı döneminde eğitim sistemi konuşulacak. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de Şehri İstanbul 22'de Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bugün için de geldik programımızın sonuna. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Peygamber Efendimiz numune bir insan. Hepimizin numunesi, hepimizin modeli, üsve-i hasenesi, yani kendisine bakılarak durum düzeltilecek, model olarak o esas alınacak. Tasavvuf da bunu aynen uyguluyor. İslam'ı bilen bir alim var, Kur'an yolunda yürüyor, Peygamber Efendimiz'in sünneti yolunda yürüyor. Etrafındaki insanlarla beraber bir muhabbetli grup teşkil ediyor ve bu grup içinde İslami bilgiler bilenden öğrenme durumunda olan kimseye intikal ediyor. Yani Peygamber Efendimiz'in yolunda gitmenin en güzel şekli, en uygun şekli, en tabii şekli, hayata en uygun olan İslam'ın hayat içinde öğrenilmesi şekli olmuş oluyor. Tabii bu öğrenim esnasında bilgi kazanıyor insan, görgü kazanıyor, ama bunları uygulamak veya uygulamamak meselesi var. Uygulamakta, uygulamamakta kendisinin irade gücü önemli oluyor. Bu irade gücünün kuvvetlenmesi lazım. İyilikleri yapmakta manilerin de duyguların da izale edilmesi lazım geliyor. Bunun için nefsin zayıflatılması lazım. Yani o arzuların kaynağı olan rahatlık, tembellik, keyif, zevk, sefa, efendim, isteyen bu nefsin, bu arzularının kaynaklarının kurtulması lazım. Yani savaşılan ordunun ikmal yollarının kesilmesi lazım. Nefisle cihad ediliyor, mücadele ediliyor, nefis yenilecek. Nefis kuvvetli olursa yenmek zor olur pehlivanı. İkmali kuvvetli olan bir düşman ordusunu yenmek zor olur. Arkadan ikmal yollarını kesip onu cephanesiz, yiyeceksiz, içeceksiz, malzemesiz, susuz bırakmak lazım. Onun için turuk-u nefsaniyede, yani nefsi islah yolunda riyazeti nefs esas alınıyor. Riyazet, yani eğitmek, zorlamak, bir takım baskılar altında.

sıkı bir talime tabi tutmak manasına geliyor. Şeye riyazetül beden var. Yani bedenin riyazeti, buna cümlesik diyor batılılar. Yani koşuyor adam. Niye koşuyorsun yani, terliyorsun bak, yoruluyorsun. Olsun, bu benim vücuduma lazım diye koşuyor. Halter kaldırıyor. Ya bu kadar yükünü kaldırıyorsun, sen hamal mısın? Yok, benim adrenalinim kuvvetlensin diye bunu yapıyor. Efendim, tekerleksiz bir bisikletin üstüne çıkıyor, saatlerce pedal çeviriyor. Ya bir yere gitmiyorsun, ne diye çeviriyorsun bunu? Ya ben bunu çevirerek adrenalinimi kuvvetlendirmeye çalışıyorum. Bu riyazetül beden, yani bedeni bir takım tazyikler altında, zor şartlar altında kuvvetli tutma çalışması. Şey de efendim, riyazet-i nefs, tasavvufta nefse karşı uygulanan zorluklar, baskılar da, o da riyazet-i nefs deniliyor. Nefse karşı yapılan bir takım baskılar. Bunlardan birisi ve başta geleni az yemek. Buna taklili taam terimi kullanılıyor, tabiri kullanılıyor. Yemeği azaltması lazım. Çünkü yeme insanı canlandırıyor, kuvvetlendiriyor, nefsi efendim takviye ediyor. Arkasından karnı doyan insanın artık zapt-ı rapt altına alınması zor hale geliyor. Bu hususta çok hadisi şerifler var. Kafir 7 mideyle yer, mümin 1 mide ile yer. Yani bir oturduğu zaman şu kadar yer, siler süpürür, hala karnı doymaz, hala etrafına bakar. Bir takım böyle olağanüstü rivayetlerde, olayların rivayetlerde nakledilmiş. Bir şahıs gelmiş Peygamber Efendimiz'e İslam'ı öğrenmek üzere, sofraya oturmuş. Yani tabii bir tabak geliyor sofraya, herkes etrafına oturmuş, yiyecekler yemeğe. Bu adam aç gözlü, ne varsa hepsini silip süpürmüş yani. Ötekiler tabi biraz mahzun kalıvermişler. Aynı tabaktan yeniliyor. Bir tanesi hızlı hızlı hepsini alıp yiyip bitirince ötekisi tabi, ötekiler mahrum kalıyorlar. Aynı şahıs sonra aradan zaman geçmiş. İslam'ın hak dini olduğunu anlayıp Müslüman oluyor. Oturuyor öteki Müslüman kardeşleriyle, besmele çekiyor tabi. Aynı tarzda yemek yiyor ama bu sefer önünden alıyor. Efendim, İslami edebe riayet ediyor. Manevi bir takım değişiklikler dolayısıyla yemek herkese yetiyor ve herkes de doyuyor ve yani o kadar yediği halde doymayıp daha var mı diyen insan bu sefer hiç öyle bir arzu göstermiyor. Efendimiz onun üzerine buyurmuş bu hadis-i şerifi. Yani kafir 7 mideyle yer. Yani 9 canlı, 7 canlı içinde bir şey var. Böyle hırsla yer. Efendim, şey, mümin ise 1 mideyle yer. Bu az yeme, bir. İkincisi, uykuyu az uyuma. Uyku da insanın arzularını, arzu Farsça bir kelimedir. Onun Arapçası şehvetün, şiddetli arzu yani. Şehvat çoğulu, şehvetün çoğulu şehvat. Nefsin arzuları şehvatı nefsaniye. Yani nefsin şiddetli bir takım arzuları. Tabii biz Türkçe'de şehvet kelimesini sadece kadın erkek arasındaki arzuya ait olarak kullanıyoruz. Arapça'da öyle kullanılmaz. Mesela midenin arzusuna da, yani şiddetli yemek arzusuna da şehvetül batın derler. Yani midenin şehveti, yani iştahası demek. Biz orada iştaha kelimesini kullanıyoruz. Onlar şehvet kelimesini kullanır. Şehvat-ı nefsaniye. Şehvat-ı nefsaniyenin kırılması için çarelerden birisi yemeği az yemek, taklili taam. İkincisi, uykuyu az uyumak. Pratik bir sonuç. Az uyuduğu zaman insanın arzuları efendim sönüyor. Değişiklik oluyor. Yani 4-5 saat uyku uyuyan bir insanın tavrıyla 8 saat, 9 saat uyumuş, kalktığı zaman aslan gibi gerinmiş, ondan sonra gelmiş, karnını doyurmuş bir insanın sokağa çıktığı zaman yürüyüş tarzı efendim tavrıyla, tabii oruçlu olan bir insanın, uykuya az uyumuş olan bir insanın hali başka oluyor, değişik oluyor. Ve mide boşaldığı zaman, o zaman insana bir manevi hal geliyor. Kalbine rikkat geliyor. Nasihati anlaması mümkün oluyor. Zaten arzular da öyle coşkun olmuyor. Yani sabahtan akşama oruç tutar da insan öğleyin acıkmaz bile yani. İstemez bile canı bir şey. Ötekisi öğleyin yani bir yemek yediği halde

İkindi de gene bir şeyler yediği halde şey yapar. O akşamüstü o vakte kadar durur yani rahatça. Sonra daha başka arzularında hemen frenleniyor. Üçüncü bir şey, az yiyip az uyuduktan sonra tabii iyi bir yola girmiş oluyor. İç şartlar, nefsin baskısı, dürtüsü onlar azalıyor. Takliri kelam, az konuşmak. Çünkü çok konuştuğu zaman insan konuşması nispetinde hata ihtimali de artıyor. Yüzdesi konuştukça artıyor. Konuşmadığı zaman tefekkürü artıyor. Yani düşünme kabiliyeti artıyor. Düşünmesine zaman artıyor. O bakımdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki sükût de ibadettir. Sükût de bir ibadettir. O ibadeti de yapmak için konuşmayı da mümkün olduğu kadar azaltıyor. Manasız ve boş, yersiz ve lüzumsuz konuşmamak önemli bir kaide oluyor. Bu çeşit konuşmalara ma la ya'ni deniliyor. Ma la ya'ni demek, yani bir mana taşımayan boş, muhtevasız sözler demek. Mala yani terk etmesi gerekiyor. Tabii zaruri konuşmasını yapacak. Gerekli konuşmalarını yapacak. Faaliyetlerini sürdürmesi için lazım olan konuşmalar, hanımıyla iş münasebetlerinde daha başka yerlerde konuşmaları yapacak ama mala yani terk edecek. Sükutu ihtiyar edecek. Tefekkürü böylece arttıracak bir faaliyet olmuş oluyor. Sonra bu konuşmayı azaltmak istese bile yine konuşma insanlar oldu mu ister istemez olur. Sen sükût etmek istersin, tefekkür etmek istersin ama yanındaki aynı frekansta değildir. O da gelir, olur olmadık şaka yapar, laf açar filan derken yani senin huzurun bozulur, senin hedeflerin aksar, senin yapmak istediğin şey yerine gelmez. O zaman bir de şey gerekiyor. Uzdeti enam gerekiyor. Taklili taam, bunlar biraz böyle secili yani birbirine benzer şeyler, kelimeler. Taklili taam, yemeği azaltmak. Taklili menam, uykuyu azaltmak. Taklili kelam, sözü azaltmak. Uzdeti enam, yani insanlardan da uzdet, ayrılmak. Şöyle bir kenarda, tenha bir yerde sakin durmak. Uzdeti enam. Bakın böylece bu şartlar tavsiye edilerek insanın çevresi şeye hazırlanıyor. Yani düşünmesi gereken konuları düşünmesi ve çözümlemesi gereken problemleri çözmesi için gerekli çevre hazırlanmış oluyor kendisine. Allah her türlü bildiğimiz bilmediğimiz şerlerden de korusun. İki cihan saadetine cümlemizi, çoluk çocuğumuzla, zürriyetlerimizle, eşlerimizle, ailelerimizle, geçmişlerimizle, sevdiklerimizle erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Hümeze Suresi. Sevgili dinleyenler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden Hümeze Suresini anlatacağız bugün. Toplamda 9 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen, birini arkasından durmadan çekiştirip inciten kimse anlamına gelen Hümeze kelimesinden alır. Hümeze Suresinde insanları arkadan çekiştirme, alay etme ve mal biriktirmenin kötülüğü anlatılmaktadır. Surede, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber oluşunun ilk yıllarında İslam'ın gösterdiği gelişme karşısında müşriklerin telaşa kapılıp, başta Peygamber Efendimiz ve diğer Müslümanları gözden düşürmek için kalkıştıkları alaycı tavırlar anlatılmakla birlikte, insan ilişkilerinde önemli olan ahlak ilkelerine dikkat çekilmektedir. Ve bu davranışlarda bulunanların kıyamette alacağı cezayı anlatarak biter. Hayır, andolsun ki o maddeperest olduğu için hakaretle fırlatılıp hutameye atılacaktır. Bilir misin hutame nedir? O, acısı ta yüreklere işleyecek, Allah'ın tutuşturulmuş asla sönmez ateşidir. Onlar uzatılmış sütunlar içinde bağlı oldukları halde o ateşin kapısı onların üzerine kapatılmış olacaktır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Habeş Necaşisi Asama'nın vefat edişi ve kendisi için gıyabi olarak Medine'de cenaze namazı kılınışı. Habeş Necaşisi Asama, Hicret'in 9. yılında Recep ayında vefat etti. Peygamberimiz Aleyhisselam, arada Acı Su Denizi bulunduğu ve karadan da günlerce gidilecek yerde olduğu halde, Necaşi'nin vefatını vefat ettiği gün ashabına haber verdi, duyurdu ve "Arzınızın dışında vefat eden kardeşinizin cenaze namazını kılınız." buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, kimdir o?" diye sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Necaşi Asama'dır. Bugün Allah'ın salih kulu Asama vefat etti. Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz." buyurdu. Ashabıyla birlikte namazgaha veya Baki kabristanına gitti. Ashaba, "Geliniz arkamda saf olunuz." buyurdu. Ashab, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın arkasında saf oldular. Necaşi'nin Habeş ülkesindeki tabutu, Peygamberimiz Aleyhisselam'a görününceye kadar yukarı kalktı. Rivayete göre aradaki engeller kalkarak sahabiler de onun tabutunu gördüler. Peygamberimiz Aleyhisselam ileri doğru vardı. Cenaze üzerine kıldığı namaz gibi Necaşi'nin namazını da 4 tekbirle kıldırdı. Onun için Allah'tan mağfiret diledi. Sonradan gelen haberler Necaşi'nin cenaze namazı kılındığı gün vefat etmiş olduğunu doğrulamıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam, Necaşi'den başka hiç kimse için gıyabi olarak cenaze namazı kıldırmamıştır. Sanıldığına göre bu Necaşi'nin Hristiyanlar arasında vefat etmiş ya da kendisi için cenaze namazı kılacak bir kimse bulunmamış olmasından ileri gelmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam, Necaşi için cenaze namazı kılınmasını emrettiği zaman münafıklar, "Şu bir yabancı olan Necaşi'ye mi cenaze namazı kılmamızı emrediyor?" diyerek nifaklarını belli ettiler. Necaşi'nin kabrinde bir nurun görünüşü. Rivayete göre Necaşi vefat edip gömüldüğü zaman kabrinin üzerinde bir nur görünmüş durmuştur. Habeş Necaşisi Asama'nın ülkesine sığınan Müslümanları barındırışı, koruyuşu ve Müslüman oluşu. Habeş Necaşisi Asama, ülkesine sığınan muhacirler arasında bulunan

0: bulunan Hazreti Cafer'le görüştükten ve ondan İslamiyet ve Peygamberimiz aleyhisselam hakkında bilgi aldıktan sonra, ben şehadet ederim ki o kendisini İncil'de yazılı bulduğumuz Resulullah'tır. O, geleceğini İsa bin Meryem'in müjdelediği Resul'dür. Siz ülkemde nereyi isterseniz orada konaklayınız. Vallahi ben onunla aynı ülkede olsaydım yanına gider, onun ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardım diyerek Hristiyanlığı bırakıp Müslüman olmuş ve fakat kavminin tepkisinden çekindiği için bunu gizli tutmuş, açıklamamıştı. Necaşi, Mekkeli müşriklerin işkencelerine dayanamayarak Habeş ülkesine sığınan muhacirlerin cezalandırılmak üzere geri çevrilmeleri için yapılan istekleri ve verilen rüşvetleri reddedip, onları hicretin 7. yılına kadar ülkesinde barındıran, ağırlayan ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın isteği üzerine gemilere bindirip Medine'ye yollayan adaletli, hamiyetli bir kraldı. Kendisi Müslümanlığını gizli tutan ve hicret etmeyen sahabilerden sayıldığı gibi, Peygamberimiz Aleyhisselam'la bizzat görüşemediğine göre de tabiinden sayılmıştır. Yüce Allah ondan razı olsun.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.
3: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

0: Yayınlandığı dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dostlar. Akra'da dinlendiren musiki'de tekrar huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Özü doğru olanın sözü de doğru olur. Doğruluk en iyi takva halinde gerçekleşebilir. Doğrularla beraber olun buyruluyor. Böyle buyrulması bu kavramın toplumsal oluşuna delalet ediyor. Doğruluk bir misaktır, kulluk ahdidir. Ahde vefa ve sadakatin mükafatı hem dünyada hem ahirette verilecektir. Sıddıkların özellikleri ana hatlarıyla açıklanmıştır. Bunlar sabır, itaat, infak, istiğfar, ihlas, takva, haya, emanet gibi özelliklerdir. Cümleler doğrudur, sen doğruysan, doğruluk bulunmaz, sen eğriysen diyor Yunus Emre Hazretleri. Evet, şimdi biz de Mustafa Uysal'dan bir eser dinliyoruz. Güzel bir eser dinleyeceğiz. Ok gibi eseriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

aşk eri Celaleddin Rumi diyor ki, ey dost, derdin ne olursa olsun, umudun her zaman Allah olsun. Ey dost, ben sana dostça seslenen bir aşık gibi gelirim. O dostuna diyordu ki, Leyla değilim dost, lakin çöle çağırsan gelirim. Sana yalan halde gelmem, toplarım üzümü yalın halde gelirim. Kapıyı çaldığımda kim o dersen, sensin efendim derim. Ben olmam kapında, sen olur gelirim. Sen gel de yeter ki yola yük olmam, yol olur gelirim. Sevgili dostlar, sıradaki eserimiz Bekir Çiçek'ten geliyor. Zahit bizi tan eyleme.

Ölümden ne korkarsın? Korkma, ebedi varsın. Yunus Emre. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ölüp de pişman olmayan yoktur. Mutlaka herkes nedamet duyar. İyi yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur. Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Sevgili dostlar, sıradaki eserimiz Ayna grubundan geliyor. Can ellerinden gelmişim.

Kalp sırrına erenler neler yapar bilir misin? Kızmazlar, küsmezler, kırmazlar. Her şeyde bir güzellik bulurlar. Hiçbir şeyi insanoğlundan bilmezler. Rabbinden bilirler. Her şeyi ondan umup beklerler ve susarlar. Susarak konuşurlar. Hazreti Mevlana. Sevgili dostlar, Ender Doğan'dan dinliyoruz sıradaki eserimizi. Sil bu kalbin pasını.

şifa niyetine, dua niyetine, zikir niyetine, temenni niyetine, teselli niyetine, inşirah niyetine, gözünüze, gönlünüze, yüzünüze, ömrünüze Rahman ayetleri dokunsun diyerek dua edelim ve bugünkü Dinlendiren Musiki programının vedasını gerçekleştirmiş olalım. Yeni bir programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın efendim. Son eserimiz Sami Yusuf'tan geliyor ve bu eseri sizlere takdim ediyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: insanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır.
1: Şeyh Şami.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, 3 tane sosyal hitabımız var, selamlama biçimimiz var. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Tabii bu arada dünya görüşümüzün ifadesi, bizim inancımızın gereği bir selamlama biçimimiz de var. Tabii hani karşımızdaki insana uygun olan biçimde selamlayabiliriz. Fakat merhaba benim çok dikkatimi çekiyor. Merhaba çok samimi bir sosyal selamdır. Büyüklere hitaben merhaba denmez dediğim zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü merhaba rahat ol demektir. Biz bir büyüğe merhaba diyemeyiz. Yani öncelikle selamlamamız gerekiyor. Bu selamın da hani bizim saygınlığımıza yaraşır biçimde ve bizi yansıtır biçimde olması gerekiyor. Bir de ince bir nokta, selam nasıl verilmişse öyle alınır diyorum. Bana selamun aleyküm diyen bir insan aleyküm selam demeliyim. Merhaba diyemem. Günaydın denmişse günaydın derim diyorum. Fakat küçükler büyüklere ve makam sahiplerine lütfen merhaba demesinler. Sonrasında efendim vedalaşırken kendine iyi bak denmez diyorum. Çünkü kendine iyi bak benim toplumumun, benim kültürümün vedalaşma cümlesi değil. Biz dualarla göndeririz insanları. Güle güle deriz. Allah'a emanet ol deriz. Sağlıcakla kal. Hoş gidişler ola deriz. Evin sıcaklığı bu karşılamalarda, uğurlamalarda kendini gösterir. Ve ailedeki ilişkilerin sıcaklığını biz bunlarla temin ederiz. Teşekkür edene mutlaka cevap verilmeli. Özür dilendiği zaman da cevap verilmeli. Rica edildiği zaman da güzel bir şekilde mutlaka cevap verilmeli diyorum. Efendim bizim peygamberimizin konuşma tarzı zaten bizim örneğimizdir. Ne çok yüksek sesle konuşurdu, ne çok alçak sesle. Bize yaraşır bir şekilde tane tane ve çok ince, çok hani zarif bir tarzda, tonda konuşmalıyız. Tabii bunun için de yine dikkat etmek gerekiyor konuşma tarzımıza ve tonumuza. Efendim insana yaraşır biçimde yaşamayı prensip edinelim. Çünkü kabalaştığımız zaman, kaba davrandığımız zaman önce aslında biz

0: zedeleniyoruz. İçten içe huzursuz oluyoruz. Çünkü bizim içimizdeki güzellik duygusu zedeleniyor. Onun için insana yaraşır biçimde davranalım. Her hareketimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yanlış yapıyoruz, insanız biz. Fakat şöyle bir durup disipline ettikten sonra o yanlış tekrar edilmiyor. Benim naçizane tavsiyem, bu muazzam medeniyetin ve kültürün insanlarıyız biz. Bize uygun davranalım. Bize yakışır biçimde davranalım ve yaşayalım diyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Okudukça. Eser: Çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
2: Efendim merhaba. Son bölümde Ekber Cihad'ı okuduk. Merhum Necip Fazıl'ın Büyük Cihat'la alakalı tafsilatının son cümlesi "tadmayan bilmez" olmuştu. Bu bölümde Saadet Asrı'nın bahtiyarlarını, sahabileri okuyacağız. 468. sayfada kalmıştık. O Nur'a Göre adlı başlıkla devam edeceğiz. 49. bölüm. O Nur'a Göre. Bir bedahet şivesiyle kavruyoruz ki sahabi kendi nefsine göre değil, o nuru görmüş ve ondan bir zerre kapmış olmaya göre kıymetleniyor. Bu kıymet nebilerden sonra bir atlayışta insanoğlunun en üstünü olmak değeri. Ölçü, velinin en büyüğü, sahabinin en küçüğü olan vahşinin ayak tozu bile değildir. Bu ölçü altın silsilenin büyüklerinin. Şimdi onu gören çoban, en varılmaz mana stratosferine çıkmış veliden üstün oluyor. Hep o nura göre hesap. Veysel Karani. Üveysel Karani, halk dilinde Veysel Karani. Allah'ın sevgilisi zamanında Yemen illerinde Müslüman olduktan sonra Ekber Cihadını rehbersiz ve mürşitsiz geçiren, doğrudan doğruya Allah'ın terbiyesiyle en büyük mertebeyi bulan ve eren Üveys Hazretleri onu göremedi. Zira annesi gitmesine izin vermedi. O da anneye öf demeyi bile yasak eden İslam ahlakının en tabii icabı, annesini kıramadı. Hicaz'a gidemedi. Allah sevgilisinin erdirici huzuruna çıkamadı. Onu göremedi ve onun getirdiği ahlaka riayetten en büyük dereceye rağmen kainat çapında ayrı bir nailiyetten ve bu nailiyetin derecesinden mahrum kaldı. Üveys, Allah'ın sevgilisi, Allah'a kavuştuktan sonra ancak sahabileri görebildi ve ancak görenleri görenlerden olabildi. Halbuki o, Peygamberler Peygamberi'nin devrinde velilikte kutup derecesine ulaşmıştı. Böyleyken sahabi olamadığı için varışların en yükseği içinde en küçük sahabinin ayak tozuna bile varamadı. Allah'ın vasıtasız ve kılavuzsuz, doğrudan doğruya terbiye ettiği velilere bu bakımdan üveysi mizaçlı derler. Uzaktan üveysin halini takip eden, üveysi ümmetimin içinde dostum diye anan ve ebediyet alemine göçmelerine yakın üveysi hırkasını vasiyet eden Allah'ın sevgilisi. O, her şeye malik olanın, yine kendisini görenin derecesine malik olamadığı o. Düşünün onu. Sahabilerin de kendi aralarında dereceleri var. Başta nebilerden sonra yeryüzünde en büyük insan Ebu Bekir. Allah'ın sevgilisine bağlılığını Kur'an'la naslandırdığı Ebu Bekir. Allah'ın sevgilisinin nebilerden sonra en hayırlısı. Kendisine sevgi ve teşekkür bütün ümmetime vacip. Benim mağarada ve Kevser havuzunda arkadaşımsın. Cehennem ateşinden kurtulmuş insanı görmek isteyen Ebu Bekir'in yüzüne baksın. Sen Allah'ın ateşten azat edilmiş kulusun. Onun yardımı kadar kimsenin yardımı bana menfaat vermedi. Cebrail bana gelip dedi ki, Allah Ebu Bekir ile istişare etmeni emrediyor. İçinde kendisinin bulunduğu kavme ondan başkasını imam edinmek layık olmaz buyurdu. Ve nihayet Peygamberler Peygamberinin ifadesiyle, Peygamberler müstesna, her gün doğup batan güneşin hiçbir defa daha üstün bir baş üzerine ışığını saçmadığı Ebu Bekir. Allah Resulü'nün yolunda son meteliğine ve son damla gözyaşına kadar maddi ve manevi bütün varlığını talaş talaş yontup

nefsine hiçbir şey bırakmayan Ebu Bekir. Sadakat ve teslimiyetin münteha noktası, rikkat ve merhametin mesafe mefhumunu aşan ufku Ebu Bekir. Bir arada gönül ve kafa idrakinin erişilmez kutbu ve şu ölçünün elmas tıraşı Ebu Bekir. İdrakin aczini idrak, idrakin ta kendisidir. Uçsuz sadakat, sonsuz merhamet ve dipsiz esrar anlayışıyla farikalanan Ebu Bekir. Arkasından Ömer geliyor. Onda da farika, adalet ve celadet. Dini bütün nefsani vehimlerin üstünde en saf çizgileriyle kavrayan, ebedi kanunları en keskin celadetle koruyan, nefsine en küçük kıpırdama hakkını vermeyen, halifeliğinde Dicle kenarında çobansız kalmış oğlan hesabına kadar düşünen, muhtaçlara sırtında zahire taşıyan, Kisraların incili kürkünü ayakları altında çiğneyip yamalı gömlekle gezen, kendisini yaralayanın bir Müslüman olmadığını öğrenince Allah'a hamd eden, ruhunu teslim ederken de rahmete nail olabilmek için yastığının çekilmesini ve başının kuru yere bırakılmasını isteyen Ömer. Allah'ın adaleti için öz oğlunu kırbaç altında eriten, gök kubbe çapında kurduğu adalet kubbesinde yankıları gök kubbe durdukça devam edecek olan Ömer. Birden kulağına çarpan bir ayetin haşyetiyle yere düşüp bir ay hasta yatan Ömer. İyi ve doğruyla beraber ileriyi en iyi temyiz eden, bu yüzden ayırt edici Faruk lakabını alan ve Allah Resulü'nün şeytan Ömer'den korkar teşhisine ve benden sonra Ömer ne taraftaysa halk oradadır takdirine eren Ömer. Nice ayırt edişleri Kur'an hükümleriyle gerçekleşen, dinin zahirini en parlak temsil eden, gelmiş ve gelecek bütün insanlığa mefkurevi devlet reisinin mefkurevi şartlarını misallendiren Ömer. O da bütün sahabiler arasında ikinci. Üçüncü Osman, ilim, haya ve ahlak tecellisinde son merhale. Ümmetim içinde haya bakımından en ilerisi Affan oğlu Osman'dır. Allah bana kızlarım Rukiye ve Ümmü Kelsum'u Osman'a vermemi vahyetti. Biz Osman'ı babamız İbrahim peygambere benzetiyoruz. Lut peygamberden sonra Allah için zevcesiyle hicret edenlerin ilki Osman'dır. Osman dünyalarda ve ötelerde dostumdur. Dördüncü Ali, büyük akıl, hikmet ve şecaatte tek. Peygamber evinin emanetçisi, nur neslinin yürütücüsü Ali. Her şey ona karşı huşu içinde ve her şey onunla kaim. Yahut her şey ona karşı yok ve her şey onunla var. Ali'den gelen bu hikmet, yalnız bu hikmet fezayı doldurmaya yeter. Allah'ın Resulü buyurdular, ben hikmet eviyim, Ali de onun kapısı. Ben ilim bekçisiyim, Ali de onun kapısı. İlim isteyen kapıya gelsin. Ali'ye nazar etmek ibadettir. Ali'nin benimle alakası bedenimle başım arasındaki ilgi gibidir. Şimdi dördünün birden farikalarını toplayalım. Sadakat, rikkat, rahmet, esrar anlayışı. Celadet, adalet, heybet ve bütün batın incelikleriyle bir arada zahire nüfuz. Yumuşaklık, haya, edep ve ismet. Büyük akıl, hikmet, şecaat ve ulviyet. Biri derinlikte, biri genişlikte, öbürü gizlilikte ve daha öbürü erginlikte ve her biri bunlardan her birinde. Peygamber emanetinin çatısını taşıyan dört büyük sütun. Geriye insan ve mana diye bir şey kalıyor mu? Bunların kurduğu esrarlı bir dört köşedir ki bu dört köşenin her çizgisi üzerinde her biri kendi mizacına göre ondan, o nurdan renk veren birer pencere. Yani yine onlar yok, o var. Onsuz bunlar şu bildiklerimiz mi olurdu? Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. O nurun etrafında dört cepheli bir fenerdir ki kendi öz renkleri üstün yaratılışları içinde yine onu ifadeye memur. Mücerret insanı bütün kemalleriyle tamamlayan bu dört büyük örnek, kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Allah sevgilisine sadece onun nur püskürtülerini en yakından toplayıcı ve şahsi mizaçlarına göre ışıldatıcı ve böylece kamil

Ali, Zübeyr, Talha, Avfoğlu Abdurrahman, Cerrahoğlu Übeyde, Ebi Vakkas oğlu Sa'd, Zeydoğlu Said. Ve bunlarla beraber ilkler. Kırklar kadrosu doluncaya kadar ilk iman edenler. Üçüncü tabaka, müşriklerin cefasından Habeşillerine hicret edenler. Dördüncü tabaka, ilk Akabe buluşmasında beyat eden Ensar'ın ilkleri. Beşinci tabaka, ikinci Akabe buluşmasında beyat eden Ensar. Altıncı tabaka, Allah Resulü'nün hicretinden hemen sonraki muhacirler. Yedinci tabaka, Bedir gazasına katılanlar. Sekizinci tabaka, Bedir'le Hudeybiye anlaşması sırasında hicret edenler. Dokuzuncu tabaka, Rıdvan ağacı altında beyat edenler. Onuncu tabaka, Hudeybiye anlaşmasıyla Mekke'nin fethi arasındaki muhacirler. On birinci tabaka, Mekke'nin fethinde İslam'a girenler. On ikinci tabaka, bütün bunlardan sonraki sahabiler ve çocukları. İlk muhacirler ilk ensardan, ilk ensar son muhacirlerden sınıfça üstün. Bir sahabinin ferdi derece hakkı çoğu emniyet ölçüsüne göre giden bu tabakaların dışında olmakla beraber umumiyetle içinde tecelli etmektedir. Zira tabakaları çerçeveleyen zaman ve mekan ölçüleri arasında Müslümanlardan peygamber amcası Abbas'la çocuklardan peygamber torunları Hasan ve Hüseyin gibilerini sınıfların dışında tutmak lazım. Nitekim sahabilerin en büyüğü olan Ebu Bekir'e karşılık en küçüğü olan Vahşi, kendisinden sonra Müslüman ve her soydan sahabilerin de en küçüğüdür. Yüz bini aşan sahabilerin ardınca onu görmeyip de görenleri görenler geliyor ki bunların ismi tabi'in, tabi olanlar. Ondan sonra gelenleri görenler var. İsimleri tebe-i tabi'in, tabi olanların tabileri ve artık kol kol, zümre zümre, çeşit çeşit milyarlarca Müslüman. Allah'ın sevgilisi buyurdular. Ümmetimin hayırlısı benim zamanımda bulunanlar. Sonra onların ardından gelenler. Daha sonra da birbirinin ardından gelenler. Allah'ın Resulü Ebu Bekir'e dediler. Ne olurdu kardeşlerimi göreydim. Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz benim sahabilerimsiniz. Kardeşlerim onlardır ki beni görmeden doğrularlar, bana bağlanırlar ve hatta babalarından ve çocuklarından fazla beni severler. İşte onu görmeden doğrulayanlara ait de ayrı ve yine eşsiz bir makam. Bu makama kıyamete kadar gelecek her Müslüman namzettir. Ayet meali. Bir kavim bulamazsın ki Allah'a ve ahiret gününe iman etsin de Allah Resulü'nün düşmanlarını sevebilsin. Sahabi ki Allah Resulü'nün en ileri dostudur. Ona sevgi Allah ve Resulüne sevginin yol göstericisidir. Bu naziklerin naziği davada Allah'ın Resulü buyurdular. Sahabilerin bahsinde daima Allah'tan hazer edin. Onları sevenler beni sevenlerdir. Onlara düşmanlık duyanlar bana eza ederler. Bana eza etmekse Allah'a eza etmeye kalkışmaktır ve Allah'ın azap eli böylelerini yakar. Ve ben her günahın şefaatçisiyim. Yalnız sahabilerimi hor görenlere ve onlara sövenlere şefaat etmem. Böyleyken ortaya bir Muaviye meselesi çıkarıp da bu sahabeye ağız dolusu söven, lanet okuyan, sonra da Müslümanlık taslayan ve tesellisini Hazreti Ali'den yana olmakta bulan bedbahtlara ne demeli? Bunlar hiçbir inceliğe, sır idrakine ve ölçü hikmetine ruhları yatmayan şeytan oyuncağı kafalardır. Allah Resulü'nün bu kadar açık ve aydınlık emri altında Muaviye kini güdenleri bizzat kainatın efendisi ve onun sevgili ruh ve madde varisi Ali ne düşünür diye en küçük nefs murakabesine girişmeksizin güya peygamber evini ve neslini koruma gayretiyle atıp tutanlar. Bilmezler ki kalplerindeki sureti hak perdesini idare eden bizzat şeytandır. Sahabi meselesinin en nazik miyarı olan bu mevzuda ölçü şudur. Hazreti Ali mi haklı, Muaviye mi? Hazreti Ali mutlaka haklı. Ya Muaviye? O da haksız değil ve bütün fark bu kadar. Bu nasıl ölçü? Hem biri katiyen haklı hem de öbürü haksız değil. Çünkü bir sahabiye haksız diyemeyeceğimiz için ancak bu hadde kadar uzanabiliyoruz. Aralarındaki ihtilaf sadece içtihat farkından ibaret. Böyle olunca birinci planda bulunan tam haklı, ikincisi de haksız değil olur. Çırılçıplak ve yırtıcı haksızlık

0: nasıl sahabilerin en büyüklerinden birine dayanarak öbürünün sahabilik vasfını unutmaktır. İşte sır idrakini örseleyici kabalık. Sır mı? Yine sır noktasına mı geldik? Buyurun. Bir gün Allah'ın Resulü kendi vahiy katiplerinden Muaviye'ye dedi ki, ileride senin çocukların en zalim şekilde benim çocuklarımı öldürecek. Muaviye titredi. Ne diyorsun ey Allah'ın Resulü? Öyleyse vücuda geldikçe hepsini keseyim ve neslimi kurutayım. Hayır Muaviye, buna kimsenin hakkı yoktur. Allah'ın takdiri neyse tecelli edecektir. Ve sükut ve tevekkül emrini alan Muaviye'nin ızdırap derecesi. Muaviye oğlu Yezid'in ne yapacağını bilseydi kahrından erir giderdi.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: dia hidup, bangun dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim.
1: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağ

Ağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış, gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

İnsanın hayatında bazı kelimeler vardır. Söyledikçe içini ağırlaştırır. Bazıları geçmişin kapısını açar, insanı hiç değiştiremeyeceği günlere götürür. İşte o kelimelerden biridir. Keşke, keşke o gün gitmeseydim. Keşke o sözü söylemeseydim. Keşke biraz daha sabretseydim. Keşke o insanı kaybetmeseydim. İnsan bazen bütün ömrünü geçmişteki birkaç dakikayı değiştirmeye çalışarak geçirir. Oysa zaman geriye dönmez. Ve belki de insanın bilmediği şey şudur. Bazen keşke dediğimiz şeyin içinde henüz göremediğimiz bir iyi ki saklıdır.

Bazen düşünüyorum da, insan hayatında kaç tane yanlış karar verebilir? Bir iş, bir insan, bir yol, bir söz. Sonra dönüp hepsine bakıyorum ve aynı cümle çıkıyor ağzımda. Keşke, keşke biraz daha sabırlı olsaydım. Keşke annemin o gün söylediklerini dinleseydim.

0: Keşke o kapıdan çıkmasaydın. Keşke o insanın arkasından gitseydin. Belki bugün bambaşka bir hayatım olurdu.
1: Yusuf.
0: Efendim anne?
1: İnsan bazen başına gelenleri değil, başına gelmeyenleri de düşünmeli. Sen yalnızca kaybettiklerini sayıyorsun. Belki de Allah seni bilmediğin nice şeyden korudu.
0: Ama anne, kaybettiğim şeyleri biliyorum. Elimden gitti. Gözümün önünde gitti. Onun acısını nasıl bilmediğim bir şeyle kıyaslayayım?
1: Kıyaslama oğlum. Sadece her şeyi bildiğini sanma.
2: Annesinin sözleri Yusuf'un aklında kaldı. Her şeyi bildiğini sanma. Çünkü insanın en büyük yanılgılarından biri de budur. Kendi gördüğü kadarını bütün hakikat zannetmek. Oysa insan yalnızca bugünü görür. Allah'sa dünün de, bugünün de, yarının da sahibidir.
0: Buraya yıllardır gelmemiştim.
3: Bazı kapılar insanı bekler. İnsan onları unutur. Ama onlar insanı unutmaz.
0: Sizi daha önce gördün mü?
3: Belki. Ama bazen insan karşısındaki kişiyi değil, söyleyeceği sözü tanır.
0: Ben bugün bir şey sormaya geldim.
3: Sor.
0: İnsan geçmişinden nasıl kurtulur?
3: Geçmişinden kurtulamaz. Onunla barışır.
0: Ben barışmak istemiyorum. Değiştirmek istiyorum. Çünkü çok şey yanlış gitti.
3: İşte mesele de burada başlıyor. Sen yalnızca bir yolun sonunu gördün. Allah'sa bütün yolları görür. Sen bir kapının kapandığını gördün. Belki o seni o kapının ardındaki bir felaketten çevirdi. Sen bir insanın senden uzaklaştığını gördün. Belki de Allah sana zarar verecek bir bağın çözülmesine izin verdi. Sen neden diye sordun. Belki cevap henüz gelmedi.

0: Anne, ben bu işi kabul edeceğim. Burada kalırsam hiçbir şey değişmeyecek.
1: Gitmek istiyorsan git oğlum. Ben seni tutmam. Ama karar verirken yalnızca kazanacaklarını değil, kaybedebileceklerini de düşün.
0: Ya gitmezsem? Ya yıllar sonra keşke gitseydim dersem?
1: Ya gidersen ve yıllar sonra keşke kalmış olsaydım dersen?
0: O zaman ne yapacağım?
1: O zaman yine Allah'a döneceksin. Çünkü insan hangi yolu seçerse seçsin, yolun sonunda sığınacağı yer aynıdır.
2: Ben yıllardır o günü düşünüyorum. Annem haklıymış ama ben dinlemedim. Sonra işler ters gitti. İnsanlar değişti. Dost bildiklerim gitti. Ben de her gece aynı şeyi düşündüm. Keşke annemi dinleseydim.
3: Belki de bugün burada olmanın sebebi o gün anneni dinlememiş olmandır.
2: Nasıl yani?
3: Bazen insan doğruyu yanlış sandığı yollardan geçerek öğrenir. Sen o yolu seçtin. Yol seni yordu. Ama seni bugün olduğun kişiye getirdi. Eğer o gün başka bir karar verseydin, bugün aynı Yusuf olmayabilirdin. Belki daha zengin olurdun. Belki daha başarılı. Belki daha rahat. Ama daha iyi bir kul olur muydun? Bunu bilmiyorsun.
2: Yani hatalarımı sevmem mi gerekiyor?
3: Hayır. Hatanı hata olarak gör. Pişmanlığını tövbeye çevir. Ama geçmişe dönüp Allah'ın kaderiyle kavga etme. Çünkü tövbe başka şeydir, keşke diyerek kendini tüketmek başka.
4: Derviş sustu. Yusuf ilk defa şunu düşündü. Belki de mesele geçmişte ne olduğunu değiştirmek değildi. Mesele geçmişe bakışını değiştirmekti. Çünkü insan bazen aynı hikayeye farklı bir kalple baktığında hikayenin anlamı değişirdi.

0: Bir şey daha söyleyeyim. Ben aslında yalnızca kaybettiklerime üzülmüyorum. Kendime kızıyorum. Çünkü bazı fırsatlar geldi, ben değerlendiremedim. Bazı insanlar bana iyilik yaptı, ben kıymetini bilemedim. Bazı kapılar açıldı, ben başka kapılara koştum. Şimdi de dönüp keşke diyorum.
1: O halde bir kelimeyi daha öğren. İyi ki.
0: Ama benim iyi ki diyeceğim ne var?
1: Çok şey var. İyi ki bazı kapılar yüzüne kapandı. İyi ki bazı insanlar hayatında kalmadı. İyi ki her istediğin olmadı. İyi ki bazı duaların hemen kabul edilmedi. İyi ki düştün. Çünkü düştüğün yerde senden başka kimsenin tutamayacağı bir el olduğunu öğrendin. İyi ki yalnız kaldın. Çünkü kalabalıkların içinde kendini kaybettiğini fark ettin. İyi ki canın yandı. Çünkü kalbinin hala canlı olduğunu anladın. Ve belki de en önemlisi, iyi ki her şey senin istediğin gibi olmadı. Çünkü insanın istediği her şey onun için hayırlı olmayabilir.
0: Peki ya kaybettiklerim? Onları nasıl unutacağım?
1: Unutmayacaksın. Ama onları Allah'ın önüne koymayacaksın. Bir insanı kaybedebilirsin. Bir işi kaybedebilirsin. Paranı, gençliğini, fırsatlarını kaybedebilirsin. Ama bütün bunların üstünde hala bir şey vardır. Rabbine dönebilme ihtimalin. İşte insanın asıl iyi kisi budur.

0: Ertesi sabah Yusuf erkenden uyandı. Aylar sonra ilk defa geçmişi düşünürken göğsünde aynı ağırlığı hissetmedi. Her şey değişmiş değildi. Kaybettikleri geri gelmemişti. Geçmiş silinmemişti. Ama Yusuf'un cümlesi değişmişti.
1: Keşke. Hayır, artık keşke demeyeceğim. Dün oldu, bugün elimde, yarınsa Allah'ın ilminde. Ben dünü değiştiremem. Ama bugünkü kalbimi değiştirebilirim. Bir zamanlar kaybettiklerime bakıp neden diyordum. Şimdi soruyorum. Bundan bana ne öğretildi? Belki kaybettiğim şey benim için bir ceza değildi. Belki bir uyarıydı. Belki bir dönüş yoluydu. Belki de Rabbim beni kendime bırakmamak için bazı şeyleri elimden aldı.
2: Derviş, sanırım anladım.
3: Neyi?
2: İnsan geçmişine keşke diye baktığında kapıyı geçmişe açıyor. Ama iyi ki dediğinde şükre açıyor.
3: Şimdi oldu. Ama bir şeyi unutma. Her iyi ki'nin içinde hemen göremediğin bir hikmet olabilir. Sen hikmeti bugün görmezsin. Yarın da görmeyebilirsin. Belki yıllar sonra anlarsın. Belki hiç anlayamazsın. Ama teslimiyet biraz da budur. Her şeyin sebebini bilmek değil, her şeyi bilen bir Rabbin olduğunu bilmektir.
0: Belki senin de hayatında bir keşke vardır. Bir insan, bir karar, bir kayıp, bir hata. Her hatanın ardından kendini cezalandırmak zorunda değilsin. Pişmanlık insanı geçmişe zincirlemek için değil, doğruya döndürmek için vardır. Dün için tövbe et, bugün için şükret, yarın için tevekkül et. Çünkü hayat bazen bize istediğimizi vermez ama bize ihtiyacımız olanı öğretir. Ve belki yıllar sonra dönüp baktığında bugün seni ağlatan o şey için sessizce şöyle diyeceksin: İyi ki. Çünkü bazı iyi kiler insan onları yaşarken değil, geçip gittikten sonra anlayabilir.

0: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akra Medya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya.

kul Allahü Teala Hazretlerine erecek. Erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Rol dediğimiz şey aslında sınırlar, ilişkilerdeki sınırlar. Bu bir iş ilişkisi olabilir, eş ilişkisi olabilir, ebeveyn çocuk ilişkisi olabilir. Burada kim neyi nasıl karar verecek, kim hangi işi yapacak, bu sınırlar nereler, nerelere dokunabiliriz. Aslında rol dediğimiz şey bu. İşte örnek verecek olursak işte bir patron, işveren ve işçi arasında işte İşçinin yapacağı sınırlı şeyler bellidir. Yapması gereken şeyler bellidir. İşte konuşurken konuşma şekli, aynı şekilde işverenin konuşurken konuşma şekli, üslubu, verebileceği işler, bütün bunların belirlendiği, bütün bunları çerçeveleyen sınırlara biz roller diyoruz. Tabii aile dediğinizde ilk başta eş geliyor. Çünkü bir aile kurulduğunda önce eş ilişkisi ortaya çıkmış oluyor. Doğal olarak da eş rolleri çıkıyor. Aslında hayatımızda olmayan yeni bir kavram, yeni bir rol devreye girmiş oluyor. Yeni sınırlar girmiş oluyor. Burada aslında birçok yanı var eş ilişkilerinin. Ama buradaki roller şöyle yanlış anlaşılmamalı. İşte kadın şunu yapmalı, erkek bunu yapmalı. Rol dediğimiz şey bu değildir. Rolleri oluşturan şeyler işte evi kim temizleyecek, yemeği kim yapacak değildir. İnsanlar rol dediğimizde genelde bunu anlıyorlar. Buraya indirgiyorlar işi. Aslında bu değil. Birbirimize nasıl yaklaşıyoruz? Birbirimizle etkileşime nasıl geçiyoruz? Birbirimize nasıl davranıyoruz? Birbirimizi nerede konumlandırıyoruz? Eş ilişkilerinde konumlandırdığımız yer çok önemli. Çünkü sınırı aştığımızda, sınırları geçtiğimizde o zaman ilişki bozulmaya başlıyor. En sık gördüğümüz hatalar, sorunlar mesela, özellikle çocuk doğduktan sonra bazı erkekler eşini artık anne rollerine büründürüyor. Eş rolünden görmüyor, anne rolünden görmeye başlıyor. Bu da beraberinde duygusal yakınlaşmayı, fiziksel yakınlaşmayı, cinsel yakınlaşmayı azaltabiliyor. Çünkü ona artık öyle bir rol atfetmiş oluyor kafasında. Eş rolünden çıkmış oluyor. Burada temel problemler mesela bunlardır. Rol karmaşası budur. Ya da işte kadınlar anne gibi davranmaya başlayabiliyor eşlerine ya da eşler baba gibi davranmaya başlayabiliyor. Bunlar eş ilişkisindeki karmaşalar. Her çift bunu yaşamıyor. Bazı çiftler bunu yaşıyor. Burada bireysel yaşantılar devreye girebiliyor. İşte önceden gördüğü, yaşadığı şeyler, örnekler devreye girebiliyor. Kişinin eğilimleri devreye girebiliyor ve aslında ilişkinin doğası da devreye girebiliyor. Yani bir ilişki iyiyse, kaliteli ise, birbirlerine yakınlarsa rol karmaşası daha az. Şimdi söyleyeceğim şöyle çok ince bir çizgi, onu dikkat etmek lazım. Merhametli davranıldı ama merhamet edilmediği bir ilişki. Çünkü merhamet etmek ayrı bir şey. Acıyorum ona. O zaman rol benim gözümde artık eş olmaktan çıkıyor. Ama merhametli davranmak, sevgiyle davranmak, anlayışla davranmak, dinlemek ve yansıtmak, kendimi açmak, bütün bunlar ilişkiyi olumlu yöne çeken, güzel yapan, iyileştiren, sağlıklı yapan unsurlarken eleştirmek ama acımasızca bir eleştirmek, senli benli, yani sen dilini çok kullanmak, sen şöylesin, sen böylesin, sen şunu yaptın, aşağılamak ya da savunmaya geçmek, ya ama ben şu yüzden, ama ben bu yüzden, yani sorumluluk almamak ya da duvar örmek, dinlememek vesaire, bunlar da aslında ilişkiyi ve rolleri bozan şeyler. Karşı taraf ilişkiyi bozduğunda, savunmaya çok geçtiğinde artık kendini savunan aciz biriymiş gibi görünebiliyor. Doğal olarak karşıdaki kişi de ona öyle davranıyor. Eş de öyle davranıyor. Bu sefer ilişki kopabiliyor, bozulabiliyor. Ya da biri aşağılıyor. Diğeri bu aşağılamanın altında kaldığında artık kendini öyle hissediyor. Öyle davranmaya başlıyor. Bu sefer aşağılayan eş bir üst sanki konumdaymış. Ebeveyn konumundaymış. Patron konumundaymış gibi bir hal alıyor. Birbirleriyle paylaşım yapmaları gerekiyor. Yani ve sağlıklı bir paylaşım. Nedir sağlıklı bir paylaşım? Gün içerisinde yaşadıkları şeyleri paylaşmak, yani dakika dakika rapor vermek değil ama. Ya bugün şöyle bir şey yaşadım, böyle bir stresli olay yaşadım. Ya da gelecekte beni böyle stresli bir olay bekliyor. Aile olarak bizi bekliyor. Bazen biz bu hataya düşüyoruz. Özellikle erkekler bu hataya çok düşebiliyorlar. İşte ekonomik sıkıntı yaşanıyor, yaşayacak ya da bunu paylaşmıyor. Ya da sosyal bir sıkıntı yaşayacak, bunu paylaşmak istemiyor. Tek başına yapıyoruz demek istiyor. Halbuki aile demek tek başına olmak demek değil. Eşin orada maddi olarak belki destek veremeyecek konumda. O an çalışmıyor, doğum izninde ya da çalışmayı tercih etmiyor. Ama en azından stresini alabilir üzerindeki. Evet, tabii ki senin çalışsın evet. alanı bilmeyebilir ama en azından destek olabilir, sırtını sıvazlayabilir. Hiç haberi yoksa hiçbir zaman bu desteği veremeyecek. O yüzden bütün bunlar aslında buna katkı sağlamış oluyor bu sağlıksız ilişkiye. Sağlıklı olabilmesi için ise dediğim gibi bir paylaşacağız. Ne olduğunu, ne bittiğini, zihnimizde geçenleri. İki, sevgimizi göstereceğiz birbirimize. Ama anladığımız dilden. Yani ben duymaktan anlıyorum. Eşim hizmet edilmekten anlıyor. O zaman ben ona çay götüreceğim. O bana sevdiğini söyleyecek. Ben ona istediğim kadar sevdiğimi söyleyeyim. Hiçbir anlam ifade etmeyecek. Onun deposunu doldurmayacak. O da bana istediği kadar çay getirsin. Benim depom dolmayacak. Birbirimizin dilinden konuştuğumuz zaman dolduracağız. Zaten bazı çiftler bunu uyguluyor. Birbirlerinin dilini çok iyi biliyorlar ve çok mutlu bir şekilde devam ediyorlar. Mutsuz olan da zaten dili bilmiyor, sevgiyi paylaşamıyor. O yüzden biz diyoruz ki bakın siz de bunları öğrenirseniz sizin ilişkiniz de düzelebilir. Nasıl öğrenebiliriz? Önce kendi dilimi keşfedebilirim. Yani ben genellikle nasıl davranıyorsam, sevgiyi nasıl gösteriyorsam çoğunlukla öyle istiyorumdur. Yani ben gidip sarılıyorsam, ya ben onu sevdiğimi gösteriyorum, sarılıyorum ona. O zaman teması, belki de temas dili benim dilim. Eşim de aynı şekilde. Aynısını yapması lazım. Ya ben hep duymak istiyorum. Ne kadar güzel oldum, ne kadar sevildiğimi falan. Ya da ben söylüyorum. O zaman demek ki duymak istiyorum. Böyle birbirimize paylaşabiliriz. Ya ben şunlardan hoşlanıyorum. Bana işte hediye aldığında hoşlanıyorum. Bana seni seviyorum dediğinde hoşlanıyorum. Bana dokunduğunda hoşlanıyorum. Bana işte bir çay getirdiğinde hoşlanıyorum. Bunu paylaştığımızda eşim o zaman öğrenebilir. Nasıl ki yabancı dili öğreniyorum. Doğuştan bir dilim yok ama yaşadığım toplumda Türkçeyi öğrendim. Türkçe ana dilim oldu. Ama ileride ben İngilizce, Fransızca, Japonca, Arapça bir sürü dil öğrenebiliyorum. 10, 15 dil öğrenilebiliyor. Sevgi dilleri de böyle. Doğuştan bir dilim var ya da öğrendiğim bir dil var ailemden. Bunu değiştirebilirim, geliştirebilirim. İkinci bir dil öğrenebilirim. Eşimin dilini öğrenebilirim. Ve o şekilde davranabilirim. Benim eşimin yani ben işte ona seni seviyorum derken ya ben seni seviyorum dese de benim için önemli değil. O zaman ona da söylemeyeyim. Hayır, onun için önemli. Benim için önemli olmak zorunda değil. O böyle hissediyor. O zaman o dili kullanacağım. Bizde kültürümüzde ya da dinimizde de olan şey var ya işte abi gibi, baba gibisin, sen bana böylesin. Bunları söylememek, bunları düşünmemek bile lazım yani. Öyle değil, o senin kocan. Yani hem arkadaşım hem kocam, evet hayat arkadaşı diyoruz ama sıradan bir arkadaşım gibi değil. Çünkü sıradan arkadaşım kapının dışında kalıyor. Burada sanki bu karmaşa neye sebep oluyor? Arkadaşıma verdiğim hakları eşime vermeye başlıyorum. Halbuki eş dediğim şey arkadaşımdan daha fazla hakka sahip. Benim hayatımda ya da birlikte yaşamış olduğumuz hayatta. O yüzden özgürlüğümü benden alamazsın. Yok, bazı noktalarda birbirimizin sınırlarına yaklaşabiliriz. Elbette birbirimizin özel sınırlarını geçmeyeceğiz. Ama o sınırlara yaklaşabiliriz. Aramızda daha yakın, daha samimi paylaşımlar yapabiliriz. Ama işte ben ne zaman ki onu biraz uzak konuma koyduğumda, eş rolünden biraz çıkartıp arkadaş rolüne ulaştırdığımda, o zaman fiziksel çekimim, duygusal çekimim, ona vermiş olduğum haklar, ona bakış açım, yaklaşımım, konuşmam, tüm tavrım değişiyor. O yüzden buna da dikkat etmek lazım. Sadece anne rolüne koymak, sadece baba rolüne koymak, sadece işte onu bir anne gibi görmek değil. Aynı zamanda sadece bir arkadaşmış gibi görmek de aynı hataya sebep oluyor. Bazen çocuk gibi görmek. Çünkü onun adına sorumluluklar. Hayır, o bir yetişkin. O senin çocuğun değil. Çocuğun üzerindeki hakların eşin üzerinde yok. Evet, eşin üzerinde de haklar vardır. Ama çocuğun üzerinde olduğu gibi değil. Ya da senin eşin üzerinde sorumluluğun vardır. Ama çocuğun üzerinde olduğu gibi değil. Bazen eşler bu sınırı da aşıyorlar. İşte sanki çocuğuymuş gibi onun sınırlarına giriyor. Bunu erkekler de yapıyor bazen, kadınlar da yapıyor. Bu da tabii ki ilişkinin doğasını bozuyor.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz. Akra, akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi, iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

Kasideyim Bürde. Fertli olan İmam Buhseri bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser kalmamıştı.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Azade, Mısra-yı Azade, şiirin en küçük ama en yoğun birimi. Klasik Türk şiirinde anlamı, ölçüsü ve bütünlüğüyle tek başına bir şiir değeri taşıyan tek mısralara Mısra-yı Azade ya da kısaca Azade denir. Köken olarak Arapça azat kelimesinden gelir, bağımsız, özgür anlamını taşır. Dolayısıyla azade hem biçim olarak hem anlam bakımından bağımsız mısra demektir. Bir azade mısra bir beyte ya da manzumeye bağlı değildir. Tek başına söylenmiş, eksiksiz bir duygu ve düşünceyi ifade eden ölçülü bir dizedir. Klasik şiir geleneğinde en küçük nazım birimi olarak kabul edilir ve genellikle divanların son sayfalarında Mısra-yı Azadeler başlığı altında yer alır. Tarihte bu türün en güzel örneklerinden biri 2. Mahmud'un Hekimbaşı Abdülhak Molla'ya aittir. Ne ararsın?

0: dan bulunur derde devadan gayrı. Bu mısra hem ölçülü hem derin anlamlı bir vecize şiir niteliği taşır. Benzer biçimde Muallim Naci tebessüm ederken çekilmiş bir fotoğrafının altına şu mısrayı yazmıştır. Mudihikat-ı dehre ben ölsem de tasvirim güler. Yani ben ölsem de dünyayı güldüren tasvirim gülmeye devam eder. Modern dönemde Yahya Kemal Beyatlı'nın şu sözü de Mısra-i Azade örneği olarak kabul edilebilir. Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir. Klasik edebiyatın yanı sıra Cumhuriyet dönemi şiirinde de tek dizede anlam derinliği kurma geleneği sürmüştür. Örneğin Necip Fazıl Kısakürek'in şu mısrası da azade özelliği taşır. Ben ve ötesi, bir hiçin içindeyim. Azade mısra, şiirin özü, duygunun kristali, dilin en yoğun halidir. Bir bakıma bin beyitin içinde saklı bir inci, şiirin bir nefeste söylenmiş halidir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazen bize çocukken ya da yetişkinlik hayatımızda olabilir, geçmiş deneyimlerimizde yardım o kadar yüklü bir yerden veriliyor ki, ben sana yardım ettim, şimdi bana minnet duyacaksın, ben sana yardım edeceğim ve şöyle olacak, böyle olacak gibi. Aldığımız yardımlar bize yük yüklemiş olabilir, çok fazla kaldıramayacağımız sorumluluklar yüklemiş olabilir. Altında ezilmişizdir o yardımın ve bizim için artık yardım almak o deneyimlerle eşleşmiştir. Dolayısıyla yardım almak istemiyor olabilirim. Bana acı anılarımı hatırlatıyor olabilir. Bir konuda ihtiyaç duyma onun için çok zor. Hiç kimseye ihtiyacım olmamalı. Kimseden destek almamalıyım. Kendi kendime hayatta kalmalıyım. Hiç sevilme, değer görülme falan bunlara da ihtiyacım yok. Hepsini ben kendim karşılamalıyım gibi bir tavır içerisinde. Ya da bana şu öğretilmiş olabilir, kendi ayaklarının üstünde durmalısın, güçlü olmalısın, kimseden yardım almamalısın, kimseye minnet etmemelisin, muhtaç olmamalısın da büyütülmüşüzdür belki ve bunu iyi bir şey sanıyoruz. Bundan dolayı da bunu devam ettiriyor olabiliriz. Çünkü kendimizi güçlü hissetmek istiyoruzdur, iyi olmak istiyoruzdur. Bunu da yardım reddederek yapıyoruz. Biz sosyal hayatın içerisinde büyüyen, gelişen, hayatını devam ettiren ve buna da ihtiyaç duyan insanlarız. İçimize böyle eğilimler, böyle dürtüler yerleştirmiş Allah. Bunun hiç boşuna olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yardım alabilmek aslında biraz insanın kendi kibrini kırmasını da barındırıyor içinde.
2: Evet.
1: Ben aciz bir yaratığım, varlığım ve tabii ki zaman zaman desteğe ihtiyacım olacak, yardıma ihtiyacım olacak. Bunlar duygusal yardımlar olabilir, maddi yardımlar olabilir ve bunu isteyebilirim. Kimim ki ben bunu isteyemeyecek kadar kendimi güçlü ve tam görüyorum. Bu ilk adım, yani ihtiyaçlı olduğumu kabul etmek ve bunun normal olduğunu, bende bir gariplik olmadığını, insan olarak dünyaya geldiysem bu acizlikle beraber yaratıldığımı hatırlamak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle la ilahe illallah muhlisan. Dehelel cennet. Kim halisane, kalbinden, içinden tam kani olarak, inanarak, candan la ilahe illallah derse cennete girer. İnanıyor, yapmacık değil, dilinin ucundan değil, inanarak söylüyor. Böyle la ilahe illallah diyen, muhlis bir şekilde, ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyen cennete girer. Bunu duyunca Ravi Enes radıyallahu anh demiş ki, efela übeşşirun nas. Büyük müjde bu. Gidip insanlara müjdeleyeyim mi ya Resulallah? Çünkü la ilahe illallah diyor bu kardeşlerimizin hepsi. Onlara gidip söyleyeyim mi? Müjdeleyeyim mi? Buyurmuş ki, kâle inni ehâfu en yettekilû. Korkarım ki bu söze güvenirler, yan gelip yatarlar, salih amel işlemekten geri dururlar. Güvenirler de nasıl olsa cennete gireceğim diye ona güvendikleri için hayrat-ı hasenat yapmaktan geri dururlar diye korkarım. Çünkü bazı şeyleri insanlara söylesen anlamaz. Anlamaz, bu sefer anlamadığı için yanlış bir iş yapar. Yanlış bir iş yapınca da o faide elinden gider. Şimdi ihlas ile la ilahe illallah söylemek çeşitli manaları vardır. Bir, kalbinde şeksiz bir iman ile la ilahe illallah diyor. Bir de ihlas, bir şeyi halis kılmak demek. Halis, halis. Yani 24 ayar altın gibi hiç katıksız böyle kılmak demek. La ilahe illallah'ın da katıksız söylenmesi lazım. Yani işin içine başka bir şey katıştırılmaması, bozulmaması lazım. İhlas, la ilahe illallah.

0: Allah'ı ihlasla söylemek, yani şirke götürecek, şirki ifade edecek hiçbir şeye bulaştırmadan la ilahe illallah derse. Allah bizi yolunda edebini muhafaza eden edepli, arif, zarif, kamil, hakiki, has Müslüman kul eylesin.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallinden Yunus Suresi 31 ila 70. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız? İşte o, her şeye gücü yeten Allah, sizin gerçek Rabbinizdir. Artık bu gerçekten sonra başka ilahlara, batıllara ve ideolojilerine yönelip onlara kulluk etmek ve onlara hak görüntüsü ve süsü vermek sapıklıktan başkası değildir. Öyleyse nasıl oluyor da imandan vazgeçiyor? Allah'a rağmen insanları ve putları ilahlaştırıp bağlılık gösteriyorsunuz. İşte böylece yoldan sapmış fasıklara karşı Rabbinizin "Artık onlar iman etmezler." sözü gerçekleşmiş oldu. Resulüm, de ki, Allah'a ortak tanıdıklarınız içinde ilk defa yaratan, öldükten sonra onu kıyamette aynen iade edip dirilten var mıdır? De ki, ancak Allah ilk defa yaratıp sonra onu kıyamette aynen iade ederek diriltir. Öyleyse doğru yoldan nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, ortak tanıdığınız putlarınızdan doğruya götürecek olan var mı? Cevap veremezler. De ki, ancak Allah doğruya eriştirir. O halde gerçeğe eriştiren Allah mı uyulmaya daha layıktır? Yoksa kendisi götürülmedikçe doğru yolu bulamayan uydurma ilahlar mı? Öyleyse ne oluyor size? Nasıl yanlış hükmediyor, putlara ve putlaştırılanlara bağlılık gösteriyorsunuz? Onların çoğu zandan başkasına uymuyorlar. Zansa ilim ve gerçekten hiçbir şey ifade etmez. Hiç şüphesiz Allah yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Yoksa onu peygamberin kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer iddianız da doğruysanız, hadi onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka gücünüzün yettiği kim varsa onları da yardımınıza çağırın. Hayır, o inkarcılar ilmini kavrayamadıkları ve hakikati, yorumu kendilerine gelmemiş olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de tıpkı böyle peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte bak, zalimlerin sonu nice oldu. İçlerinde ona, Kur'an'a inananlar da var, inanmayanlar da var. Rabbin o Kur'an'a karşı bozgunculuk yapanları çok iyi bilendir. Resulüm, şayet hala seni yalanlarlar, getirdiklerini kabullenmezlerse de ki, benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. İçlerinden senin okuduğuna kulak verenler de vardır. Fakat sağırlaşmışlara sen mi işittireceksin? Akıllarını kullanıp anlamak istemiyorlarsa. İçlerinden sana ve mucizelerine bakanlar da var. Fakat hakikati göremiyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Şüphesiz ki Allah insanlara gücünün üstünde bir şey yükleyerek onlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar Allah'tan uzaklaşıp nefislerine uyarak kendi kendilerine zulmederler. Allah onları o gün kıyamet günü, onca zamandan sonra sanki dünyada gündüzün bir saati kadar bir süre kalmışlar gibi bir araya toplayacak, onlar da kendi aralarında birbirlerini tanıyıp tanışacaklar. Fakat Allah'a kavuşmayı yalanlayıp da hayatı bu dünyadan ibaret sayıp doğru yola gelmeyenler elbette büyük zarara uğramış olacaklardır. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz azabın bazısını sana dünyada göstersek veya onu görmeden seni vefat ettirsek bile sonunda onların dönüşleri ancak bizedir. O zaman hallerini görürsün. Elbette Allah onların yaptıklarına şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Onlar, eğer dediğinizde doğruysanız, bu vaat edilen azap ne zaman derler? Resulüm de ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendi kendime bile ne bir zarar ne bir fayda verme gücüne sahibim. Her ümmet için bir ecel vardır. Ecelleri geldiği zaman artık bir an geride kalmazlar, ileri de geçemezler. De ki, onun azabı geceleyin veya gündüzün size gelirse, düşündünüz mü ne yaparsınız söyleyin bana. Günahkarların onu acele istemesine sebep nedir? Yoksa azap gerçekleştikten sonra mı iman edeceksiniz? O zaman size, önceden o azabın gelmesini acele isterken şimdi mi iman ediyorsunuz denilir. Sonra o kendilerine zulmeden küfür ve şirkle ölenlere ebedi azabı tadın. Siz kazandığınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Cezanız ancak yaptığınıza karşılıktır denilir. Resulüm, o kıyamet ve azap gerçek midir diye sana sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için elbette o gerçektir. Siz Allah'ı bundan aciz bırakıp kurtulacak değilsiniz. Küfür yoluna saparak zulmeden herkes, yeryüzündeki her şeye sahip olsa, azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirdi. Onlar azabı görünce duydukları pişmanlığı açıklarlar. Artık onlar için haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. O hem diriltir hem öldürür ve ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerde olan kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntılara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet olan Kur'an gelmiştir. De ki, insanlar ancak bununla Allah'ın lütfu ve rahmeti olan İslam ve Kur'an'la sevinsinler. Bu, onların toplayıp durdukları bütün dünyalık şeylerden hayırlıdır. De ki, baksanıza, Allah size rızık olarak ne indirdiyse, siz ondan kimini haram ve kimini helal yaptınız. De ki, bu hususta Allah mı size izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü uğrayacakları akıbetleri hakkında zanları ve beklentileri nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı azabı erteleyip kafire de mümine de nimet vermesiyle lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu buna şükretmezler. Sen her ne halde bulunsan, Kur'an'dan her ne okusan ve siz her ne iş yapsanız ona daldığınız an bilin ki biz sizi görüyoruz. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinin bilgisinden gizli değildir. Ne bundan daha küçük ne de daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Onlar Allah'a iman eden ve emirlerine uygun yaşayanlardır. Onlar için dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu müjdeye erişmek en büyük mutluluk ve kurtuluştur. Resulüm, o inanmayanların sözü, övünmeleri ve üstünlük taslamaları seni üzmesin. Çünkü bütün üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. İyi bilesiniz ki göklerde ve yerdekilerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Allah'tan başkalarına tapanlar bile gerçekte Allah'a ortak yaptıklarına tabi olmazlar. Onlar ancak zan ve tahmine uymakta ve sadece yalan uydurup söylemektedir. Geceyi dinlenesiniz diye sizin için karanlık kılan, çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılan odur. Şüphesiz bunda dinleyen bir topluluk için büyük ibretler vardır. Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan uzak ve yücedir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde olan şeyler sadece O'nundur. Bu, çocuk sahibi olma hususunda yanınızda hiçbir ilmi delil yoktur. Siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Allah'a karşı böyle yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremez, iflah olamazlar. Onlar için dünyada biraz faydalanma vardır. Nihayetinde dönüşleri ancak bizedir. Sonra kafir olduklarından dolayı o çok şiddetli azabı onlara tattıracağız. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yunus Suresi 31 ila 70. ayetlerini dinlediniz.
4: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

eriyecek cismaniyet, ruhaniyet içinde. Tuttuğunu koparan vardı ya hani, hazırlanacak ruh olup uçmaya, süzülmeye başlayan.

İbadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu buyurmuştur ki, kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu korurum. Amel işlerken ne aşırılığa kaçın ne de ihmalkar davranın. Bilakis orta yollu olun. İbadetleri tam manasıyla yapamasanız da ona en yakın olanı yapmaya çalışın. Az da olsa sürekli yaptığınız amellere sevinin. Bedevinin biri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, işlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle bana." dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan namazları kılarsın. Yine farz olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın." buyurdu. Sevgili dinleyenler, ibadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenlerimiz,

Tanrı'nın iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in bu makalesini Akremedya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine Akremedya'nın sosyal medya hesaplarında bu makaleyi video içerik olarak da izleyebilirsiniz. Akremedya'da Sağduyulu İttifak Çağrısı. Akra'da yayınlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 deleginin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturulabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Bu haberi de Akremedya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Ve hemen bu haberin yanı başında yer alan bir başka önemli başlık Mekke Anlaşması'na dikkat çekiyor. Ağustos ayında imzalanan tarihi Mekke Anlaşma ile ilgili ayrıntılar da haberimizde yer alıyor. Çocuklara değerleri eğitimi modeli. Çocukların dijital dünyayla daha erken yaşta tanışması ailelerin değerler eğitimine yönelik talebini arttırdı. Profesör Doktor Esra Alkın, velilerin yaklaşık %80'inin çocuklarına erken yaşta değerler eğitimi verilmesini istediğini belirtti. Akın, çocuklarda yaşlarına uygun olmayan davranışların yanı sıra akran zorbalığı ve aile ilişkilerinde yaşanan sorunların artına dikkat çekti. Kreş ve anaokullarında sorumluluk, sevgi, saygı, dürüstlük ve adalet gibi temel değerlerin öğretilmesinin önemi vurgulandı. Profesör Akın, çocukların gelişiminde okul ve aile arasındaki işbirliğinin kritik olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin çocuklardaki değişimleri yakından gözlemlemesi, olumsuzluk veya tehdit durumlarında aile ve okul yönetimiyle iletişim kurması gerektiğini söyledi. Ayrıca farklı görüşlere sahip ailelerin de ortak değerler konusunda buluşabileceğini belirterek yetişkinlerin çocuklara doğru davranışlarla örnek olması gerektiğini vurguladı.

0: Dünya genelinde yapılan araştırma, öğrencilerin %88'inin, akademisyenlerin ise %77'sinin eğitim süreçlerinde yapay zeka kullandığını ortaya koydu. 35 ülkeden 27 bin öğrenci ve 18 bin dolayında akademisyenin katıldığı araştırmada, öğrencilerin yapay zekayı en çok bilgi aramak, fikir üretmek ve yazılı çalışmalarını geliştirmek amacıyla akademisyenlerin de ders materyali hazırlarken bu teknolojiden yararlandığı ortaya konuldu. Ancak yapay zekanın derslere sistemli şekilde entegre edilmesinin sınırlı kaldığı görülüyor. Öğrencilerin yalnızca %15'i yapay zekanın birçok dersine dahil edildiğini belirtirken %43'ü hiçbir dersinde bu uygulamayla karşılaşmadığını ifade etti. Araştırmada akademisyenlerin %64'ünün yapay zeka okuryazarlığı eğitimi aldığı belirtilirken öğrencilerin yalnızca %29'u öğretim elemanlarını bu konuda yeterli rehberlik sağlayabilecek düzeyde görüyor. Evdeki kameralara siber güvenlik uyarısı. Çocuk, yaşlı ve hastaları uzaktan takip etmek amacıyla kullanılan internete bağlı ev kameraları yeterli güvenlik önlemi alınmadığında siber suçlar için risk oluşturabiliyor. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin tespit ettiği olaylarda yüzlerce ev kamerasına izinsiz erişildiği belirlendi. Uzmanlar, cihazların varsayılan şifrelerinin değiştirilmemesi, kolay parolaların kullanılması ve güvenlik güncellemelerinin yapılmamasının riski arttırdığına dikkat çekiyor. Ele geçirilen görüntülerin tehdit ve para talebi amacıyla kullanılabildiği belirtiliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu da kamera kullanımında mahremiyet sınırlarına dikkat çekiyor. Kameraların yalnızca güvenlik amacıyla ve ölçülü şekilde kullanılması, zorunlu olmadıkça ses kaydı ve yüz tanıma gibi özelliklerin aktif edilmemesi önerilirken, kişilerin haberi olmadan özel hayatlarına ilişkin görüntü veya ses kaydı alınmasının suç oluşturabileceği belirtildi. Telefon satışında yan ürünlere dikkat. Yeni telefon almak isteyen tüketicilerin kasko, sigorta, ekran koruyucu ve aksesuar gibi ek ürün ve hizmetleri satın almaya zorlandığı yönündeki şikayetler gündemde. Telefon satışının başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamayacağına dikkat çekiliyor. Avukat İbrahim Güllü, tüketicilerin telefon alırken kasko yaptırmak zorunda olmadığını belirterek bu tür uygulamaların hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Uzmanlar ayrıca poliçelerin satın alma öncesinde dikkatle incelenmesi gerektiğine vurguluyor. Poliçelerde telefonun hasar durumunda karşılanacak tutar, ödeme yöntemi ve kapsam dışı bırakılan durumlara ilişkin farklı şartlar bulunabiliyor. Ek hizmet olmadan telefonu satamayız şeklinde bir dayatma ile karşılaşan tüketicilerin ise durumu mümkün olduğunca belgelemeleri ve ilgili tüketici mercilerine başvurarak haklarını aramaları öneriliyor. Gençlik enerjisi değil, kalbin düşmanı. İleri yaş hastalığı olarak bilinen kalp yetmezliği gençlerde de görülüyor. Uzman doktor Habibe Kafes, kalp yetersizliği hastalarının %10 ila 12'sini gençlerin oluşturduğuna dikkat çekti. Son dönemde 30'lu yaşların başında görülen ani kalp krizi ve ölüm vakalarına da değinen Kafes, enerji içeceklerinin içerdiği yüksek doz kafein ve uyarıcı maddelerin kalp ritmini bozabileceği uyarısında bulundu. Kalp yetmezliği tedavisinin uzun süreli olduğunu, hastaların kendilerini iyi hissettiklerinde ilaçlarını bırakmamaları gerektiğini belirten Kafes, Akdeniz tipi beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Bangkok'taki seller 700 bin kişiyi etkiledi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selden yaklaşık 700 bin kişi etkilendi. Çok sayıda mahalle sular altında kalırken binlerce kişi tahliye merkezlerine götürüldü. Sel nedeniyle kentin 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Su tahliye çalışmalarının sürdüğü ve alçak bölgelerdeki yerleşimlere pompalar kurulacağı açıklandı. Meteoroloji etkileri 24 Eylül'den bu yana etkili olan sağanak Bangkok'a metrekare başına 320 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım.

0: Ordu'nun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışların Marmara'da, Kuzey Ege'de, İç Anadolu'nun kuzeyinde, Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'da, Toroslar'da ve Artvin çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Marmara'nın doğusunda, Rize ve Artvin çevrelerinde, Sakarya genelinde, Kocaeli ve Bursa'nın doğusunda ise çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların yağışla birlikte yurt genelinde düşerken, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı da var. Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'da saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşabilir. Bugün bazı şehirlerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul ve Çanakkale 21, Muğla 24, İzmir 26, Adana ve Antalya 30, Eskişehir 18, Ankara 19, Bolu 17, Sinop 25, Rize ve Trabzon 24, Erzurum 19, Van 20, Diyarbakır 28, Şanlıurfa 29 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 39, Medine 42, Taşkent 29, Saraybosna 17, Üsküp 22 ve Melbourne 27 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Aydın Denizli otoyolunun başında Niğde, Pozantı, İnegöl, Bozüyük, Adapazarı, Karasu, Karabük, Araç ve Çorum Merzifon güzergahlarında çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 49, 1 avro 55.59 Türk lirası, altının gramı ise 6.528 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programımızda eşler arasındaki uyum farklılıkları üzerine konuşulacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kıssaları programında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatılacak. 17.10'da ses söz sanat programımızda Osmanlı döneminde eğitim üzerine konuşulacak. 20'de son peygamber ve İslamiyet, 21.50'de en güzel rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Etkinlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akran.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör.

Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Kilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
1: Ayetlerle Salı günü duaları.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

0: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: Allah rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki: size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ.
1: Cennet ehliyle cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları: Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Dualarıysa hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.

0: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buza eti getirdi.
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
1: وَاُدْخِلَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٍ
0: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Udhulûhâ biselâmin âminîn.
0: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler! Oralara güven içinde selametle girin.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: Melekler, canlarını huzur içinde aldıkları kimselere, selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık, girin cennete derler.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا
0: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا
0: İbrahim

0: sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır, dedi.
1: La yesma'ûne fîhâ lagvan illâ selâmâ. Ve lehum rizquhum fîhâ bukraten ve aşiyyâ.
0: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

0: عذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Ey Musa ve Harun, Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
0: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

0: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun, seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
1: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
0: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
1: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
0: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.

0: عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam, fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: Uduhulu.

0: Hud.
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا وَلَا تَأْث۪يمًا اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا.
1: Cennet ehli, cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ.
1: Ölen kişi, kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Doğru yürüyüş şudur, anatomik pozisyonudur. Aynı peygamberimizin yaptığı gibi. Hafif başımızı öne alıyoruz, hafif omzumuzu öne alıyoruz. Çok bükmeden, J ve L halini almadan topuğumuzu yere vuruyoruz. Topuk vuruşu dediğimiz, gövde arkada topuğumuzu vuruyoruz. Orada hafif dizimiz dümdüz ama kalçamız da hafif bükülme var. Vurduk, orta fazla, bu ilk topuk vuruşu diyoruz ve %60'ıdır yürüyüşün bu. Topuk vuruşu, denge bozukluğu olanlar bunu yapamaz. Kas hastalıkları olanlar bunu yapmakta zorlanır. Değişik nörolojik vakalarda bunu yapamazlar. Sağlıklı bir insan bunu topuk yürüyüşünü vurur yere, topuğunu vurur. %60'ı yürümenin %60'ı budur. Sonra orta faza gelir, dik durma faza. Yani vücut yükünü ayağına veriyorsun. Topuğun oldu. Parmakların yere değdi. Ondan sonra parmak vuruşu yaparak sen orayı, bu adımı atıyorsun ve vücudun öne gidiyor. Bu sefer ayağın geride kalıyor parmakla beraber. Sonra diğer ayağın devreye giriyor. Sonra diğer ayağın. Bu şekilde yürüme devam ediyor. Bu siklus devam ediyor. Bu doğru yürüyüş. Ve topuk vuruşu %60'ı sağ oluşturur ve topuk çok önemli. Ayakkabı da çok önemli burada. %40 da salınımdır. Doktorlara dikkat ettiyseniz bir polikliniğe gittiğiniz zaman direkt kapıdan giren kişiye dönüktür yüzü. Hasta oradan gelirken yürüyüşünden biz anatomik pozisyonunu hemen bir inceliyoruz. Daha hasta bir şey söylemeden, rahatsızını söylemeden. Yüzüne bakıyoruz. Ondan sonra vücuduna bakıyoruz. Kol salınımı, bacak salınımı, yere bakışı, duruşu, yere teması, oradan bir şeyler çıkarıyoruz. Kafamıza bir oluşuyor. Öngörü olarak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün

onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatı ile çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in bu makalesini Akremedya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine Akremedya'nın sosyal medya hesaplarında bu makaleyi video içerik olarak da izleyebilirsiniz. Akremedya'da Sağduyulu İttifak Çağrısı. Akra'da yayınlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 deleginin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturulabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Bu haberi de Akremedya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Ve hemen bu haberin yanı başında yer alan bir başka önemli başlık Mekke Anlaşması'na dikkat çekiyor. Ağustos ayında imzalanan tarihi Mekke Anlaşma ile ilgili ayrıntılar da haberimizde yer alıyor. Evdeki kameralara siber güvenlik uyarısı. Çocuk, yaşlı ve hastaları uzaktan takip etmek amacıyla kullanılan internete bağlı ev kameraları yeterli güvenlik önlemi alınmadığında siber suçlar için risk oluşturabiliyor. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin tespit ettiği olaylarda yüzlerce ev kamerasına izinsiz erişildiği belirlendi. Uzmanlar, cihazların varsayılan şifrelerinin değiştirilmemesi, kolay parolaların kullanılması ve güvenlik güncellemelerinin yapılmamasının riski arttırdığına dikkat çekiyor. Ele geçirilen görüntülerin tehdit ve para talebi amacıyla kullanılabildiği belirtiliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu da kamera kullanımında mahremiyet sınırlarına dikkat çekiyor. Kameraların yalnızca güvenlik amacıyla ve ölçülü şekilde kullanılması, zorunlu olmadıkça ses kaydı ve yüz tanıma gibi özelliklerin aktif edilmemesi önerilirken, kişilerin haberi olmadan özel hayatlarına ilişkin görüntü veya ses kaydı alınmasının suç oluşturabileceği belirtildi. Telefon satışında yan ürünlere dikkat. Yeni telefon almak isteyen tüketicilerin kasko, sigorta, ekran koruyucu ve aksesuar gibi ek ürün ve hizmetleri satın almaya zorlandığı yönündeki şikayetler gündemde. Telefon satışının başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamayacağına dikkat çekiliyor. Avukat İbrahim Güllü, tüketicilerin telefon alırken kasko yaptırmak zorunda olmadığını belirterek bu tür uygulamaların hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Uzmanlar ayrıca poliçelerin satın alma öncesinde dikkatle incelenmesi gerekiyor.

0: gerektiğini vurguluyor. Poliçeler de telefonun hasar durumunda karşılanacak tutar, ödeme yöntemi ve kapsam dışı bırakılan durumlara ilişkin farklı şartlar bulunabiliyor. Ek hizmet olmadan telefonu satamayız şeklinde bir dayatma ile karşılaşan tüketicilerin ise durumu mümkün olduğunca belgelemeleri ve ilgili tüketici mercilerine başvurarak haklarını aramaları öneriliyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışların Marmara'da, Kuzey Ege'de, İç Anadolu'nun kuzeyinde, Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'da, Toroslar'da ve Artvin çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Marmara'nın doğusunda, Rize ve Artvin çevrelerinde, Sakarya genelinde, Kocaeli ve Bursa'nın doğusunda ise çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların yağışla birlikte yurt genelinde düşerken, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı da var. Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'da saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşabilir. Bugün bazı şehirlerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul ve Çanakkale 21, Muğla 24, İzmir 26, Adana ve Antalya 30, Eskişehir 18, Ankara 19, Bolu 17, Sinop 25, Rize ve Trabzon 24, Erzurum 19, Van 20, Diyarbakır 28, Şanlıurfa 29 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programımızda eşler arasındaki uyum farklılıkları üzerine konuşulacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kıssaları programında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatılacak. 17.10'da ses söz sanat programımızda Osmanlı döneminde eğitim üzerine konuşulacak. 20'de son peygamber ve İslamiyet, 21.50'de en güzel rehber, 22'de Şehri İstanbul programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yine bir evlilik okulunda, akrep frekanslarında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteyiz. Şimdi hocama sizlerin yönlendirmiş olduğu bir soruyu ileteceğim. Bu arada sizler de sorularınızı iletmek isterseniz telefon numaramızı hatırlatalım programımızın başında. 0501-630-3030 akra WhatsApp hattımız. Sizler de yönlendirmek, sormak istediğiniz soruları olursa bu numaraya WhatsApp üzerinden mesajınızı yazabilirsiniz diyelim ve şöyle sorumuza geçelim. İşim gereği hemen hemen her gün 3 tane ya da 4 tane eve giriyorum. Koltuk, yatak odası, baza yatak götürüyorum. Bir firmada çalışıyorum. Şunu gözlemledim. 10 senelik iş hayatımda bir eve giriyorum. Mesela kadın çok uysal, çok iyi davranıyor. Kocası tam aksi, gayet geçimsiz, sürekli kadını terslemeler, aşağılamalar vesaire vesaire. Başka bir eve gidiyorum, adam gayet uyumlu, gayet makul, fakat kadın tam tersi, uyumsuz. Birinci evdeki uyumlu ablamızla makul ablamızla ikinci evdeki makul abimiz gibiler neden denk gelmez? Bu soru aklımda yıllardır beni bitirdi. Uyumsuzlar uyumsuzları bulsa, uyumlular uyumluları bulsa neden böyle olmuyor diye dinleyicimiz böyle bir soru yöneltmiş, aklına takılan bir husus. Ne dersiniz hocam?
2: Evet, ilginç bir soru, iyi bir gözlemciymiş soruyu soran dinleyicimiz. Yani şimdi gerçekten şeydir, bu ilişkilerde ilişki biçimleri var. Yani evliliklerde çeşitli mesela şey ilişkiler var. Yani efendi köle ilişkileri vardır ilişkilerde. Bir taraf kölelik rolünü benimsemiştir. Rahatsız olmaz ondan. O zaman diğer tarafta şiddetlik göstererek onun üzerine hakimiyet kurmuştur. Böyle bir ilişki gidiyordur. Yani onlardan eğer böyle bir talep gelmedikçe onlara karışamazsınız. Yani ikincisinde erkekte ve kadın fark etmez bu zaman zaman. Yani şimdi burada genellikle bu ilişkileri aldığın zaman ben böyle 2-3 tane şey görüyorum. Şimdi bir taraf şiddet oluyor. Diğer taraf şiddet olsa bitecek evlilik. Onu bitirmemek için o melek rolüne soyunuyor. Bir denge sağlıyorlar, öyle devam ediyorlar. Evliliği yıkmayı göze alamıyorlar, çocuk vesaire bu gibi şeylerle. Böyle bir ilişki sürüyor. Ama bazı durumlarda da yani görünenle dışa yansıyan çok aynı olmuyor. Mesela ben bir gün hanımefendi böyle çocuklarını getiriyordu. Daha sonra kendisi de muayene istedi. Ya dedi, kocası da bir öğretim üyesi ya bir şeyden. Ya dedi, benim kocam dedi, herkes melek olarak kabul ediyor dedi. Yani böyle melek gibi kabul ediyor. Yani ne güzel kocam var, ağzı var, dili yok. Yani böyle herkes öyle söylüyor diyor. Fakat eve gelince evde diyor terörist diyor. Niye o domatesiyle doğradın? Niye bunu buru koydun? Niye bunu koydun? Böyle evde terör havası istiyor. Kocam böyle ne yapayım diye sordu bana.

0: Böyle durumda kadın ciddi depresyona girmiş böyle durumlarda. Yani orada ama böyle bir farkında olmadan onun öyle davranmasına kadın çanak tutmuş baktım. Hmm. Çanak tutmuş. Öyle davrandıkça o hemen aman sorun çıkmasın deyip evde her dediğini yapmış. Her dediğini yapmış. Her dediğini yaptıkça da o dışarıdaki öfkesini evde alır hale gelmiş. Böyle bir ilişki biçimi olmuş. Belli bir yaşına gelince kadın artık çocuklar var demiş, tahammül etmiş. Hani bizim kültürümüzde idare et kızım kültürü.
1: Evet, evet.
0: Öyle yap etmiş. Belli bir noktaya gelince kadın artık dayanamıyor. Çocuklar da büyümüş, evden gitmiş. Yani sen o zaman dedim ki sen evde ona bir saltanat kurmuşsun. O köşke oturtmuşsun onu. Oradan indirmiyorsun onu dedim. Geçmiş olsun şimdi, şu anda nasıl değiştirmek de çok zor dedim şimdi. Yani ilk baştan beri, yani ona o ilk evde terörist gibi olduğu zaman ben öyle şunu demesi lazım, bu yaptığın doğru değil. Fakat evin, ilişkinin geleceği için, evin geleceği için şu anda buna, şu anda ses çıkarmıyorum ama yaptığın doğru değil deyip hemen eşine tavır koyup gittiği zaman orada kendi sınırını bilecek. Orada yani taraflardan birisi, böyle ikisi de bu rolü seçmişlerdir.
1: Çünkü bir süre sonra yazılı olmayan kurallar olarak
0: aynen öyle, yazılı olmayan kurallar devam ediyor. Biri kurban rolünde, biri zalim rolünde bir ilişki sürüp gidiyor. Çocuklar için katlanıyorlar ona ama böyle bir ortamda çocuklar da iyi yetişmiyor ki. Onun için ilk başta böyle durumlarda kendini ne ezeceksin ne ezdireceksin evlilikteki ilişkide.
1: Hatta ilginç bir şekilde hocam, bir süre sonra yani kişiye bir aydınlanma geliyor. Ya ben niye böyle yapıyorum? Böyle yapmayayım da hani daha dengeli bir şey. Hani ben de sesimi çıkartabileyim.
0: Ya bu iki melek kişi bir araya gelsin, iki şirret bir şey bir araya gelsin diye bir şey arıyorsa yok. Bunlar hepsi insan hayatının bir döneminde devamlı kötü yoktur. Hayatının bir döneminde kötü vardır.
1: İki melek de mi olmaz öyle?
0: Yani iki melek bir bak, iki melek bir araya gelse, mesela iki melek bir araya gelmiş. Bir gün birisi demiş ki yani ya demiş yani evliliğimiz çok renksiz geçiyor demiş. Ayrılacağım ben demiş. Bak. Renksiz geçiyor. O kadar güzel evlilikleri var, renksiz geçiyor. Ayrılacağım demiş. Renksiz geçiyor diye adam canı sıkılmış, evde huzursuz, oraya gidiyor, ayağı bir şeye takılıyor, tükülü ayağı kırılıyor, ondan sonra kadın gidiyor yardım ediyor, al size renk işte. yani onun için böyle durumlarda bir şey var işte, sahip olduğun şeyin kıymetini bilememe var böyle durumlarda. Yani burada insan mesela böyle evlilikte bir müddet sonra şey olur, niye aldatıyorsun dediğin zaman bir çiçekte bahar olmaz ki derler. Yani akıllı bir kimse ne yapar? Devamlı tat, koku, renk değiştirir, aynı şeyi yapar. Yani yemeği her gün pilav yersin ama çeşitleri değiştirsin, eklerini değiştirsin, yanlarını değiştirsin. Her gün makarna yiyebilirsin, her gün pilav yiyebilirsin. Hı. Ama çeşitli şeylerle, sunum teknikleriyle onu daha çekici, cazip hale getirirsin. Hı. Yani her gün makarna yedim diye, her gün pilav yedim diye bıktıkça makarnadan demiyorsun. Niye? Yanına bir şey koyuyorsun, öbürüne bir şey koyuyorsun, öbürüne bir şey koyuyorsun. Evlilikte de öyle. Evliliği sevimli, çekici, cazip hale getirmek için ne yapabilirim odaklanması? Onun için evliliğe kafa yormuyoruz, evliliğe yatırım yapmıyoruz. Ailemizden gelen bir kişilik rolleri var. O kişilik rolle bir denge kuruyoruz. Böyle şey ilişkileri, kadın erkek savaşlarıyla giden bir ilişki oluyor. İnce yerinden kopuyor. Onun için evliliğe yatırım yapmayanlardır bunlar. Bunlar genetik olarak birisi melek de öbürü de şirret de ondan oldu değil. Bu biri yani ikisi birbirine ilişki kurmayı becerememiş kişilerdir onlar. Onlara bakın, araştırın. İkisi de öyledir. Bakın bazı kişiler var, eşini melek gibi görürse o şirretleşir. Ha. Ezmeye çalışır onu. Öyle durumda hayır demesi lazım onu. Ve bu evlilik onun için dinamik bir süreçtir ilişkiler. Bu dinamik süreç içerisinde ilişkilerde yani hatta evliliklerle ilgili şey var. Michelangelo fenomeni diye geçiyor. Michelangelo fenomeni. Michelangelo biliyorsunuz Rönesans'ın büyük ressamlarından birisi. O derece mükemmel anatomi yapmış ki Michelangelo'nun anatomisi. Vücuttaki altın oranı bulan adam o. Kafasında hayal kuruyor. O hayali müthiş bir şekilde sanat haline dönüştürüyor. Öyle birisi. Şimdi evlilikte de Michelangelo fenomeni oluşuyor. Yani çok güzel giden kaliteli evliliklerde, bu iyi giden evliliklerde iki tarafında beyinlerindeki network'ü araştırılmış. Beyindeki ahsal yapı. Birbirinin aynalama yapmış beyinleri ya. Beyinlerindeki olaya verdikleri tepkiler beyinlerdeki sanki birbirinin aynası gibi aynı tepki veriyor.

0: korkuya, sevgiye, güvene aynı tepkileri veriyor. Beyin traktografi vardır, beyindeki yol haritasını çeken özel bir MR tekniği vardır. Bu şeyde kullanılır. Yani nörolojide beyindeki o MS gibi hastalıklarda hangi yollar bozulmuş diye. O yolları gösteren çekimler yapılıyor. Böyle birbirine aşık olan, ileri yaşta tutan mesela böyle kişilerde ne oluyor? Eşinin mesela susadığı zaman eşi hemen su veriyor ona. Daha istemeden. Ne oluyor? Susadığını anlıyor hemen. Mesela annede çocuklarda vardır. Çocuk bir iki hareketinde anne karnını ağrıdığını, acıktığını, tuvalete ihtiyacı anlar. Neden anladı dersin bilemez, anlamıyor. Anlar işte. O onun beynine aynalama yapıp öğreniyor, onun şey yapıyor. İnsanda öyle bir şey vardır. Duygusal olarak zekileşme. Bu kişilerde de evlilikteki duygusal zeka diyoruz buna. Evlilikteki duygusal zeka olunca iki tarafta birbirlerine rekabetçi ilişki değil, tamamlayıcı ilişki oluyor. Mesela o dediğiniz kişilerin evliliklerine bakın, büyük ihtimal rekabetçi ilişki vardır. Benim dediğin senin dediğin, benim annem senin annen, ego savaşları. Böyle bir taraf şey rolünü üstlenmiştir, susarak görmemezden gelerek denge, bir öyle bir denge gidiyordur. Bazen erkek bazen kadın fark etmez, gidiyordur. Ama nitelikli evliliklerde de böyle durumlarda ne vardır? Tamamlayıcı ilişki vardır. Tamamlayıcı ilişki yani. İkisi, o onun eksini tamamlar, onun eksini tamamlar. Bu ilişkiler bir evlilik ilişkisi, çift ilişkisi değildir. Evlilik ilişkisi yoldaş ilişkisidir. Yoldaş ilişkisinde ne vardır, evlilik ilişkisi, yoldaş ilişkisinde? Yani ikisi, iki taraf birbirine sahip olmaya çalışır mesela taraflar. O ona sahip olmaya çalışır, o ona sahip olmaya çalışır. O ona hükmetmeye çalışır, o ona hükmetmeye çalışır. Evlilik birbirine sahip olma ilişkisi değildir. Birbirine hükmetme ilişkisi değildir. Evlilik birlikte yola çıkma ilişkisidir. Mesela bizim kültürümüz onun için evliliğe refik refika demiş. Refik ne demek? Erkek yol arkadaşı, refike kadın yol arkadaşı. Yani evliliğe öyle bir anlam vermiş ki birbirine belli bir hedefe giderken bir konuda beraber birbirini tamamlayan ilişkiler demektir. Bakın geçenlerde bir nikaha gittim. Bir muhterem bir kimse, nikah memuru nikah cüzdanı ona verdi. Bunu işte uygun gördüğünüz kişiye verin dedi. Ben dedi ailenin tek kaptanı olur dedi. O da erkektir, ben erkeğe vereceğim dedi. Bunu. Salonda çoğu kadın zaten dedi. Bence bu şu andaki bu çağın doğrusu değil o. Öyle dedi. Erkeğe verdi. Ama erkeğe de tavsiye eşine vermesi dedi burada. İşte o bir nevi erkekteki, evdeki erkek rolün, ataerkek kültürün bir temsilcisi gibi konuşuyor. Evet. Ondan sonra bana da bir şeyler söyler misiniz dedi. Ben dedim tabii bey rahatsız olmasın diye şey dedim. Dedim ki burada tek doğru yoktur. İki doğru vardır dedim. Hani şu anda bir yönetim sistemleri vardır ya, tek kaptan yoktur, eş kaptanlık vardır dedim. Eş başkanlık vardır dedim. Şu andaki ideal olan ailelerde eş başkanlık sistemidir dedim. Tabii salonda çoğu kadın olduğu için iyi bir alkış da almış olduk bu arada. Ama bence bunu inandığım için söyledim. Yani. Evet. Yani hakikaten öyle. Bu zamandaki aile ilişkilerinde birlikte karar almak, birlikte hareket etmek. Yani buyurgan böyle ben erkeğim ben edersim olur dediğin an karşın ezik hissediyor kendini. Evet. Bu kadın erkek zulmüne sebep oluyor bu.
1: Nikahlarda bu evlilik cüzdanının verilmesinin böyle bir sembol haline getirilmesi de bana biraz şey geliyor hocam. Sanki baştan böyle bir ateşi fişekler gibi işte hani orada onu verirken sanki işte asıl reis, asıl kaptan budur gibi falan ona emanet edeyim gibi. Artık öyle bir noktaya geldi.
0: Yani, yok işte yanlış da ikisi de yanlış. O da yanlış. O da yanlış. Kadına vermek de yanlış.
1: Bir belki. Elinde sen tut, bir elinde sen tut.
0: Aldı. İşte ortak şey, yani evlilik eş başkanlıkta ikiniz beraber tutun. Birisi birine feragat edip onu devam muhafaza etsin.
1: Evet.
0: Bunu diyecek yani. Böyle durumlarda bu şekilde yaklaşmak. Onun için evlilikte ilişkileri kolay değil. Yakın ilişki ve yaşantılar en zor şeydir ha. Yani Freud ruh sağlığının en büyük göstergesi olarak görmüş. Evliliği sağlıklı götüren kimsenin ruh sağlığı en yüksek kişidir demiş. Mesela haklı bence. Evet. Bunu götüremiyorsa bir kimse ruh sağlığı açısından şeydir. İyi ruh sağlığının göstergesi.
1: Evet.
0: Böyle bir durum ama burada evliliğe yatırım yapılırsa oluyor bu. Evliliğe emek çarpı edilirse, çabalanırsa oluyor. Mesela evleniyor kişiler, iki taraf da birbirini delice seviyor, evleniyorlar. Yani evlilik içerisinde ben bakıyorsun bir müddet sonra erkek kendini işe kaptırıyor, kadın kendini çocuklarına veriyor. Aralardaki duygusal mesafe uzuyor. Fiziksel mesafe var ama duygusal mesafe uzak. Ondan sonra

0: Ne oluyor? Bu mesafe uzayınca bu sefer ufak sorunlar büyümeye başlıyor.
1: Evet.
0: Yani evlilik onun için, hani eskiden mangal vardı evlerde. Gece yatarken ateş mangala konur, üzeri külle örtülürdü böyle. Hatta sobadan alınır konur. Ondan sonra bu mangala çok karıştırsan yakar. Çok böyle uzak karıştırmasan da şu olur. Söner. Onun için evlilikte ilişki mangaladaki ateş gibi. Hafif besleneceksin, çok da yapış yapış olsa da sorun çıkar. Onun için evdeki sevgi de öyle evlilikte. Bu mangaldaki ateş gibi olmalı. Devamlı beslenmeli, canlı tutulmalı. Uzaklaşıp da soğutmamalı onu.
1: Evet.
0: Yani evlilik ilerleyince çeşitli sebeplerle o evlilikteki o mangaldaki ateş gibi olması gereken olan sevgi beslenemiyor. Beslenemeyince soğumalar oluyor, kopmalar, kırılmalar oluyor.
1: Hocam peki mesela bu hani evliliklerde ya da evlilik öncesinde nişanlık döneminde falan bu tartışmalarda hani kaçan kovalanır şey vardır ya, mantığı vardır ya hocam.
0: Tabii.
1: Bu da biraz
0: tabii
1: bu durumla alakalı, o dengeyle alakalı
0: tabii
1: değil mi hocam?
0: Ya burada tabii iki mesela borderline ilişkileri de olur.
1: Ve burada hocam siz başlamadan şunu da sorayım. O kaçan veya kovalayan bir gün yorulur mu yani artık?
0: Tam... Ya şimdi onlar öyle bir, yani 50 senelik evliliklerde halen birbirini bakıyorsunuz, aynı hatalar yapmaya devam ediyor. Aynı hatalar. Mesela bir örnek vereyim. Annemle babam arasında eve her akşam babam eli dolu gelirdi. Şey yapamazdı. Boş gelince kendini kötü hisseder. Ya evde de ekmek yenmiyor artık. Getirme diyor. Getirme denmiyor. Her akşam niye getirdin, niye getirmedin? Böyle bir şey olurdu böyle. Böyle bir şey olurdu. Yani o getirmezse kötü hissediyor. O da israf olacak, yazık diye
1: evet
0: kötü hissediyor. Böyle bir şey, ilişki vardı. Ben orada mesela şey oldu. Böyle bir durumda mesela ekmekleri alıp işte ben seni hiç unutmam. Kurumuş eski ekmekleri etle karıştırıp yeniden pişir şey yapar verirdi. Ben. Ben onun yerine mesela bu kadar ekmek arttı. Al bu ekmekleri kime vereceksin? Verse bir gün dese ki o zaman farkına varacak. Hiç bağırıp çağırmıyor, küsmeye sabır lüzum yok. Al bak bu kadar ekmek arttı, bunlar ne yapacağız? Sen git ne yapacaksın, sen yap artık. Evet. Ekmek sen alıyorsun dese o bir yüzleşecek, yapmayacak belki.
1: Evet. Hocam çok böyle uzun bir evlilikten bir örnek verdiniz ama örnek veriyorum böyle mesela bu evliliği 5 senelik, 10 senelik arası falan gibi düşünelim. Mesela öyle bir yerde artık adam yine sizin şey yaptığınız örnekte gidelim. Artık ekmek almayı bıraksa mesela diyecek ki sen eskiden her gün ekmek olsa da ekmek alırdın. Sen niye artık ekmek almıyorsun?
0: Tabii.
1: Yani değiştin sen de olacak
0: tabii
1: mesela.
0: Onun işte bunlar konuşarak diyecek ya ekmek böyle böyle, o zaman ekmek artık almayacağım diyecek ona. Bunu konuşulmayan şeyler de olur bu. Ekmek alma, o zaman git ekmek almayacak, küçük alacak bir şey. Zihinsel esneklik var buna. Bu önemli. Onun için evlilikteki ilişkilerde kognitif fleksibilite diyoruz buna. Yeni evliliklerde mesela nasıl, neden olmuyor diyorsunuz. Yeni evliliğin en büyük düşmanı inatçılıktır ya, söyleyeyim. İnatçılık ne demek? Düşünce katılığı demek. Onun karşılığı nedir? Düşünce esnekliği demek. Düşünce esnekliği olan kişi ne yapar? Bir insan evlendiği zaman, bir kadın ve erkek, kendi ailesinden öğrendiği bir hayat senaryoları vardır. Hayat senaryolarında aktörler vardır. Anne, baba, kardeşler. Şimdi evlendiği kişiyle birleşmiştir. Şu anda kendi getirdiği hayat senaryosu, başka birisi de bir hayat senaryosu getirmiş. Yeni bir hayat senaryosu yazmak zorundalar. Düşünce katılı olan, inatçı, ben merkezi olan kişi ne der? Bak annem babam, benim babam şöyle bir insan, sen de öyle gibi, öğlen gibi davran der eşine. Benim annem böyle bir insan, sen de öyle davran der. Ne olur? Aktörler, yeni aktörler girdi. O aktörlere göre senaryoyu yeniden yazması lazım.
1: Evet.
0: Kendi eski senaryoyu, yeni senaryoyu eve uygulamak ister. Öyle olunca da çatışma çıkıyor işte. Orada ne yapıyor? Kognitif fleksibilite dediğimiz zihinsel esneklik gerekiyor. Zihinsel esneklik varsa ne oluyor? Ya şu anda, yani şu anda evdeki şeyler değişti artık. Anne baba rolünün içinde. Bak çocuk var, baba rolüm var, eş rolüm var. Evlilik olgunluğu varsa kişide, evlilik olgunluğu olan kişiler o zihinsel esnekliğe sahiptir zaten. Evliliğin en büyük ihtiyacı, evlilikte zihinsel esnekliği olan kişi bir adım o atar, bir adım atar. Burada bir ortak bir yol bulurlar. Ama zihinsel esnekliği yoksa, ben böyleyim değişmem, sen değiş diyorsa o zalimdir. Öyle bir eş varsa ona uymak zorunda değilsiniz. Hani genellikle burada kadınlarımız bizim evliliği yapan olduğu için zalimliğe fırsat veriyorlar. Ondan sonra da o onu hakkı gibi görmeye başlıyor.
1: Evet.
0: onaylamayacak, hayır diyecek. Bir müddet sonra içinde bir şeyler böyle şey duygusu varsa, mesela bunu yaparken de yalnız şu, ne yaptığın kadar nasıl yaptığın da önemli. Çünkü bir insana ne yaptığından daha çok ne hissettirdiğin kalıyor. Bir insan yaptığın şeyi unutur ama ne hissettirdiğini unutamaz insan. Hisler çünkü beyinde kalıcıdır. Diğerleri silinebilir. Düşünceler silinebilir ama duygular kalıcıdır, beyin kalıcı network oluşturur. Duyguya düşünce ona kötü bir şey hissettirdiğin zaman sen nasıl yaptığınla ilgilidir o ona. Mesela ona acı bir ilaç verdin, ağzı yandı, unutamaz. Hani şu şey kulak küpü olsun lafı niye unutulmuyor? Bir şeyi unutma deyince kulak küpü olsun diye. Eskiden anestezi yokmuş tabii. Çocukların kulağını delerlermiş, kız çocuklarını. Deldikten sonra müthiş acırmış çocuk. Kız çocuğu 5-6 yaşında ilkokul. Kız çocuğu küpe olur. O kimin ne zaman nasıl kulağını küpe yaptığını unutmazmış onu. Çünkü o acı, can acıdığı için onu. Duygu eklenmiş orada olaya çünkü.
1: Evet.
0: Olaya duygu eklenmiş, unutmaz. Onun için yaşanan olaylardan ders çıkarabilmek, kulağı küpü olmak lafı oradan geliyor. Onun için ne hissettirdiğin önemli. Bunun için de ben dili yerine, sen dili yerine ben dilini kullanmak çok önemli. Yani sen niye böylesin, niye böyle yapıyorsun, ne biçim kadınsın dediğin zaman, ev niye böyle dağınık, ne biçim kadınsın dediğin zaman karşı tarafta savunma duygusu yanıyor. Yargılanıyorsunuz, suçluyorsunuz. O zaman o da ne yapar? Ben de bütün gün çocuklarla canım çıksa, sen topla kalk deyiverir sana. Gitti o akşam. Halbuki şöyle dese mesela, ya ev dağınık olduğu zaman kendimi çok kötü hissediyorum dese. Ne olur? Karşı tarafta savunma duygusu yerine ne uyanır? Kendi hislerini söylediğin için yardım etme duygusu, daha dikkat etme duygusu uyanır. Onun için karşı tarafta kötü hissettirmeden bazı şeyleri söylemenin yolları vardır. Karşı tarafta aşağı edip kötü hissettirerek ilişkiyi yönetmezsin, salimsin sen.
1: Evet. Belki de şunu düşünmek lazım hocam, yani mesela her evlilikte de vardır. Sürekli söylediğim şeyi bugün acaba daha farklı nasıl söyleyebilirim diye bir düşünmek.
0: Tabii
1: belki
0: nasıl, nasıl söylediğin gibi. Tabii.
1: Diyenler de öyle bir şey yapalım
0: tabii
1: mesela.
0: Yani. Evet. Aynı şeyi söylemesi, zehirli ilaç, acı ilaçlar nasıl verilir? Tatlı bir çikolata diraja kaplanır. Öyle verilir ilaçlar. Evet. Yani o şekilde öyle. Mesela ağızdan verilecek ilacı damardan versen öldürsün kişi. İlaç doğrudur. Ama yöntem yanlıştır.
1: Evet.
0: Yöntem çok önemli.
1: Hocam son sorum olsun. Hani mesela bazı kadınlar hani derler ya, ben maço erkek seviyorum. Mesela bu tür böyle tanımlamalar, şeyler, hani baştan itibaren, program başından itibaren o evlilikteki o dengeyi konuşuyoruz ya, karakterler, kişilerdeki dengeyi. Mesela burada o ihtiyacımız olan şeyi mi şey yapıyoruz? Mesela bakıyorsun bunu söyleyen pıtı pıtı bir kızcağız kardeşimiz diyelim. Ama böyle bakıyorsun maço bir şey seviyor. O böyle bir kendine güvenli bir liman arıyor gibi, öyle bir eksikliğin ihtiyacı.
0: Genellikle bunu söyleyenler işte bağımlı kişiliklerdir. Yani geleneksel kültürde var ya, baba evinden koca evine gidiyor. Bir bağımlı ilişki öbürü. Yani eşya gibi görüyor kadını. Bu tarz bir rolü de bürüştürmüş, köle efendi ilişkisi eleştirilmiş kişiler eşini sığınak gibi görür. Böyle sığınacak liman gibi görür. Benim için savaşsın, benim için mücadele etsinler. Bu da bir seçenektir. Bu da bir, yani yanlış demeyelim ama yani iki alan veren memnunsa bir şey diyemezsiniz böyle durumlarda. Yani öyle bir erkek rolünü seçiyorsa, erkek de onu kabul etmiş ve sahip çıkmışsa, böyle bir durumda şey oluyorsa, bir denge kurulmuşsa gidiyorsa, ama genellikle bu zamanda maço denilen erkeklerin çoğu şey de oluyorlar. Bir müddet sonra böyle eşini değersizleştiriyorlar.
1: Zulüm.
0: Değersizleştirdikleri için şey, küçük görmeye başlıyorlar. Aldatma çok oluyor maç erkeklerde. Çünkü onlar eşini değersizleştiriyorlar. Onu zayıf, güçsüz, bağımlı bana bir kimse gibi görüyorlar. Evet. Onlar da bakıyorsun, ben öyle bir evlilik biliyorum. Eşi, hanım hanımcık bir eşi var. 3-4 tane çocuğu var. Çok güzel evliliği var. Fakat bir türlü toplantılara götürmüyor onu. Gitmiyor iş adamı. Sonra toplantılara bir sevgili edinmiş. Sonra baktım evdeki kadın pasif, bağımlı bir rolü benimsemiş. Temsiliyet yok. Yani kendini dışarı gittiği zaman böyle oturmasını, konuşmasını, kendi şey yapmasını bilmeyen bir rolü benimsemiş.
1: Aldattığı kişi de tam tersi oluyor.
0: Aldattığı kişi de tam kadında tam böyle şey bir kadın. Böyle
1: dominant
0: bir kadın. Bir yere gittiği zaman bütün ilişkileri düzenliyor. Onun için böyle durumlarda iki tarafında duygusal aktarımları çok önemli. Maço erkeği seviyorum diye bir kimse, onu söyleyeyim, kever, yiyor gider ama maço erkeği

0: yerin riskleri de vardır. Onu da bilmesi gerekiyor. Yani maçoluktan tabii ne anladığını da bilmek lazım burada. Maço demek mesela kendini, genellikle ben öyle bir nişanlıktan ayrılan bir çift biliyorum. Ayrılırken tamam ayrılalım demiş erkek. Fakat neden ayrıldığını merak ediyorum demiş. Ya demiş sen ayrılıyorum. Sen iyi bir insansın. Çok melek gibisin. Bir şey demiyorum değil mi? Ama beni hiç kıskanmıyorsun demiş. Kıskanmıyorsun ki demiş ya. Ya ben öyle bir evlilikte beni kıskanan bir eş olmalı demiş. Çocuk şok olmuş bana anlattı böyle böyle dedi diye. Yani şimdi o kız o aslında onu üzmemek için kıskanmıyor diyor. Aslında kıskanmadığından değil. Yani şey olduğu zaman o kendisine sahiplenilmesini istiyor.
1: Evet.
0: Bu bir şeydir yani kadın kimliğinde bu önemlidir aslında. Kadın o erkeğin kendisi için yani sanki kendisi için savaşıyor duygusunu hissetmesi gerekiyor.
1: Her kadın ister mi hocam?
0: Ya şu genellikle burada işte bizim geleneksel rolümüzde çok isteniyor bu. Genellikle Batı'da istenmez mesela. Bu ikisi de savaşçıdır Batı'da. İstenmez. Ama bizim toplumdaki rolde böyle kadın eğer böyle melek gibi bir kadınsa erkek onu ancak maçolukla kontrol edebiliyor. Edebiliyor. Yoksa başka bir maço erkeğe kayabilir. Evet. Korkutarak şey yapabiliyor. Mesela bazen öyle oluyor bize. Şimdi bazı şeyler anlatıyor bize kocasıyla ilgili. Aman bunu söylerseniz eşim beni öldürür diyor. Sakın söylemeyin diyor. Bir adam da geliyor bize. Mesela geçenlerde oldu. Adam da o kadar zulmediyor ki karısına, çocuğuna. Yani ben öyle yapmıyorum diye tutturdu adam. Ben böyle yapmıyorum dedi. Ya, söylesek evde şunu şunu yapmışın karına, kadını deşifre edeceğiz. Deşifre edeceğiz. Biz işte onu tabii söylesek ilişki bozulacağı için söylemedik ama testlerde böyle çıkıyor. Bir kendini gözden geçir lütfen dedim ben. Onun kafasındaki ezberi bozdu ama iyi niyetli olduğu için daha sonra geldi. Yani sorgulamaya başlamış kendi davranışlarını. Hastasını alıp çıkaracaktı bizden. O derece kızdı bana. Ben söyledim çıkaracaktı. Ondan sonra sorgulayınca böyle bazı şeyleri kendini değiştirme zeki birisiydi, iş adamıydı. Değiştirmeye karar verdi ve şey yaptı. Yani ilişki daha iyi hale geldi.
1: Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tabii hani bu konuşurken biraz kolay gidiyor ama evliliğin içindeyken tabii ki de zor dengeler. Allah istikametten ayırmasın. Kolaylıklar evet. Diliyorum bu tür sorunlar yaşayan herkese. Çok teşekkür ediyoruz hocam cevaplarınız
0: için. Rica ederim. Estağfurullah.
1: Sevgili dostlar 0501-630-3030 akraba WhatsApp hattımız. Numaramızı hatırlatmış olalım. Nevzat hocama sormak istediğiniz sorular olursa bu numaraya WhatsApp'tan sorunuzu yazarsanız biz de kendisine önümüzdeki programlarda sorarız, iletiriz sorunuzu ve cevaplamaya çalışırız. Bir başka program da tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd, fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: hiyâru ümmeti ulemâuhâ ve hiyâru ulemâiha ruhamâuhâ elâ ve innallâhe teâlâ لَيَغْفِرُ لِلْعَالِمِ اَرْبَع۪ينَ الزَّنْبًا قَبْلَ اَنْ يَغْفِرَ لِلْجَاهِلِ زَنْبًا وَاحِدًا اَلَا وَاِنَّ الْعَالِمَ الرَّح۪يمَ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنَّ نُورَهُ قَدْ اَضَاءَ يَمْشِي ف۪يهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبِ الدُّرِّيُّ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Bu hadis-i şerif bizlere, siz de isterseniz, siz de koşturursanız size de olur. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, benim ümmetimin en hayırlıları alimleridir. En hayırlıları alimleridir. Ve alimlerin de, ümmetin alimlerinin de en hayırlıları merhametlileridir. Şefkatli, yumuşak kalpli, merhametli olanlarıdır. Ve Allahu Teala Hazretleri bir alimin 40 günahını bağışlar, cahilin bir günahını bağışlamadan önce. Alimin 40 günahını, 40 günahını birden bağışlar geçer, daha cahilin bir günahını bağışlamadan. Ve merhametli alim kıyamet gününde gelirken nasıl gelir? Nuru ışıldamış olarak gelir. Önü arkası her tarafı aydınlanmış olarak gelir. O nurdan böyle yürür o alim ve o nuru doğu ile batının arasını aydınlatır. Böyle nurlu bir tarzda gelir. Gökyüzündeki pırıl pırıl bir yıldızın parıldadığı gibi parlayarak gelir, diyor Peygamber Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, yani ben biraz ilme teşvik olsun diye bize bu hadisi şerif dedim. Ama İnşallah bizedir tabii, onu Rabbimizin lütfundan dileriz. Bizim dinimizde alimin tarifi biraz başka türlüdür. Yani alim, Arapça bilen adam alim diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Arapların içinde nice cehennemlik insan var. Arapça bilmek kurtarmaz. Efendim, o halde hadisi şerifi, ayeti kerimeyi çok bilen insan alimdir. Hayır, diyemeyiz. Alimin tarifini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri derken diyor ki, kalbi müstakim olan, dili doğru olan, özü pak olan, efendim ahlakı güzel olan, işte bu kimse asıl alimdir diye bir hadis-i şerifte bildiriyor. İnsanın alimliği kitabı çok olmasından, kafasındaki malumat yığınının bol olmasından değildir İslam'da. Halinin Allah'ın razı olacağı bir hale uygun olmasındandır. Filanca adam alim ama yalancı. Alim olsaydı yalan söylemezdi. Yalanın cezası ortadayken yalan söylediğine göre alim değil. Filanca adam alim ama fitne fesat, içi karma karışık. Alim olsaydı içi öyle olmaz. İçi güzel olamadığına göre demek ki cahil. Yani malumat yığınının fazlalığından değildir. Bir insan ilmi ile amel etmiyorsa, ilminin gereğini yapmıyorsa, o zaman o hale benzer. Yani merkebe benzer. O bakımdan insan bilecek, bildiğini yaşayacak, tatbik edecek, halinden belli olacak alim olduğu. O adam alimdir. Cahile uymaz, ağzından kötü söz çıkmaz, ahlakı güzeldir, kalbi doğrudur, işi dürüsttür, milyonlar milyarlar versen yolundan dönmez, doğruluktan ayrılmaz, kötü yola sapmaz bilen tarzında olacak alimin durumu. o durumda olsa

bir insan o zaman bilgisi az olsa bile alim olur. Biz o çeşit alimlere arif diyoruz. Adam bakıyorsun daha da çoban ama Allah'ı biliyor. Marifetullah'a sahip olmuş Celle Celaluhu Hazretlerinin ilmine aşina, varlığını biliyor, birliğini kavramış, efendim ibadetinde, taatinde ve Allah'ın sevgisini kazanmış, gönül gözü açılmış, efendim basiretinin perdesi kalkmış, keramet ehli efendim ama daha da çoban. Ama ümmi, büyüklerden bir mübarek zat vefat etmiş, vefatı sırasında dervişleri başına toplanmışlar. Diyorlar ki efendim sizin makamınıza sizden sonra kimin geçmesini tavsiye buyurursunuz? Filanca şahıs geçsin diyor ama filanca şahıs dediği çoban, ümmi, Arapça filan bilmez, okuma yazma filan bilmez bir kimse. Medrese var, efendim bir sürü derviş var. Ölen adam da kendisi alim bir kimse. Çoluk çocuğu da yetişmiş, onları da okutmuş, onlar da müderris olmuşlar. Alim, kitap yazan, risale yazan bir kimse. Diyorlar ki, efendim anlatamadık galiba. Hani Allah ömür versin ama vefat ederseniz sizin yerinize, makamınıza kim kaim olsun, kim geçsin, yerinize, postunuza kim otursun efendim? Filanca çoban diyor. Filanca çoban ismini söylüyor. Gene hıkmık efendim diyorlar işte müderris oğlunuz var. Arapça okumuş, Farsça bilir, ulûm-u şer'iyede tahsil görmüş, yetişmiş. Evladınız, ciğerpareniz, kendi neslinizden, sulbünüzden bana bakın diyor. Siz beni diyor böyle ölüm vakti geldi diye, ölüm döşeğinde yatıyorum diye aklını, dengesini, mantığını, hafızasını kaybetti mi sanıyorsunuz diyor. Ben diyor ciğerparem evladımın böyle bir şerefli makama gelmesini istemem mi sanırsınız diyor. Ama emir yüksek yerden diyor ne yapayım. O çoban olacak diyor. Bir tarafta oğlu, bir tarafta çoban. O çoban pekala ama iyi dermiş çoban. Çoban tarih kitaplarına geçmiş bir çoban, iyi bir arif kimse yani arif kimse. O zat vefat edince geliyor makama oturuyor. Oturuyor ama oğlu da çıkıp geliyor. Bire küstah cahil edepsiz. Sen babamın makamında ne ararsın? İn aşağı diyor. Peki diyor iniyor da. Kavga mı etsin hocasının şeyiyle? Yani hocasının oğluyla kavga mı etsin? Şimdi kim alim? Babasının vasiyetini dinlemeyen cahil. Babasının tayin etmiş olduğu kimseye in aşağı diyen cahil. Cahile uymayan alim. Bak daha ilk hareketten belli oluyor. Sessiz, kavga çıkartmadan hop aşağı iniyor çoban. Sen buralarda duramazsın. Baş üstüne. O şehri terk ediyor. Öbür tarafa gidiyor. Gittiği şehirde dervişler onun başına toplaşıyorlar. Ve sözü İlm kem nebvet sihak bi vasıta bu ne payet hemçü rengi maşıta. İlim Allah'tan kulun gönlüne böyle güldür güldür akıp gelmezse taşıma suyla değirmen dönmez, devam etmez. Ötekisinin yanında kimse olmuyor, berikisinin yanına herkes toplaşıyor. Neden? Ağzını açtığı zaman hikmetler dökülüyor. İnciler, mercanlar saçılıyor. Herkes bakıyorlar ki ilim burada. Çünkü Allah dayadı mı efendim şeyini, lütfunun efendim menbaını şeyine, bir insan 40 gece 40 sabah Allah rızası için ibadete kendini tahsis ederse efendim gönlünden lisanına hikmet pınarları şakır şakır şırıl şırıl akmaya başlar diyor hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. O ibadetle, taatle, o inkiyatla, o edeple, o ahlakla o mertebeyi bulmuş, onun etrafına toplanıyorlar. Öbür taraf sönüyor, bu taraf parlıyor, o taraf kuruyor, bu dal gelişiyor. Ta efendim asırlarca devam ediyor. Nice arifler yetişiyor orada. Demek ki ilim dediğimiz şey
bizim bugün anladığımız kitap yüklü, bilgi yüklü tarzında değilmiş, daha başka bir şeymiş. Bu manada siz de alim olabilirsiniz. Çok kolay. Yani o kadar kolay ki, efendim, haramlardan kaçacaksın, farzları ifa edeceksin, şüpheliden de uzak duracaksın. Tamam, bu kadar. Son derece basit. Kimseyi incitmeyeceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin, harama el uzatmayacaksın, hakkın olmayan şeyi yemeyeceksin. Hakkı olmayan şeyi yiyor adam. Başkasının malını yiyor, başkasının mirasını yiyor. Cahil. Başına gelecek felaketten haberi yok, haramı yiyor. Yarın onun burnundan fitil fitil geleceğini düşünmüyor, haramı yiyor. Cahilmiş demek. İsterse 10 tane üniversite bitirsin. Allah cümlemize hakiki ilmi, hayırlı ilmi nasip eylesin. Demek ki alim, hayırlı, hakiki alim olduğu zaman bir de merhametli olurmuş. Bu hadis-i şeriften onu da anlıyoruz. Allah cümlemize, cümle Müslümanlara karşı merhamet ihsan eylesin. Cümle Müslümanların, ümmeti Muhammed'in hayrı için, iyiliği için çalışmayı nasip eylesin. Fedakar olmayı nasip etsin. Cömert olmayı nasip etsin. Merhametli olmayı nasip etsin. Şu fani dünyada, şu birkaç günlük ömrümüzde hayırlar yapıp öldükten sonra da hayırlarımızın efendim devam etmesini, sevaplarımızın efendim bize akıp gelmesini nasip eylesin. Hıyarukum men zekkerekum billahi rü'yetuhu ve zade fi ilmikum mantıkuhu ve raghabekum fil ahireti ameluhu. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadisi şerifinde de buyurmuşlar ki, sizlerin en hayırlılarınız sizler de değil Müslümanlar. Yani Müslümanların en hayırlıları, sizin en hayırlılarınız kimlerdir? Men zekkereküm billahi rü'yetuhu. Göründükleri zaman, bakıldıkları zaman görünümleri size Allah'ı hatırlatan kimselerdir. Siz baktığınız zaman ona Allah'ı hatırlıyorsunuz, Allah'ı anıyorsunuz, Allah aklınıza geliyor. Baktığınızda size Allah'ı hatırlatanlardır en hayırlılarınız. Ve konuşması sizin ilminizi arttıranlarınızdır. Konuştukça, aa tamam ben bu meseleyi bilmiyordum, ya demek bu da böyleymiş filan diye bilgisi ziyadeleşen onun yanında o kimseler, sizin bilginiz onun yanında artıyorsa o kimse hayırlı, en hayırlı. Ve raggabekum fil ahireti ameluhu, ve icraatı, yaşayışı, ameli, işi sizi ahirete teşvik eden kişidir. Yani bakıyorsunuz haline adamın, Subhanallah, nasıl ahiret için çalışıp duruyor, ben de biraz dünyadan elimi eteğimi çekeyim de ben de biraz ahirete gayret edeyim, bak bu mübarek nasıl çalışıyor diye. Ameli size ahireti hatırlatan, konuşması sizin ilminizi arttıran, görünümü size Allah'ı hatırlatan, andırtan kimsedir sizin en hayırlınız diye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, bir insan bir insana baktığı zaman Allah'ı nasıl hatırlar? Bakıyor, Allah'ı hatırlıyor. O adamın umumi görünüşünde, tavrından, tutumundan, dindarlığından hatırına gelir. Ankara'da bir aile var, hanımı var, sosyetik bir hanımmış, bir İtalyan hanımı, ayrıca bir başka Fransız ahbapları, aile ahbapları, ayrıca beyi konsolos olan bir Alman hanım, Hristiyanlığı bırakmamış hanım, ona bakıp onun halindeki zerafeti, nezaketi, dindarlığı, halisliği, ihlaslılığı görüp Müslüman olmuşlar. Yani kadına bakıyorlar, bizim bu tanıdığımız hanıma, İtalyan Hristiyanlığı bırakıyor Müslüman oluyor. Fransız kadın efendim Hristiyanlığı bırakıyor Müslüman oluyor. Alman kadın Hristiyanlığı bırakıyor Müslüman oluyor. Bu da bir şey dememiş yani. Gelin Müslüman olun filan diye de bir şey söylememiş olduğu halde
Bakıyorlar, terbiyeli bir hanımefendi. Hanımefendi sultanlar gibi bir hanımefendi. Terbiyeli, terbiyeli. Yani terbiyeli sözü kısa gelir, az gelir. Dindar, kimseyi kırmamak isteyen bir kimse. Zarif, cömert, hoş halli. Onu görünce kendisi hatırına geliyor. Mukayese yapıyor. Kendi dini hatırına geliyor. Mukayese yapıyor. Efendim kendi gidişine bakıyor. Mukayese yapıyor. Onun haline bakıyor, beğeniyor. Onun Allah'a yönelişine hayran kalıyor. Onun hali tesir ediyor. İnsanın insana hali manevi bakımdan da tesir eder. Hiçbir şey söylemese maneviyatı olan bir insanın manevi hali yanına gelen insana tesir eder. Sadece hali, sadece görünümü hiç konuşmasa bile tesir eder. Bir titreme alır insanı. Gören insana bir heybet basar, böyle bir haşiyet basar. İşte Allah cümlemizi has hakiki Müslüman eylesin de o tesiri nasip etsin. Nasıl hani elektrik cereyanı olan kablonun yakınında bir manyetik alan meydana geliyor ise, Müslümanın da demek ki çevresinde iyi Müslümanlığından hasıl olan bir manevi hava, halka vardır ki insan oraya geldi mi, o kokuyu duydu mu, o alana girdi mi, orada dünyayı unutuyor, ahireti hatırlıyor, Allah'ı hatırlıyor, Allah'ın yolunu hatırlıyor, kendi haline bakıyor, işine bakıyor ve iyi Müslüman olmaya azmediyor, gayret ediyor. İyi insan bu. Buna lisan-ı hal ile tesir etmek derler. Yani her zaman insanın bir şey söylemesi gerekmez. Hele hele annenin ve babanın çocuklarına tesiri, tabii elbette sözle söyleyecek, şunu yapma, bunu yap tarzında nasihat de edecek ama annenin ve babanın asıl tesiri lisan-ı hal iledir. Yani kendilerinin örnek olması tarzındadır. Bir küçücük bebek, bir kere hatırlıyorum, evde namaz kılıyoruz cemaatle. Bizim küçük geldi, o da namaza durdu. Cemaatten arkadan dayanamadılar onun o sevimli şeyine filan. Yani namazı bozdular, güldüler filan. Küçük çocuk niye namaz kılıyor? Büyüklerin namaz kıldığını gördüğü için. Büyüklerin namaz kıldığını gördüğü için daha paytak paytak yürüyen küçücük bir bebekken geliyor, o da namaz kılmaya heves ediyor. Onun yerine başka bir şey görseydi, sigara görse mesela, sigara içtiğini görse çocuk, o büyüğünün, o da bir köşeye gider, kağıdı büker, bir yerden tutuşturur, yani sigara bulamasa bile onu tüttürmeye bakar, neden? Büyüğünden onu gördü. Neyi gördüyse onu yapar. O bakımdan halimizi düzeltirsek, başkalarına iyi örnek olursak iyi olur. Bir de aksi var bunun. Halimiz dolayısıyla başkalarına kötü örnek olmak veyahut bizim kötülüğümüz dolayısıyla başkalarını Müslümanlıktan nefret ettirmek. Bu da çok büyük veballi bir şey. Filanca adam sana baktı, böyle Müslümanlık olacaksa olmaz olsun vazgeçtim dedi, döndü gitti. Felaket bu. Yani onun vebali senin omuzunda olmuş oluyor. Onun için Rabbimiz hepimize güzel manevi haller nasip etsin. Etrafımıza konuşmasak dahi halimizle güzel telkinler ve tesirlerde bulunmayı nasip etsin. Sonra konuşması ilmini arttıracak insanın. Demek ki herkesin bildiği şeyi söylemeyecek. Efendim daha başka yeni bilgiler söyleyecek insan. Malumu ilam diye bir söz vardır. Malumu ilam. Ya zaten biliyoruz, ne konuşup duruyorsun deriz bazen bir kimse konuşurken. Öyle bir konuşma lüzumsuz. Konuşmayı insan neden yapar? Eğer konuşmada bir fayda hasıl olacaksa, yeni bir bilgi olacaksa yapar. Olmayacaksa ötekisi de biliyor, sen de biliyorsun, ne diye konuşalım. O zaman konuşmaya lüzum yok. Bu bir. İkincisi, bizim arkadaşlık yapacağımız kimselerin bilgi bakımından bizden daha geniş bilgili, malumatlı olmasına da burada bir işaret var. Gideceksin, senden daha bilgili insanla ahbaplık edeceksin ki bilgin artsın. Ondan bir şeyler öğrenip dinini daha iyi yaşayabilmen mümkün olsun. Demek ki ilmi ziyade olanlarla, durumu, fazileti, efendim umumi seviyesi daha yüksek olanlarla
dostluk, ahbaplık etmeye gayret etmeliyiz ki bize onun konuşması fayda sağlasın. Bir de yaptığı işler adamın ahirete yararlı, Allah'ın sevdiği, sevaplı işler olacak. Size de bir aşk ve şevk gelecek. Ben de keşke böyle yapsam, ah ne iyi olurdu filan diye insan hevese gelecek. O da heves edecek. Filanca kimse bir cami yaptırmış. Ben de inşallah o kadar büyük yaptıramasam bile bir köşede bir cami ben de yaptırsam inşallah iyi olur. Veyahut falanca camiye birazcık yardım etsem iyi olur. Ben de çorbada tuzum bulunsun, sevap kazanayım. Filanca kimse bir talebeye bakmış, bütün masraflarını karşılamış, ilkokuldan almış, üniversiteden mezun etmiş, bir de evlendirmiş, ev bar sahibi etmiş. Ben de böyle bir yetim bulayım, ben de inşallah böyle bir bakayım filan diyebilir insan. Hani böyle iyi şeyleri insan örnek almalı, yapmaya çalışmalı. Ve böyle olan bir kimse etrafına böyle fiilleri ve hareketleriyle güzel örnek olan, numune olan bir kimseye ne mutlu. O kimseler en hayırlı kimseler olmuş oluyor. Hayrun nasi karni. Sümmellezine yelunahum, sümmellezine yelunahum, sümme yeci'u akvamun tesbuku şehadetu ahadihim yeminehu ve yeminuhu şehadetehu. Buhari ve Müslim'den rivayet olunmuş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların en hayırlıları şu benim asrımda, zamanımda yaşayanlardır. Yani Peygamber Efendimizin devrinde yaşayan, onu gören sahabe demek oluyor. İnsanların en hayırlısı sahabedir. Bizim mezhebimiz de efendim bunu açıkça ifade etmiştir ki sahabe-i kiram, daha sonra gelen evliyaullah'ın hepsinden üstündür. Yani evliya ne kadar üstün olursa olsun sahabenin derecesine çıkamaz. Neden? Peygamber Efendimiz buyurmuş işte, benim asrım, benim zamanımın insanları, insanların en hayırlısıdır buyurmuş. Neden? Onlar Peygamber Efendimiz'den feyiz aldılar. Onların hocası Peygamber Efendimiz. Onları o yetiştirdi, o tedip eyledi. Onlar o nuru gördüler, o menbaa o kadar yakın istifade ettiler. O bakımdan en hayırlı kimseler oluyor. Onların hepsine sevgimiz, saygımız sonsuzdur. Onların hiçbirisini ötekisinden ayırmayız. Onların aleyhinde konuşup, sövüp, sayıp da Peygamber Efendimiz'i rencide etmeyiz, üzmeyiz. Çünkü ashabım konusunda beni üzmeyin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani onlara kötü gözle bakıp, kötü söz söyleyip üzmeyin diyor. Maalesef bu hadis-i şerifler ortadayken Müslümanlar arasında bir takım fırakı dalle, sapık fırkalar temayüz etmiştir ki sahabeye sövmeyi meslek edinmiştir. Sahabenin aleyhinde bulunmayı meslek edinmiştir. Allah akıl fikir versin, doğru yola çeksin. Sümmellezine yelûnehum. İnsanların ondan sonraki hayırlıları onların arkasından gelenlerdir. Yani sahabenin arkasından gelenlere tabi'in diyoruz. Ve lezine tebeuhum bi ihsani diye hadi ayet-i kerimede de o tabirle ifade edildiğinden tabi'in diyoruz. Tabi'in ne demek? Peygamber Efendimiz'in zamanından sonraki kuşak. Peygamber Efendimiz'i görmemiş ama sahabeyi görmüş. Ondan sonraki kuşak. Onlar da o mübareklerden dinin aslını esasını tam doğru düzgün öğrenmiş oldukları için kıymetli kimseler oluyor. Hümmellezine yelûnehum. Ondan sonraki zümre tebe-i tabi'in diyoruz biz, terim olarak böyle geçiyor din kitaplarımızda. Tabi'inden sonra gelen kuşak olmuş oluyor. Tebe-i tabi'in diyoruz. Sümme yeci'u akvamun. Bunların arkasından diyor Peygamber Efendimiz bir takım topluluklar, kavimler gelecek ki şahitlikleri yeminlerinde, yeminleri şahitliğine tekaddüm edecek. Yani yemin etmeden şahitlik edecekler, daha şahitlik etmeden yemin edecekler. Yeminin kıymeti yok efendim, yalan dolan bol serbest efendim, vallahi de billahi de hemen bastırıp efendim böyle yalan yere şahitlik falan yapabilecek. Çünkü Allah'tan korkmuyor. Yani sapık bir zümre meydana çıkacak diye ilerideki şeyleri Peygamber Efendimiz bildirmiş. Bu hadis-i şeriften bizim anladığımız şudur ki
bize şu anda lazım olan nokta şudur ki Peygamber Efendimizin ashabı kıymetli bir zümredir. Yıldızlar gibidir. Hepsine saygımız, sevgimiz sonsuzdur. Biz onları dinimizin efendim en mübarek simaları olarak örnek alırız. Efendim kendilerini severiz, sayarız. Şefaatlerine Allah erdirsin. Ondan sonra tabi'in, onlara da hürmetimiz çoktur. Tabi'inin içinden nice alimler yetişmiş. Din ilimlerini tedvin eyleyip bize nakleylemişlerdir. Tebe-i tabi'in, onlar da mübarek insanlardır. Ondan sonra tabi ümmeti Muhammed genişleyip çeşit çeşit diyarlara yayıldıktan sonra efendim Mecusisi, efendim Hristiyanı, Yahudisi, karışı, bozu, efendim her çeşit insan bir harman, bir gürültü patırtı, iyiler kötüler karışmıştır. Çeşit çeşit insanlar ortaya çıkmıştır ama iyiler her zaman devam ettiği gibi kıyamete kadar da devam edecek. İyiler yani her zaman olacak. Allah iyileri daima hakkı tutan insanları yeryüzünden eksik etmeyecek. Rabbimiz bizi az da olsalar, hakikaten az olacak, nadir de olacaklar. Bizi o zümreden eylesin, o zümrenin yanında eylesin, onlarla beraber eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el-hedm ve a'udhu bike min el-teraddi ve a'udhu bike min el-garak vel-harak vel-haram. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi vecihikel kerim ve kelimatiket tamme min şerri ma ente ahizun bi nasiyetih. وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
1: اللهم üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
0: Euzu bi kelimatillahi't-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hamazatiş-şeyatin ve en yahdurun.
1: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanımda bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
0: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yagfiru zunube illa ent. Fagfir li mağfireten min indik ve arhamni inneke entel gafurur rahim.
1: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
0: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
1: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة فإنها بئسة البطانة.
1: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dosttur.
0: Allahümme inni es'eluke s-sebâte fil-emr ve es'eluke azîmete'r-rüşd ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetik ve es'eluke lisânen sâdika ve kalben selîmâ ve a'ûzu bike min şerri mâ ta'lem ve es'eluke min hayri mâ ta'lem ve estağfiruke mimmâ ta'lem. İnneke ente allâmul gıyûb.
1: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
0: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
0: Allahümme ce'alni minet tevvabine ve ce'alni minel mutatahhirin.
1: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
1: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
0: Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve

0: أطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار.
1: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir, beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
0: Elhamdülillahi lezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye rûhî ve ezine lî bi zikrih.
1: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
0: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytânin ve hâmmeh ve min kulli aynin lâmmeh.
1: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv ve

0: kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in bu makalesini Akremedya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine Akremedya'nın sosyal medya hesaplarında bu makaleyi video içerik olarak da izleyebilirsiniz. Akremedya'da Sağduyulu İttifak Çağrısı. Akra'da yayınlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 deleginin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturulabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Bu haberi de Akremedya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Ve hemen bu haberin yanı başında yer alan bir başka önemli başlık Mekke Anlaşması'na dikkat çekiyor. Ağustos ayında imzalanan tarihi Mekke Anlaşma ile ilgili ayrıntılar da haberimizde yer alıyor. Çocuklara değerleri eğitimi modeli. Çocukların dijital dünyayla daha erken yaşta tanışması ailelerin değerler eğitimine yönelik talebini arttırdı. Profesör Doktor Esra Alkın, velilerin yaklaşık %80'inin çocuklarına erken yaşta değerler eğitimi verilmesini istediğini belirtti. Akın, çocuklarda yaşlarına uygun olmayan davranışların yanı sıra akran zorbalığı ve aile ilişkilerinde yaşanan sorunların artına dikkat çekti. Kreş ve anaokullarında sorumluluk, sevgi, saygı, dürüstlük ve adalet gibi temel değerlerin öğretilmesinin önemi vurgulandı. Profesör Akın, çocukların gelişiminde okul ve aile arasındaki işbirliğinin kritik olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin çocuklardaki değişimleri yakından gözlemlemesi, olumsuzluk veya tehdit durumlarında aile ve okul yönetimiyle iletişim kurması gerektiğini söyledi. Ayrıca farklı görüşlere sahip ailelerin de ortak değerler konusunda buluşabileceğini belirterek yetişkinlerin çocuklara doğru davranışlarla örnek olması gerektiğini vurguladı. Gençlik enerjisi değil, kalbin düşmanı. İleri yaş hastalığı olarak bilinen kalp yetmezliği gençlerde de görülüyor. Uzman doktor Habibe Kafes, kalp yetersizliği hastalarının %10 ila 12'sini gençlerin oluşturduğuna dikkat çekti. Son dönemde 30'lu yaşların başında görülen ani kalp krizi ve ölüm vakalarına da değinen Kafes, enerji içeceklerinin içerdiği yüksek doz kafein ve uyarıcı maddelerin kalp ritmini bozabileceği uyarısında bulundu. Kalp yetmezliği tedavisinin uzun süreli olduğunu, hastaların kendilerini iyi hissettiklerinde ilaçlarını bırakmamaları gerektiğini belirten Kafes, Akdeniz tipi beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Haberleri aktardık, bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda israfın boyutlarından söz edeceğiz. Konuyu gıda, enerji, su ve tüketim analiziyle irdeleyeceğiz. İsraf, insanlık tarihinin her döneminde var olan ancak modern çağda boyutları daha da hızlı büyüyen bir sorun. Gelişen teknoloji, üretim artışı ve tüketime dayalı ekonomik sistem, insanı tüketmeden var olamayan bir yapıya sürükledi. Bugün dünyanın her köşesinde hem kaynaklar hem de duygular israf edilmekte. İsraf sadece ekonomik bir kayıp değil, aynı zamanda çevresel ve ahlaki bir problem. Gereksiz harcamalar, yanlış

0: Alışkanlıklar, düşünmeden yapılan tüketimler hem çevreyi hem toplumları yormakta. Kur'an-ı Kerim'de yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Buyruğu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir nehir kenarında olsanız dahi abdeste suyu israf etmeyin hadisi, kaynakların sorumlu tüketimine vurgu yapıyor. Yani israf sadece maddi değil, manevi bir sorumlulukta. İlk akla gelen yiyecek israfından söz edelim. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 milyar dolayında ton gıda çöpe gidiyor. Türkiye'de de her yıl 18 milyon ton gıda israf ediliyor. En büyük pay ise ekmekte. Yılda 1,5 milyar adet ekmek çöpe gidiyor. Bu miktar milyonlarca insanın yıllık gıda ihtiyacına denk. Nedenler arasında gereksiz alışveriş, büyük porsiyonlar, bozuk saklama koşulları ve yanlış tarih algısı, yani tavsiye edilen tüketim tarihi ve son kullanım tarihi kısaltmalarının anlamlarının karıştırılması bulunmakta. Çözüm olaraksa porsiyon küçültme, menü planlama, soğuk zincir denetimi, gıda paylaşımı ve kompost sistemleri öne çıkıyor. Gıda israfını bütün boyutlarıyla ele almıştık pek çok programımızda. Bu birkaç özet bilgiden sonra enerji israfına değinelim. Enerji, yaşamın devamı için temel bir kaynak. Ancak yanlış kullanım, yalıtımsız yapılar, fazla tüketim yapan eski cihazlar ve gereksiz aydınlatmalar büyük kayıplara neden oluyor. Türkiye'de enerji tüketiminin %35'i konutlarda gerçekleşiyor. Her yıl milyonlarca kilowatt saat enerji, açık bırakılan lambalar ve standby modundaki cihazlar nedeniyle boşa gidiyor. A sınıfı tasarruflu cihaz kullanımı, hareket sensörlü aydınlatma, ısı yalıtımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bu kayıplar azaltılabilir. İsrafta bir başka önemli nokta, su. Türkiye su stresi yaşayan ülkelerden biri. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1300 metreküpü buluyor. Verilere göre belediyelerdeki su kayıp oranı da %30'a yakın. Damlayan bir musluk yılda 10 ton su israfına yol açabiliyor. Çözümse gri su denilen atık suların tekrar kullanıma sunulması, yağmur suyu toplama sistemleri, düşük debili duş başlıkları ve damla sulama yöntemleri olarak karşımıza çıkıyor. İsraf denildiğinde genellikle bu üç durum, yani gıda, su ve enerji israfı karşımıza çıkarken başta da belirttiğimiz gibi konunun başka boyutları da var. Bunlardan biri giyim ve tekstil. Tekstil sektörü dünyada karbon salımının %10'unu üretiyor. Hızlı moda akımı nedeniyle her yıl milyonlarca ton kıyafet çöpe gidiyor. Türkiye'de de her yıl 800 bin ton tekstil atığı ortaya çıkmakta. İkinci el satış platformları, yerel üretici desteği ve uzun ömürlü tasarımlar çözüm olabilecek alternatiflerden birkaçı. Ve son olarak elektronik ürün israfından söz edelim. Yine rakamlarla baktığımızda dünya genelinde yılda 50 milyon ton elektronik atık oluşmakta. Türkiye'de bu miktar 600 bin ton civarında. Modaya dayalı tüketim ve tamir kültürünün kaybolması bu sorunu büyütüyor. E-atık toplama merkezleri, yazılım desteği, yedek parça bulunabilirliği ve tamir teşviği ile elektronik israfı da önlenebilir. Her biri aslında uzun uzadıya detaylandırılarak anlatılabilecek ve çözüm önerileri üzerinde konuşulabilecek israf durumları. Biz ise bu birkaç örnekle konuya dikkat çekmeye çalıştık. Her alanda olduğu gibi son günlerin popüler kavramlarından biri olan sürdürülebilirlik israfın önlenmesinde de karşımıza çıkıyor. Bu notlarla programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın. Akra Mercek.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, Geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

0: zaman asla yalan söylemez. Hatta şaka yapsa bile yalan söylemez, gerçeği latife olarak söyler. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, ihtiyar kadınlar cennete girmeyecek. Söz doğru. Yani ihtiyar haliyle girmeyecek buyurmuş. Ondan sonra da açıklama yapmış. Genç bir sapasağlam efendim dipdiri, canlı, sıhhatli, sağlıklı, sevimli bir kimse halinde olacak cennette diye buyurmuş. Yani yalandan şaka bile yok. Bir Nisan bile yok İslam'da. Efendim bin bir türlü yalan dolan, ondan sonra bir Nisan diyorlar. Yalan idmanı yapıyorlar. Yalan provası yapıyorlar. Öyle şey yok. Yani yalan söylemek yok İslam'da. Ama bir de mahkemede vallahi billahi tallahi Kur'an üzerine yemin ederim, namusum üzerine, vicdanım üzerine, kanun namına bilmem ne efendim bir yalan kıvırtıp efendim hukuku saptırırsa, efendim hakkı engellerse ya da mahkemede olmasa bile çarşıda, pazarda, efendim mahallede, evde, köyde, şehirde yemin ediyor. Vallahi şu şöyledir. Peki o halde bu mal senin mi? Evet benim, vallahi benim. Halbuki onun değil. Yalan söylüyor mesela. Yani böyle de olabilir. İlla mahkemede olma şartı yok. Bir yalan yeminle bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennem ateşini vacip kılar ve ona cenneti haram kılar.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Koyu Sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur. Şeyh Şami.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

selamların en güzeliyle sizleri selamlıyorum ve programımıza başlayalım efendim. Evet, Hazreti Peygamber'e dair Türk Edebiyatı'nda kronolojik düzen içerisinde kimler neler söylemiş, Hazreti Peygamber'in güzelliğinden mülhem söylenmiş şiirleri tarihi süreç içerisinde örneklendirerek okumaya gayret ediyorduk. Ve demiştik ki, Türk Edebiyatı'nda sanatkarlar, zanaatkarlar, çiftçiler, kadınlar, erkekler, çocuklar, Hazreti Peygamber'e dair o kalplerindeki, akıllarındaki güzellikleri, dolmuşlukları dile getirmeye gayretler etmişler, gayret etmişler.

Evet. Bir kadın şairden de bir naat dinlemeye ne dersiniz? Naat-ı Resul, Şeref Hanım. Efendim Şeref Hanım 19. yüzyılda yaşayan divan edebiyatının son şairlerinden birisi ve der ki: "Ben günahkara ya Resulallah, sendedir çare ya Resulallah. Merhamet demleridir, eyle nazar, çeşmi hun bağra ya Resulallah. Merhemi lütfun eylerim ümmid, sine pür yare ya Resulallah. Cümle mahluk kadri valanı, geldi ikrara ya Resulallah." Evet, böyle devam eden çok güzel bir söylem. Peki Şeref Hanım bu söyledikleriyle günümüz insanına ne der? Der ki: "Ey Allah'ın Resulü, benim gibi bir günah işleyene çare sendedir." Tam da bizim ihtiyacımız olan söylem, öyle değil mi? "Ey Allah'ın Resulü, merhamet zamanıdır, kan saçan gözlerime bak. Ey Allah'ın Resulü, sevgilinin aşkı dolu göğsüne bağış merhemini sürmeni dilerim. Ey Allah'ın Resulü, bütün yaratılmışlar yüce değerini kabul etmeye geldi. Ey Allah'ın Resulü, renk ve kokunla Hak gül bahçesi sahnesine güzellik verdi." Evet, ve der ki: "Ey Allah'ın Resulü, acaba sen cömertlik sahibine, acaba ne yüzle halimi sunayım?" Efendim 19. yüzyılda Türk edebiyatında, Türk düşünce tarihinde, yaşam şeklimizde çok ciddi manada değişikliklere şahitlik ediyoruz, öyle değil mi? Tanzimat diyoruz, nizam, yeni bir düzen getirildiği düşünülüyor ama her yenilik tabii ne diyelim, fıtrata uygun olmayabiliyor, bazen tartışmalı konular tabii ki. Dönemin önemli isimlerinden birisi Muallim Naci, Nat-ı Şerif'le ihtiyacını dile getiriyor. Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmanın güzelliğini dile getiriyor ve diyor ki: "Arz-ı ta'zim eylemez mi alemi imkan sana? Arz-ı ta'zim etti Allah azimü şan sana. Nur-i imandır nücumundan demadem berk uran, asman etmiş hezaran kalb ile iman sana. Fazlı bir payanın bürhanı bir payanı var. Var mı ulviyat içinde olmayan bürhan sana? Hüsn-i Kur'an'ı görür insan olur hayran sana. Desti kudretle yazılmış hilyedir Kur'an sana. Dil esirin olduğu günden beri azadedir. Masivaya bağlanır mı bağlanan vicdan sana?" Çok güzel değil mi? Aslında üç aşağı beş yukarı anladık ama yine de günümüz Türkçesiyle acaba Muallim Naci bize ne demiş? İsterseniz şöyle bir gözden geçirelim. "Şanı yüce Allah sana hürmet gösterdi. Hiç imkanlar alemi, yani dünya sana hürmet göstermez mi? Gökyüzü binlerce kalp ile sana iman ettiği için yıldızlardan her an şimşek gibi çakan İman nurudur" diyor. "Sonsuz faziletinin sonsuz delilleri var. Yücelikler arasından sana delil olmayan var mı? İnsan Kur'an'ın güzelliğini görünce sana hayran olur. Kur'an sana kudret eliyle, Allah'ın gücü yani yedi kudret, yazılmış bir hilyedir. Hazreti Muhammed'in üstün yaratılışını, üstün görüntüsünü, görünüşünü, vücut yapısını, güzel sıfatlarını anlatan manzum ve mensur eserlere verilen ad efendiliği." Evet, adını duyunca da gerçekten çok mutlu olduğum, çok sevdiğim güzel insanlardan birisi Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi. Diyor ki: "Alemlere rahmet olan Ahmet Muhammed Mustafa, Hak'tan bize devlet olan Ahmet Muhammed Mustafa, Burcu hidayet hurşidi, iki cihanın mürşidi, enbiyaların irşadı Ahmet Muhammed Mustafa. Mahbubu Mevlad-ı Rezel, muhtar edüp o lem yezel, iki cihanda bir güzel Ahmet Muhammed Mustafa. Dergahıdır fevkal ula, didar-ı envar-ı hüda, cemaline canlar feda Ahmet Muhammed Mustafa. Alemlere vermiş şeref, nur-u Muhammed her taraf, neşreylemiş dersi aref,
Ahmet Muhammed Mustafa. Oldur İmamül Enbiya, hem rehnümaye evliya, alemlere vermiş ziya Ahmet Muhammed Mustafa. Mihri tecellâ zatıdır, hubbi hüdâ sıfatıdır, cemali hak miratıdır Ahmet Muhammed Mustafa. Arş-ı berîn konağıdır, Kâbe Kavseyn durağıdır, hak yolunun çerağıdır Ahmet Muhammed Mustafa. Lütfi koymuş yere yüzün, dergâhe tutmuştur gözün, şam-ı seher olsun sözün Ahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmet olsun kendisine Allah'lı Muhammed Lütfi Efendi. 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başından Hazreti Muhammed ahlakından mülhem güzel şiiri dinlemiş olduk. Son dörtlükte diyor ki, demişti, Lütfi koymuş yere yüzün, dergâhe tutmuştur gözün, şam-ı seher olsun sözün Ahmet Muhammed Mustafa. İnşallah bizim de sözümüz akşam ve seher vakti hep Ahmet Muhammed Mustafa olur inşallah. Evet, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla girdik. 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başları hem dünya hem Türkiye için çok ciddi manada karanlık geçen bir dönem, öyle değil mi? Karanlıklardan inşallah Hazreti Peygamber ahlakıyla çıkmış oluruz. O dönemlerin, o karanlık, o gece, o zifiri karanlıktan neyle çıkacağımıza dair en güzel örnekleri söyleyen isimlerden birisi de Mehmet Akif Ersoy, diyor ki, 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler, kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler? Göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin, salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz, başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefada kurtardı insanlığı o masum, bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi geberdi. Alemlere rahmetti, evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Evet, galiba bugünün son sözü de işte bu olacak. Bu son iki beyit. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Selam ve dua ile efendim.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Televizyonun dil üzerinde olumsuz bazı etkilerini görüyorum. Doğrusu televizyon seyretmiyorum, seyredemiyorum. Dil açısından, üslup açısından çok gerçekten kötü diye değerlendirebileceğim programlar var. Günümüzün gençliğinin ağzında güzel dilin ne yazık ki uzatıla yayıla konuşulan zevksiz, ahenksiz bir dil haline geldi. Toplumun geneline baktığımız zaman gözlemlemek mümkün. Bu dili sizlerin çok iyi konuşması lazım. Çünkü sizler çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Onların üslubunun temellerini anneler atacak. Bu sebeple annelerle konuştuğumuzda şu şikayetle bana geliyorlar. Diyorlar ki konuşmayan bir nesil. Çocuklarımız konuşmuyor. Yani dilin, üslubun bozulmasının yanı sıra. Düşünüyorum ki televizyon insanları yalnızlaştırdı. Şimdiki çocukların anneleri, babaları televizyon, bilgisayar oldu ne yazık ki. Gençlerimiz için ve gelecek nesiller için ben ciddi anlamda kaygılıyım. Ve bazı programlarda böyle fark ettiğim bir şey var ki, 10 kez bir kelimeyi yanlış telaffuz edilmiş halde duyarsanız 11. kez siz de kullanırsınız. Mesela geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yıl, efendim biz geçmiyoruz, zaman geçiyor. Biz önceden buna geçen yıl, geçen hafta, geçen gün, geçen bayram der. Duyduğumuz, dinlediğimiz kelimeler, o yanlış kelimelerle, yanlış vurgularla konuşuyoruz. İletişimde dili kullanmak çok ayrı bir beceri ve kimlik göstergesi. Her birimizin bir üslubu. Bu dili en güzel haliyle kullanma arzusu, kaygısı olmalıydı. Ama ne yazık ki yok. Bilmiyorum, hikayet çok, sıkıntı çok. Ama işte üzerimize düşen noktasında anneler babalar duyarlı olsunlar. Her program seyredilmez. İşte üslup açısından değerlendirirlerse çok iyi olur. Sorsanız kimsenin zamanı yok. Kitap okumaya vakit yok. Ama televizyon 7-8 saat seyredilen bir ülke burası. Yani daha duyarlı, daha dikkatli. Üslubumuz her şeydir. Dolayısıyla biz konuştuğumuz zaman bütün mazimizi ve kendimizi ifade ederiz. Zevklerimiz dile gelir. Ama ne yazık ki toplumda sığ konuşmalar ve sığ hayatlar yaşanıyor. Onun için yani evet, bize düşen çok şey var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Horasan'dan Anadolu'yu şereflendiren bir gönül dostu. Hayatı boyunca ismi sevgi ve barışla anılmış bir ilim ve irfan önderi. Hünkar, Hacı ve Bektaş lakaplarının sahibi. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Hazreti Ali'nin neslinden 7. imam Musa el-Kazım'ın soyundan gelmektedir ve Seyyid'dir. Aslen Horasanlıdır. Özbekistan, Türkmenistan ve Afganistan'ın bir kısmını içine alan bir bölgede Nişapur şehrinde doğduğu rivayet edilmektedir. Hacı Bektaş-ı Veli üzerine doçentlik tezi hazırlayan Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamız şu bilgiyi vermektedir.
1: Peki bir insan Horasan'dan Yedil'de seyit olabilir mi? O kadar çok misali var ki, çünkü Araplar fütuhat için oralara zaten gitmişler İslam'ı yaymak için ve ordugahlar kurmuşlar. Bu ordugahlardan birisi de Nişabur şehri. Yani Arap ordugahının olduğu yer. Ve oradan yetişmiş pek çok kimse var. Arap kökenli olduğunu çok net olduğumuz bildiğimiz. Mesela Ebu Abdirrahman Es-Sülemi, Beni Süleym kabilesinden, aynı şehirden ve Arap kökenli olduğu şeceresiyle sabit. Korunabilmiş yani, muhafaza edilebilmiş. Daha başka kimseler var. Neden oralara gitmişler? İslam'ı yaymak için gitmişler. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in soyundan geldiğini kabul etmek için şartlar müsaittir. Madem kaynaklar açıkça onu öyle söylüyor, o halde şamandı, mamandı filan demeye lüzum yok.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı hakkında fazla bilgimiz bulunmuyor. Ulaşabildiğimiz nadir kaynakların başındaysa Süfli Derviş diye tanınan Musa bin Ali geliyor. Musa bin Ali 1440'ta Bektaşi dervişleri arasındaki rivayetleri toplayarak Velayetname isimli bir eser meydana getirmiştir. Menakıbname-i Hacı Bektaş-ı Veli diye de tanınan bu esere göre Mekke, Medine, Necef, Şam, Kudüs, Halep gibi mukaddes şehirleri ziyaretten sonra Anadolu'ya gelmiş ve bugün Nevşehir ilinin sınırlarında bulunan Sulucakara höyüye yerleşmiştir. Hoca Ahmet Yesevi Ocağı'nda yetişip Anadolu'ya geldiği yıllar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, ekonomik ve kültürel düzeninin bozulduğu yıllardır. Yönetimde bölünmelerin ortaya çıktığı bir devirde o, Anadolu topraklarında muhabbet çerağı yakmıştır. Onun devrine yakın olan kaynaklar ve vakfiyelerde kendisinden daima Hacı Bektaş şeklinde bahsedilir. Tarihi kaynaklardan asıl adının Muhammed bin Muhammed bin İbrahim bin Musa olduğunu, Bektaş kelimesinin ise lakabı olduğunu öğreniyoruz.

0: Bektaş, Selçuklu devrinde görülen bir kelimedir ve eş, benzer, denk, misil anlamına gelir. Bu lakabın dışında hükümdar, bey, efendi manasında kullanılan hünkâr ve bir de hacı lakabı vardır. Hacı o devirde zenginlik ve takvayı ifade etmekteydi. Zira şimdikinin aksine hacılar o devirde az ve nadirdi. Hacı Bektaş-ı Veli eserlerinde hac yapılan yerlerle ilgili o kadar canlı tasvirlerde bulunuyor ki o diyarları gezmiş olduğu ve hatta birkaç defa da hac yaptığı anlaşılıyor. Mahmud Esat Coşan hocamız bu hususta şu kıymetli bilgileri aktarıyor.
1: Hacı Bektaş-ı Veli ismi efendim Seyyid Muhammed İbni Musa Yusani. Bektaş sözü lakabıdır, ismi değildir deniliyor. Bizim de kanaatimiz o. Bu Bektaş kelimesi Bengeş ve Beydeş şeklinde kef harfinin üstüne 3 nokta koyarak hem yumuşak G hem de kafi nuni telaffuzuyla şeyde var. Türk edebiyatında o devirlerde görülen bir kelime ve Selçuklular zamanında da kullanılmış. Hatta İran'da da, yani Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaşadığı devre takaddüm eden zamanda da kullanılmış bir kelime. Bu benzemek kelimesiyle ilgili. Bengdeş yani benzeyen efendim manasına geliyor. Hünkâr kelimesi Hudavendigâr kelimesinin kısaltılmışıdır. O da bir lakap. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli diyoruz. Hudavend efendi demek Farsça. Efendim Hudavendigâr lakabı hem 1. Murad'a verilmiş yani büyük bir unvan, hem de manevi hayatında büyüklerine bu isimler verildiği için Hacı Bektaş-ı Veli'ye de hünkâr lakabı verilmiş.

Değerli dinleyicilerimiz, Hacı Bektaş'ın doğumu ve ölümüyle ilgili kesin bir tarih yoktur. Osmanlı kaynakları onu Orhan Devri ulemasından saymışlardır. Daha sonraları teşekkül ettiği anlaşılan kanaate göre 1248'de doğmuş, 1281'de Anadolu'ya gelmiş, 1337-1338 yıllarında da vefat etmiştir. Alaaddin Keykubat, Mevlana Celaleddin, Osman Gazi, Ahi Evran, Tapduk Emre, Sarı Saltuk, Akça Koca, Yunus Emre, Seyyid Mahmudi Hayrani ile görüştüğüne dair kuvvetli bilgiler mevcuttur. Hayatı boyunca birçok talebe yetiştirmiş, 360 halifesini irşad göreviyle çeşitli ülkelere sevk etmiştir. Onun hakkında yazılan eserlerde çocukluğundaki fevkalade hallerinden, ibadete düşkünlüğünden, sultanlığı kabul etmediğinden, gece kaim gündüz saim olarak yaşadığından bahsedilir. Ömrünün ilerleyen yıllarında Hacı Bektaş-ı Veli'nin ismine El Horasani sıfatı da eklenmişti. O devirlerde Anadolu'da bu nispetle anılan yüzlerce kişi vardı. Bu sıfat, gösterişten kaçınan ve Cenab-ı Hakk'a aşkla yönelen Horasan akımını temsil ederdi. Gerçekten de Hacı Bektaş'ın eserlerindeki fikirler, tasavvufun bu yönüne işaret eden fikirlerdir. Ayrıca Anadolu'da Horasan erenlerinin çokluğu, onun yalnız başına olmadığını, birçok yurttaş ve ülküdaşa sahip bulunduğunu da göstermektedir. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, yetiştirdiği talebelerin yanı sıra asırlar sonrasına pek çok eser de miras bırakmıştır. Makalat, Kitab-ül Fevaid, Şathiyye, Fatiha Suresi Tefsiri, Şerh-i Besmele, Nasihatler bunların başlıcalarıdır. Eserlerinde üzerinde en çok durduğu şey ise güzel ahlaktır. İnsanın içinde güzel ahlak olmalı, kötü huylar insanın içinden çıkmalı der. Güzel ahlakı da tevazudur, sabırdır, şükürdür diye sayar. Her ne ararsan kendinden ara. Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et. Eline, beline, diline sahip ol. İncinsen de incitme. İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak,

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve övdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra, akra, akra.

0: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Şehri İstanbul'dan cümlenize sevgiler, saygılar. Osmanlı'da eğitim. Değerli hocam, İslam'ın ilk ve en büyük emri oku.
2: Evet.
1: Biz sadece Musaf'a baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ama o okunun derin boyutları var. O oku emriyle koskocaman bir medeniyet kurulmuş.
2: Evet, doğru.
1: İslam medeniyeti.
2: Evet.
1: Ve bu İslam medeniyeti içerisinde bir devlet-i aliye etkisi var. Osmanlı evet. Devleti'nin. Özellikle Fatih'in çok büyük evet. etkisi var. Bir çağın açılışı, bir çağın kapanışı, sahne saman medreseleri.
2: Evet.
1: 7 dil bilen bir padişah 21 yaşında. Hem zahiri hem batıni ilimlere vakıf. Genelde eğitim, özellikle Osmanlı'da, daha özelde
2: Fatih'te.
1: Tamam. O dönemde eğitim nedir, ne değildir? Bugün sizlerle bu konuları paylaşalım istiyoruz hocam. Evet sevgili hocam, sahne seman.
2: Şimdi sahne seman, 8 medrese.
1: Manasında.
2: Evet, sahne seman 8 demek. Semaniye medreseler de denir bazen. Fatih'in kurmuş olduğu medrese. Bu üniversite seviyesindeki medreselerdir. Bir de bunların tetimme dediğimiz yani lise seviyesindekileri
1: tamam,
2: var ki.
1: Alt okullar.
2: Evet, tetimmeyi bitirmeyen, okumayan bir öğrencinin sahne semana gitmesi mümkün değil. Buradaki öğrenciler, sahne samandaki öğrenciler. Şimdi burada şunu da hemen belirtmem gerekiyor. Osmanlı eğitim sisteminde bir hocanın okuttuğu öğrenci sayısı bir sınıfta 20'yi geçmez. 20 kişi olacaktır. 21, 22 oldu mu arkadaş sen filan yere git, filan medreseye git. Orada aynı derslere göreceksin, aynı eğitimi göreceksin ama benim kadrom doldu.
1: 1460'lar.
2: Tabii. Fatih dönemi. Ayrıca her öğrencinin de bir anlamda kefili olacak. Arkadaş evet bu öğrencidir ama temizdir, ahlaklıdır, şöyledir, böyledir.
1: Bugünkü manada da, veli.
2: Veli durumunda olacak ki bu şekilde yapılabilsin. Ve bu sahne seman medreseleri veya tetimmelerinde okuyan bütün öğrencilerin, bütün talebenin iaşesi, ibatası Fatih vakıfları tarafından karşılanmaktadır.
1: Bir kuruş para vermiyor.
2: Hayır, vermiyor. Böyle bir
1: yemesi, içmesi, yatması,
2: evet,
1: kalkması.
2: Her şey. Ayrıca şimdi Fatih bu medreseleri yapınca sultan, hükümdar bir şeyde ön ayak olunca halkın geri kalanları da imkanı olanlar da bu sefer başladılar padişahlarına özenmeye. Onlar da medrese kurmaya başladılar. Yeni yeni medreseler kurulmaya başlandı İstanbul'da. Tabii bunların seviyeleri biraz daha düşük. Tetimme hani lise seviyesinde diyelim, ortaokul seviyesinde diyelim. Bu şekilde medreseler var. Böylece İstanbul medreselerle, külliyelerle bir Müslüman şehri haline gelmiş oldu camileriyle birlikte. Ancak sahne saman öğrencilerinin bir özelliği daha var. Yatma yeri olarak iki kişi bir odada kalıyor. Ve zaman zaman sadece hocalarına değil öğrencilere de maaş vakfın imkanlarına gelirine göre öğrencilere de sadece yeme içme giydirme bir tarafa onlara da bir çeşit maaş diyebileceğimiz bir miktar para ödenir. Sahne saman hocası o zaman 55 akçe yevmiye günlük Osmanlı'da maaş günlüktür. Ha bu belki şu şekilde olabilir. Yani illa her gün verme imkanı da olmayabilir. Nitekim sıkıntı da doğurabilir. Bir haftada alır, haftalık alır, 15 günlük alır ama hesaplar
1: günlük.
2: Günlük üzerine yapılır. Ve eğitim de öğleye kadardır. Öğleden sonra öğrenci tamamen serbesttir. Bu medreseler her alanda, tıbbi alanda, matematikte, efendim dini ilimlerde, hadislerde, bilmem tefsirde, şurada burada dünyanın en büyük alimlerini, en iyi elemanlarını yetiştirmeye muvaffak oldular. Ve bu gelenek tabii daha sonrasında da devam etti. Söz gelimi Kanuni artık kanun dönemine gelince bu sefer Süleymaniye medreseleri açıldı ki bu en üst seviyeye Süleymaniye geçmiş oldu. Süleymaniye müderrisinin yani profesörünün ücreti 60 akçeye çıktı. Tabi bu şekilde değerli olursa bir hoca elbette insanlarda bir şevk olur. Hani eskiden ya işte çocuğum okusun, hiç olmazsa öğretmen olsun. Hiç olmazsa öğretmen olsun. Yani şu olmazsa, bu olmazsa, şu olmazsa öğretmen olsun ifadesi başkadır. Bir de benim çocuğum mutlaka öğretmen olsun demenin ifadesi daha başkadır. Dolayısıyla o dönemde herkes kendi çocuğunun ilimle uğraşmasını, ilim tahsil etmesini ve belli bir yere gelmesini istiyordu. Çünkü bunun sonucunda da başka bir şey var. Devletin en üst kademesine gelebilirsiniz. Osmanlı'da bir sistem var. Belli, biz ona o günkü adıyla tarik dediğimiz meslek grupları var. Askeriyesiydi, efendim bürokrasiydi ve ilmiyesiydi. Şimdi ilmiye imamdan başlar. İmam, kadı, işte naib, kadı asker, en sonunda da Şeyhülislam var. Şeyhülislam devletin padişahtan sonra gelen iki önemli şahsiyet var. Bunlardan birisi sadrazamdır, birisi de Şeyhülislam'dır. Buna da ancak ilimle ulaşılabilir. Şimdi Şeyhülislam denince bütün o dönemin okulları kendisine bağlı. Adalet, kadıların tayini vesairesi, adalet tamamen kendisine bağlı. Yani Adalet Bakanı. Ama Osmanlı'da bir sistem daha var. Şimdi kanun, İslam ülkelerinde iki tip kanun var. Hukuk var başka bir ifadeyle. Bir şer'i hukuk, bir de örfi hukuk var. Şer'i hukuk, hani bizim bildiğimiz hani Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in sünnetinde belirtilen şeylerdir. Ama bir de örfi hukuk dediğimiz bir hukuk sistemi var. Nedir bu hukuk sistemi?
1: Toplumun ihtiyacına dönük.
2: Dönük, evet.
1: Genel kurallarla ve ana yapıyla çatışmayan bayan, hükümleri düzenlemek.
2: Düzenlemek.
1: Buna, bu düzenleyen ilme de
2: biz buna da örfi hukuk adını veriyoruz. Şimdi elbette ki şimdi Osmanlı Devleti'nin bir özelliği var diğer İslam ülkelerine göre, daha önceki ve sonrakilerine göre. En çok gayrimüslim nüfusu kendi toprakları içinde barındıran devlet Osmanlı Devleti'dir.
1: Allah Allah.
2: Evet. Ve dolayısıyla
1: 72 millet var burada o zaman.
2: Hemen hemen. Evet. Deyim yerindeyse öyle. Şimdi bu insanların da Hristiyan olsun, Yahudi olsun, başka dinden, başka ırktan, başka mezhepten ne olursa olsun bunlara da İslam'a göre bir hukuk sistemler var. Yani bunlara da belli bir şekilde yaklaşacaksın. İslam hukuku bunları ortaya koymuş. Ve dolayısıyla bunların haklarına da tecavüz etmeyeceksiniz. Ama zaman zaman Hazreti Peygamber döneminde olmayan, bilmem Hulefai Raşidin döneminde bulunmayan bir takım sıkıntılar, bir takım işler bu devlette ortaya çıkıyor. Niye ortaya çıkıyor? Çünkü Hazreti Peygamber dönemindeki Hazreti Peygamber'in yaşadığı coğrafya, içinde yaşadığı toplum ile Osmanlı'nın coğrafyası, iklimi, toplumu birbirinden farklıdır. Ve yeni yeni bir takım ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçları siz karşılamak zorundasınız devlet olarak. İşte burada örfi hukuk devreye girer. Örfi hukuk devreye girince yeni kanunların yapılması gerekir. Bu kanunların, bu neviden kanunların yürürlüğe girebilmesi için Şeyhülislam'ın fetvası gerekir. Şeyhülislam'ın fetvası olmadan siz bir kanunu yürürlüğe sokamazsınız. Yani Şeyhülislamlık, Osmanlı'da ilim bu kadar önemli.
1: Terazi, tartan,
2: evet,
1: bir merci.
2: Evet, bu kadar büyük bir önemi var.
1: Deniliyor ki hocam, birçok özür dilerim Şeyhülislamlar için daha sonraki dönemlerde. İşte padişahın keyfine göre, zevkine göre indiği mütalaalarda bulunarak fetvalar veriyordu ki Devlet-i Aliye'nin çöküşü de böyle başlamıştı diyor. Doğru mu hocam?
2: Böyle bir şey yok. Niye yok? Elimizde örnekler var. Şimdi Yavuz kimdir? Yavuz Sultan Selim.
1: Şu anda beni ter bastı. Yavuz Sultan Selim.
2: Denince herkesin hemen hemen düşündüğü şey odur. Yani ter basılacak bir, kendisinden korkulan bir kimsedir. Yavuz Sultan Selim 150 kişinin idamına karar veriyor. Dönemin Şeyhülislam Zembilli Ali Cemali Efendi gidiyor, diyor ki efendim bunları idam edemezsiniz. Hoca hoca diyor, bu dünya işidir, sen karışamazsın. Zembilli Ali Cemali Efendi'nin cevabı, ben senin hem dünyana hem ahiretine karışırım. İslam'a göre sen bunları idam edemezsin.
1: Yedi batman yürek varmış hocada hocam.
2: Ve Yavuz verdiği emirden geri dönmek zorunda kalır. Yani öyle Şeyhülislam fetva verecek, ondan sonra bilmem padişahın dediğini yerine getirecek. Bu pek o günün şartlarına göre alınması ya da düşünülmesi mümkün olmayan bir şeydir.
0: Ses, söz, sanat.
1: Yavuz demişken hocam, Yavuz'un, Fatih'in torunu.
2: Evet.
1: İyi bir kitap okuyucu. Hatta kitap kurdu denebilecek kadar da kitap dostu olduğu da söyleniyor. Bu hususta gözlerini de biraz kaybettiği de, yani çok okurmuş.
2: Evet.
1: Biz padişahlarımızın her zaman iyi ata bindi, orayı fethaldı, burayı fethetti, Balkanlar, Viyana, Mısır vesaire diyoruz ama özel hayatlarında çok iyi bir okuyucu, çok iyi bir şair, çok iyi bir bestekar, çok iyi bir sporla uğraşan bir cevval, bambaşka bir kişilik.
2: Nasıl da Fatih'in bir şiiri vardı. İmtisalı cahidü fillah olutur niyetim, dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Bunu şair olmayan bir insan söyleyemez. Okumayan bir insan bunu söyleyemez. Yani bu bütün padişahlarda, Osmanlı saltanatı dönemindeki bütün padişahlarda her birinin ilimle meşgul olduğu veya sanatla meşgul olduğunu zaten biliyoruz. Eserler de günümüzdedir.
1: Her bir sanatkar dahil ve şair. Evet. Musiki, evet. Sinas.
2: Hepsinde var.
1: Bu nasıl bir eğitim sistemiymiş hocam?
2: Şimdi saray eğitimi, tabii saray denince bizim aklımıza Topkapı Sarayı gelir. Sarayın Enderun kısmı diye bir yeri var, bir bölgesi var. Burası eğitim yeridir, Enderun. Burada gerek dışarıdan getirilen, tabii Enderun da kendi içinde bölümlere ayrılır vesaire, onun tafsilatına girmek istemiyorum. Dışarıdan getirilen, hani bizim devşirme dediğimiz şeylerin,
1: evet hocam,
2: insanların eğitildiği bir yer. Bir de ki bu Osmanlı öncesi bir gelenektir, saray eğitimi diye bir gelenek var. Hani medreseler kurulmadan önce, Nizamiye medreselerinden önceki eğitim kurumlarından bahsedenler, işte camidir eğitim kurumu, efendim saraylardır ki sözün ettiğimiz burasıdır. Burada şehzadeler,
1: padişah çocukları.
2: Padişah çocukları her biri ileride padişah olacak şekilde dönemin bütün ilimleriyle ve özellikle siyasi ilimleriyle teçhiz edilerek yetiştirilir.
1: Yönetme sanatı küçük yaşlarda
2: öğretilir.
1: Öğretilir.
2: Öğretilir. Bunlar olmadan zaten birisinin yönetime gelmesi mümkün olmaz. Ayrıca şehzade biraz büyüyüp de artık işi yapabilecek duruma geldiğinde şehzade sancağı dediğimiz yerlere gönderilir ve orada adeta merkezdeki divan teşkilatının veya padişahın çevresinin bir prototipi,
1: küçük mini bir erkan.
2: Evet, mini bir erkanı teşkil edilir, divanı teşkil edilir ve böylece orada eğitim olarak, yani teorik olarak aldığı bilginin yanında bu sefer pratik olarak nasıl yönetilir, nasıl eğitilir toplumlar, bunlar orada şehzadeye, şehzade tarafından bizzat yaşanarak öğrenilmiş olur. Bu eğitim sayesinde Osmanlı sultanları başa geçtikleri zaman fazla bir sıkıntıyla karşılaşmadan yönetimi
1: çekirdekten yetişmedi tabii, diyorlar ya.
2: Evet,
1: tam böyle çekirdekten yetişme.
2: Ancak öyle olur zaten.
0: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
1: Hadis-i şerif vardı hocam, siz daha âlâ bilirsiniz. Biz merhum hocamızdan da işitmiştik. İşte insanlar helak oldular, alimler müstesna, alimler helak oldular. bildikleriyle yaşayan
2: amel edenler
1: evet. hariç evet. ki onlar da helak oldular. İhlas sahipleri.
2: Devam eder.
1: Daha da son evet. böyle. Yani evet. aslında ölçüyü de koymuşlar gibi. Evet. Aşkla, şevkle evet. dört dörtlük evet. bir eğitim. Daha sonra onu yaşayacağın, evet. tatbik edeceğin evet. ve seveceksin.
2: Ve seveceksin. Yoksa... Ve bütün ilimleri. Şimdi bizde bir eksiklik var. Bir yabancı mecmuada okumuştum yanılmıyorsam. Epey zaman oldu. Batı ülkeleri kendi çocuklarına özellikle lise seviyesinde bir, kendi tarihlerini iyi öğretiyorlar. Kendi dillerini iyi öğretiyorlar. Kendi dillerini iyi öğretiyorlar. Bu üç ana branşta, ana dalda bilgi aldıktan sonra nereye giderseniz gidin. İster tıbba gidin, ister mühendisliklere gidin, ister şuna gidin, ister buna gidin. Artık sizde bir nosyon gelişiyor. Kendi diliniz, kendi tarihinizle ilgili. Ama bizde maalesef bundan hiçbiri yok.
1: Değerli dinleyenler, hocamıza tekrar sizler adına, ekibimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Cümlenize sevgiler, saygılar, hoşça bakınız zatınıza.
0: İlim adamları, münevverler,

Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

İlimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir. Sevgili dinleyenler, ilimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Diyor ki Peygamber Efendimiz, insanlardan bir kısım insanlar vardır ki hayrın anahtarlarıdır ve şerrin kilitleridir. Yani var oldukça hayırlar onların vasıtasıyla yapılır, şerlerin önüne set çekilir onlar vasıtasıyla. O varken şerler çıkamaz ortaya. Şerri set eder. Bazı insanlar böyledir. Buna mukabil bazı başka insanlar da vardır ki şerrin anahtarıdır, hayrı tıkayıcıdır. Var oldukça şerri işlerler, şerrin kapısını açarlar, fitne fesat yayarlar ortalığa, hayrı da tıkarlar. Kendisi hayır yapmadığı gibi tıkaç olur önüne hayrın yapılmasına. Allah onu öyle yaratmış, berikisini de böyle yaratmış. Efendimiz buyuruyor ki فَتُوبَ لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مَفَاتِيَ الْخَيْرَ عَلَى يَدَيْهِ. Eline hayrın anahtarları verdiği adamlara ne mutlu diyor Peygamber Efendimiz. Eline şerrin anahtarlarını verdiği insanlara da ne yazık buyuruyor. Biz kendimize bakacağız, hayra mı yarıyoruz, şerre mi yarıyoruz? Şimdi öyle insanlar var ki parası yok, pulu yok. Bizim mahallede bildiğim öyle arkadaşlar vardı, kimseler vardı. Civa gibi yerinde duramaz. Oraya koşar, oraya koşar, bakarsın hiç yoktan bir cami yaptırmış bir yere. Parası yok ama cevabı var. Gidiyor, geliyor, konuşuyor, yalvarıyor, yakarıyor, koparıyor işi, bir cami yaptırıyor. Hadi öbür tarafta bilmem ne yaptırıyor. Hadi öbür tarafta başka bir iş yaptırıyor. Her gün bir işte. Ve hakikaten de başarıyor. Elhamdülillah işte bilmem hanın altında bir cami açtırdık hocam. Maşallah iyi yapmışsınız, Allah razı olsun. Hocam filanca mahallede işte şöyle bir şey var, bir Kur'an kursu yaptırdık. Maşallah. İşte filanca yerde bir kapatılmış cami vardı, onu açtık. Maşallah. Böyle. Yani para olması da lazım değil. İnsanın aşkı oldu mu böyle şeyler yapabiliyor. Bazı insanlar da var, yapılmış hayrı söndürüyor. Hayır yapılmış, çalışıp duruyor. Geliyor bir çomak sokuyor. Tekere bir çomak sokuyor. Çatır çutur. Kırıyor. Motorun bir yerine bir şey yapıyor, durduruyor gibi. Ne mutlu hayır yapanlara, o ölecek, hayır görecek. Ne mutlu şer işleyenlere, fesat çıkartanlara. Onlar da bu dünyada ettiklerinin cezasını, belasını ahirette görecekler. Biz dikkat edelim ki yaptığımız işlerimiz, kaprislerimiz, inatlarımız şerre vasıta olmasın.

Kafkas Kartalı Şeyh Şamil. ...74 yıllık hayatını ilme ve İslam'a adayan, tarihte iz bırakan bir şahsiyet. Kahramanlık, cesaret, fedakarlık, yiğitlik abidesi. Kafkas Kartalı Şeyh Şamil.

Şeyh Şamil 30 yaşına kadar tefsir, hadis, fıkıh ilimlerinin yanında felsefe ve edebiyat tahsili yapan bir ilim adamı. Bir defasında savaşta yaralandıktan sonra 25 gün yoğun bakımda kalan Şamil, gözlerini ilk açtığında annesine "Namazım geçti mi?" diyecek kadar arif bir şahsiyet. Şeyh Şamil, Dağıstan'ın Gimrik köyünde dünyaya geldi. Babası Avarlardan Muhammed, annesi Avar beylerinden Pir Budağ'ın kızı Bahu Mesedu'dur. Doğduğunda kendisine dedesinin ismi verilmiş. Ancak sürekli hasta olduğundan isim değiştirmenin iyi geleceğine dair geleneksel inancın etkisiyle ailesi adını Şamil olarak değiştirmiştir. Kısa bir süre sonra sağlığına kavuşan Şamil, ilk eğitimini dayısından almıştır. Ardından arkadaşı Molla Muhammed'le birlikte Harakinili Said ve ileride kayınpederi olacak olan mutasavvıf Cemalettin Gazi Kumuki'den dini ilimleri tahsil etmiş ve 20 yaşlarında ileri seviyeye ulaşmayı başarmıştır. Şeyh Şamil'in arkadaşlarıyla ilim öğrenmek üzere Bağdat'a gidip Mevlana Halid Hazretlerinden ders aldığı da rivayet edilir. Ondan tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih gibi zahiri ilimleri ve tasavvuf ilminin inceliklerini öğrenmiştir. Bağdadi bu kıymetli talebesini tebliğ ve irşat çalışmaları için memleketi olan Kafkasya'ya göndermiştir. Memleketine döndüğünde Şeyh Şamil 30 yaşlarına gelmiş, 2 metreyi aşkın boyu, geniş omuzu, Levent endamı, güreş, koşu, atlama, nişancılık gibi maharetleri ve ilmi kudreti, sarsılmaz imanı, keskin bakışlarıyla muhteşem bir şahsiyet olmuştur. Son derece sade ve kanaatkar olan hayatı boyunca Kur'an ve sünnet yolunda yaşamaya gayret etmiştir.

39 yaşına geldiğinde Şamil, Kafkas halklarının imamlığına seçilir. Kafkasya'da ayrı ayrı hanlıklar halinde olan Müslümanları bir bayrak altında toplamak için köy köy, kasaba kasaba dolaşmaya başlar. Gayet zor ulaşım şartları altında dağları, yaylaları aşarak hedefine ulaşır. Kabileleri bir araya toplayarak onlara esaretin kötülüğünü anlatır. Tesirli hitabetiyle halkı cezbeder, insanların kalplerindeki iman ateşini alevlendirir. Gerçek hürriyeti anlatır ve herkesi etkiler. Şeyh Şamil gecesini gündüzüne katarak kısa zamanda, kısmen de olsa hedefine ulaşır. Bu gayretleriyle Dağıstan'da ve bütün Kafkasya'da hem idari hem dini otorite olarak kabul edilir. Bundan dolayı da yazışmalarında imam ve emirül müminin ünvanlarını kullandığı görülür. Şamil, lider, imam seçildikten sonra güçlü hitabeti, kararlı tutumu, askeri ve siyasi dehasıyla Dağıstan'da ve bütün Kafkasya'da öne çıkmış hem idari hem de dini otorite haline gelmiştir. Yönetimine tabi olan bölgelerde idari sistemi yeniden düzenlemiş, siyasi, idari, dini ve adli görevlerde kendisine yardımcı olan bir divan oluşturmuştur. Şeyh Şamil 25 yıl boyunca yüzlerce mücadeleye girmiş ve bu süre zarfında göstermiş olduğu istikrar, zeka, liderlik ve duruş düşmanlarında hayranlık uyandırmıştır. Bütün bir yaşamını Kafkasya'nın birliği ve özgürlüğü için geçiren Şeyh Şamil, tüm dünyada büyük bir saygıya nail olmuş ve Kafkasya tarihinin mümtaz bir şahsiyeti olarak günümüze kadar bu özelliğiyle gelmiştir. Yaşadığı dönemde Osmanlı kendisine Dağıstan Serdarı Ekrem'i unvanını vermiştir. Şeyh Şamil, düşmanın askeri gücünün çokluğu ve ellerindeki imkanlara rağmen kurduğu düzenli orduyla 25 sene destansı bir mücadele sürmüştür.

1859'da Şeyh Şamil'in kaderini belirleyen önemli bir gelişme olur. Düşman kuvvetleri Şeyh Şamil'in karargahının bulunduğu yeri kuşatmış, ailesi ve 400 arkadaşını köşeye sıkıştırmıştır. 1,5 ay düşman ordusuyla mücadele ederler. Fakat olumlu bir sonuç çıkmaz. Düşman kuvvetleri Şeyh Şamil'i canlı olarak ele geçirmek ister. Şamil'in tek şartı kadınlara, çocuklara ve yerli ahaliye dokunulmamasıdır. Bu şartlarda Şeyh Şamil ve oğulları düşman kuvvetlerine teslim olur. Gösterdiği olağanüstü kahramanlık ve başarılar sebebiyle hakkında birçok menkıbeler söylenmiş olan Şeyh Şamil'in rakiplerini bile kendisine hayran bırakan bir hali vardır. Şeyh Şamil aynı zamanda yaşadığı dönemde düşmanı olan subay, bürokrat ve çar üzerinde de büyük saygı uyandıran tarihsel şahsiyettir. Bu durumu kendi rızasıyla teslim oluşundan sonraki esir ediliş serüveninde görmek mümkündür.

Oldukça yaşlanan ve esaret hayatının iyice çökerttiği Şeyh Şamil, Rus çarına hacca gitmek istediğini bildirir. Rus çarı, Şeyh Şamil'in bu isteğini oğlu Muhammed Şefii'yi burada rehin bırakmak kaydıyla kabul eder. Şamil, 31 Mayıs 1869'da İstanbul'a hareket eder. İstanbul'a geldiğinde Sultan Abdülaziz tarafından kabul edilir. 7 ay İstanbul'da kalan

Şamil, hac vazifesi için Mekke'ye geçer. Ardından Medine'de en sevdiğinin yanında misafir edilir. Hastalığının artması neticesinde 4 Şubat 1871 tarihinde 74 yaşında Medine'de vefat eder ve Cennetül Baki kabristanına defnedilir. Hayatta olduğu dönemde bile Avrupa'nın ve tüm İslam dünyasının dikkatlerini üzerine çeken Şeyh Şamil hakkında romanlar, makaleler, tiyatro ve araştırma eserleri kaleme alınmıştır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müstekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ahbabı ecmain. İlimü eyyühe l-ikvân. أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكن باشتركن böyle bir dua okuyorum إيلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله أفضل الله en eftel olan, en kıymetli olan, en üstün olan Kitabullah. Kitabullah. Kur'an Azimüşşan'dır yani. Eftel kitab, Kitabullah. Eftelül ilmi, ilmin efteli de birçok ilimler var ya dünyada. İlmin efteli de Kur'an ilmine vakıf olmak. İlmi Kur'an'dır. İlmi Kur'an'dır. Ne kadar ilim varsa hepsi onun içerisindedir. Onu öğrendirmek Allah'ın rızası kazanır. Süleyman Aleyhisselam malum, gökte uçan, ordusunu uçuran, her dilden anlayan bir peygamber idi. Bu peygamber olmazdan evvel Cenab-ı Hak buna sordu. Dedi ya Süleyman ne istersin? Saltanatı mı istersin? Mallık mı istersin? İlmi mi istersin? Muhayyer durdu. Ya Rab ilmi isterim. İlmin peşinden hem saltanat geldi hem de varlık geldi. İlmin peşindedir bunların hepsi. Bütün dünyanın nimetleri ilmin peşindedir. İlmin olduğu yerde her nimet var. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda gitmek de olur. Bunun sözlerini dinlemek de olur. Bunun yolunda bu bin şu kadar sene evvel bizden ayrıldı. Fakat bunun bıraktığı eserler bunun yoludur. Bunun eserlerini okuyup da onun yoluna uyabildin mi? Vahdiyat. Meteli ne olursa yine vahdiyat. Size sekatat lokmatu ahadüküm. Çok büyük kusurlarımız var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki sizin lokmanız elinizden düştü. Onu bırakmayın yerde. Zâ sekatat lokmatu ahadüküm. Fel yümüz mâ bihâ minel ezâ. Diler, isterse yıkar. Daha şeyse bunu yine yer. Ve lâ yede'ahâ bir şeytan. Onu şeytana bırakın. İsraf etmeyin yani. Bu lokmada da bir Cenab-ı Hakk'ın nimetidir, rızkınızdır. Bunu topraklara bırakıp da şeytanlara terk etmeyin. Bu kadar hakir görmemek lazım. Bu kadar aciziz ki lokmamız düşünce onu almak kibirimize geliyor. Büyüklükle taslıyoruz, onu alamıyoruz. Halbuki o ayaklarımıza getirdiğimiz pislikleri kıllarımız üzerine bırakıyoruz. Bu yavrularımız da onları teneffüs ediyor sana. Hiç akıl için bu. Binaenaleyh, güzellik, iyilik hep İslam'dadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediklerini giymede de, giymede de, yürümede de, her şeyde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Sarhoşluk iki nevidir diyorlar. Birisi böyle içki içersin sarhoş olursun. Bir de dünyayı dalar, ahireti unudur, bir şekilde sarhoş olur. Bu sarhoşluk öteki sarhoşluktan daha güzel. Allah'ım. Bu sarhoşluk da keyifse ezan okunur, duymaz kulak. Kur'an okunur, duymaz kulak. Vaaz olunur, duymaz kulak. Söylersin, nasihat söylersin, bunu söylersin, bunu söylersin, kulağına girmez. İşi dünya. Allah kusurlarımızı affetsin. Bizim yetiştiğimiz devirlerde bu öyle şeylerin hiçbirisi yok idi. Herkes kardeş kardeş sarılır, öpüşür, boksur. E bugün? Herkes birbirine düşman. E nasıl olur Müslüman birbirini sevmesin? E Müslümanlık demek ortadan kalkınca bunlar böyle olacak şeyler. Bizim cinsimiz de bir, cümleyetimiz de bir, memleketimiz de bir. Nasıl oluyor da bu iş oluyor anlamıyoruz. Bu demek insan korkunç bir mahluk. Baş kimselerde alet olmaya kabiliyetli. Allah'ı unutunca insan her şey oluyor demek. Allah yolunda olsa bunların hiçbirisi olmaz. Hiçbirisi olmaz. Allah yolundan çıkınca hepsi oluyor. اِذَا سَمِعَتَ جِيرَانِكَ يَكُولُونَ قَدْ اَحْسَنْتَ Fakat adamcağızın birisi gitti. Ya Resulallah, ben iyi veya kötü olduğumu nasıl bilebilirim? Ben iyi bir adam mıyım? Kötü bir adam mıyım? Nasıl bilen kendimi? Ne dersiniz buna şimdi? Bak Cenab-ı Peygamberim, ne güzel cevap var. اِذَا سَمِعَتَ

0: komşular o iyi insanlar. Fakat eserde sen de küçük. Kendini ona göre ayarla. Komşularına sevdir kendini. Komşularının iyiliğini iste. Komşularına karşı hiçbir zarar yapma. Bazı komşu maalesef ahlakı bozuktur, dili bozuktur. Şudur budur ama idare senin elindedir, ona uyma. Buna cevap vereceğim diye uğraşma. Çünkü o et. O alsın dersini. İzâ semî'tumur râs. Çimşikler çekiyor. Böyle bir korkulu hal oldu vakitte. Fezkürullah. Allah, Allah, Allah, Allah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallazi yusabbihu ra'd bihamdihi vel melâiketü min hîfeti. Eyyüzsül savaid feyüzü bîmen yeşâ. Bu herkes ne zaman? Subhanallah, semesini herkes bilir. Subhanallah, subhanallah. Ne? Tesbih et Allah. Veskurullah, zikret. İzâ semî'tumur râh. Yine bu. Şimdi tekrar düşüyor, parıl parıl, zıntılar oluyor. Fesebbihû. Allah'ı tesbih ediniz. Ve lâ tükebbirû. Allahu ekber, Allahu ekber demeyin. Tesbih ediniz Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Neyin? Tesbih. Ve lâ tükebbirû. Bak, bu da peygamberim diyor. Yani. Ne hikmet harcan? Bu da Allah'ın ismini anlat, belki de anlat. E sen burayı aklınıza verme ya. Sinan Peygamber, öyle demiş. Peki, öylesi bize Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederiz. Ayetin manasını biliyorsak ayet okuruz. Bilemiyorsak Subhanallah deriz. Allah kusurlarımızı affetsin.
1: Allahümme inne meselke tamamen ni'me ve devamel afiyet ve husnel khatime bi hurmetil fâ.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akradaşım, yoldaşım.

mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in bu makalesini Akremedya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Aynı zamanda yine Akremedya'nın sosyal medya hesaplarında bu makaleyi video içerik olarak da izleyebilirsiniz. Akremedya'da Sağduyulu İttifak Çağrısı. Akra'da yayınlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanların arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye,

Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 deleginin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturulabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Bu haberi de Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Ve hemen bu haberin yanı başında yer alan bir başka önemli başlık Mekke Anlaşması'na dikkat çekiyor. Ağustos ayında imzalanan tarihi Mekke Anlaşma ile ilgili ayrıntılar da haberimizde yer alıyor. Çocuklara değerler eğitimi modeli. Çocukların dijital dünyayla daha erken yaşta tanışması ailelerin değerler eğitimine yönelik talebini arttırdı. Profesör Doktor Esra Alkın, velilerin yaklaşık %80'inin çocuklarına erken yaşta değerler eğitimi verilmesini istediğini belirtti. Akın, çocuklarda yaşlarına uygun olmayan davranışların yanı sıra akran zorbalığı ve aile ilişkilerinde yaşanan sorunların artına dikkat çekti. Kreş ve anaokullarında sorumluluk, sevgi, saygı, dürüstlük ve adalet gibi temel değerlerin öğretilmesinin önemi vurgulandı. Profesör Akın, çocukların gelişiminde okul ve aile arasındaki işbirliğinin kritik olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin çocuklardaki değişimleri yakından gözlemlemesi, olumsuzluk veya tehdit durumlarında aile ve okul yönetimiyle iletişim kurması gerektiğini söyledi. Ayrıca farklı görüşlere sahip ailelerin de ortak değerler konusunda buluşabileceğini belirterek yetişkinlerin çocuklara doğru davranışlarla örnek olması gerektiğini vurguladı. Dünya genelinde yapılan araştırma, öğrencilerin %88'inin, akademisyenlerin ise %77'sinin eğitim süreçlerinde yapay zeka kullandığını ortaya koydu. 35 ülkeden 27 bin öğrenci ve 18 bin dolayında akademisyenin katıldığı araştırmada, öğrencilerin yapay zekayı en çok bilgi aramak, fikir üretmek ve yazılı çalışmalarını geliştirmek amacıyla akademisyenlerin de ders materyali hazırlarken bu teknolojiden yararlandığı ortaya konuldu. Ancak yapay zekanın derslere sistemli şekilde entegre edilmesinin sınırlı kaldığı görülüyor. Öğrencilerin yalnızca %15'i yapay zekanın birçok dersine dahil edildiğini belirtirken %43'ü hiçbir dersinde bu uygulamayla karşılaşmadığını ifade etti. Araştırmada akademisyenlerin %64'ünün yapay zeka okuryazarlığı eğitimi aldığı belirtilirken öğrencilerin yalnızca %29'u öğretim elemanlarını bu konuda yeterli rehberlik sağlayabilecek düzeyde görüyor. Evdeki kameralara siber güvenlik uyarısı. Çocuk, yaşlı ve hastaları uzaktan takip etmek amacıyla kullanılan internete bağlı ev kameraları yeterli güvenlik önlemi alınmadığında siber suçlular için risk oluşturabiliyor. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin tespit ettiği olaylarda yüzlerce ev kamerasına izinsiz erişildiği belirlendi. Uzmanlar, cihazların varsayılan şifrelerinin değiştirilmemesi, kolay parolaların kullanılması ve güvenlik güncellemelerinin yapılmamasının riski arttırdığına dikkat çekti. Ele geçirilen görüntülerin tehdit ve para talebi amacıyla kullanılabildiği belirtiliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu da kamera kullanımında mahremiyet sınırlarına dikkat çekiyor. Kameraların yalnızca güvenlik amacıyla ve ölçülü şekilde kullanılması, zorunlu olmadıkça ses kaydı ve yüz tanıma gibi özelliklerin aktif edilmemesi önerilirken, kişilerin haberi olmadan özel hayatlarına ilişkin görüntü veya ses kaydı alınmasının suç oluşturabileceği belirtildi. Telefon satışında yan ürünlere dikkat. Yeni telefon almak isteyen tüketicilerin kasko, sigorta, ekran koruyucu ve aksesuar gibi ek ürün ve hizmetleri satın almaya zorlandığı yönündeki şikayetler gündemde. Telefon satışının başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamayacağına dikkat çekiliyor. Avukat İbrahim Güllü, tüketicilerin telefon alırken kasko yaptırmak zorunda olmadığını belirterek bu tür uygulamaların hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Uzman ayrıca poliçelerin satın alma öncesinden dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Poliçelerde telefonun hasar durumunda karşılanacak tutar, ödeme yöntemi ve kapsam dışı bırakılan durumlara ilişkin farklı şartlar.

0: kayıtlar bulunabiliyor. Ek hizmet olmadan telefonu satamayız şeklinde bir dayatma ile karşılaşan tüketicilerin ise durumu mümkün olduğunca belgelemeleri ve ilgili tüketici mercilerine başvurarak haklarını aramaları öneriliyor. Gençlik enerjisi değil, kalbin düşmanı. İleri yaş hastalığı olarak bilinen kalp yetmezliği gençlerde de görülüyor. Uzman doktor Habibe Kafes, kalp yetersizliği hastalarının %10 ila 12'sini gençlerin oluşturduğuna dikkat çekti. Son dönemde 30'lu yaşların başında görülen ani kalp krizi ve ölüm vakalarına da değinen Kafes, enerji içeceklerinin içerdiği yüksek doz kafein ve uyarıcı maddelerin kalp ritmini bozabileceği uyarısında bulundu. Kalp yetmezliği tedavisinin uzun süreli olduğunu, hastaların kendilerini iyi hissettiklerinde ilaçlarını bırakmamaları gerektiğini belirten Kafes, Akdeniz tipi beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Bangkok'taki seller 700 bin kişiyi etkiledi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selden yaklaşık 700 bin kişi etkilendi. Çok sayıda mahalle sular altında kalırken binlerce kişi tahliye merkezlerine götürüldü. Sel nedeniyle kentin 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Su tahliye çalışmalarının sürdüğü ve alçak bölgelerdeki yerleşimlere pompalar kurulacağı açıklandı. Meteoroloji etkileri 24 Eylül'den bu yana etkili olan sağanak. Bangkok'a metrekare başına 320 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışların Marmara'da, Kuzey Ege'de, İç Anadolu'nun kuzeyinde, Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'da, Toroslar'da ve Artvin çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Marmara'nın doğusunda, Rize ve Artvin çevrelerinde, Sakarya genelinde, Kocaeli ve Bursa'nın doğusunda ise çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların yağışla birlikte yurt genelinde düşerken, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı da var. Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'da saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşabilir.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Aydın Denizli otoyolunun başında Niğde, Pozantı, İnegöl, Bozüyük, Adapazarı, Karasu, Karabük, Araç ve Çorum Merzifon güzergahlarında çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Peygamber Efendimiz numune bir insan. Hepimizin numunesi, hepimizin modeli, üsve-i hasenesi, yani kendisine bakılarak durum düzeltilecek, model olarak o esas alınacak. Tasavvuf da bunu aynen uyguluyor. İslam'ı bilen bir alim var, Kur'an yolunda yürüyor, Peygamber Efendimiz'in sünneti yolunda yürüyor, etrafındaki insanlarla beraber bir muhabbetli grup teşkil ediyor ve bu grup içinde İslami bilgiler bilenden öğrenme durumunda olan kimseye intikal ediyor. Yani Peygamber Efendimiz'in yolunda gitmenin en güzel şekli, en uygun şekli, en tabii şekli, hayata en uygun olan İslam'ın hayat içinde öğrenilmesi şekli olmuş oluyor. Tabii bu öğrenim esnasında bilgi kazanıyor insan, görgü kazanıyor ama bunları uygulamak veya uygulamamak meselesi var. Uygulamakta, uygulamamakta kendisinin irade gücü önemli oluyor. Bu irade gücünün kuvvetlenmesi lazım. İyilikleri yapmakta manilerin de duyguların da izale edilmesi lazım geliyor. Bunun için nefsin zayıflatılması lazım. Yani o arzuların kaynağı olan rahatlık, tembellik, keyif, zevk, safa, efendim, isteyen bu nefsin, bu arzularının kaynaklarının kurtulması lazım. Yani savaşılan ordunun ikmal yollarının kesilmesi lazım. Nefisle cihad ediliyor, mücadele ediliyor, nefis yenilecek. Nefis kuvvetli olursa yenmek zor olur pehlivanı. İkmali kuvvetli olan bir düşman ordusunu yenmek zor olur. Arkadan ikmal yollarını kesip onu cephanesiz, yiyeceksiz, içeceksiz, malzemesiz, susuz bırakmak lazım. Onun için turuk-u nefsaniyede, yani nefsi islah yolunda riyazeti nefs esas alınıyor. Riyazet, yani eğitmek, zorlamak, bir takım baskılar altında sıkı bir talime tabi tutmak manasına geliyor. Şeye, riyazetül beden var. Yani bedenin riyazeti, buna cümlesik diyor Batılılar. Yani koşuyor adam. Niye koşuyorsun yani, terliyorsun, bak yoruluyorsun, olsun bu benim vücuduma lazım diye koşuyor. Halter kaldırıyor, ya bu kadar yükü ne kaldırıyorsun, sen hamal mısın? Yok, benim adalelem kuvvetlensin diye bunu yapıyor. Efendim, tekerleksiz bir bisikletin üstüne çıkıyor, saatlerce pedal çeviriyor. Ya bir yere gitmiyorsun, ne diye çeviriyorsun bunu? Ya ben bunu çevirerek adalelerimi kuvvetlendirmeye çalışıyorum. Bu riyazetül beden, yani bedeni bir takım tazikler altında, zor şartlar altında kuvvetli tutma çalışması. Şey de efendim, riyazet-i nefs, tasavvufta nefse karşı uygulanan zorluklar, baskılar da, o da riyazet-i nefs deniliyor. Nefse karşı yapılan bir takım baskılar. Bunlardan birisi ve başta geleni az yemek. Buna taklili taam terimi kullanılıyor, tabiri kullanılıyor. Yemeği azaltması lazım. Çünkü yeme insanı canlandırıyor, kuvvetlendiriyor, nefsi efendim takviye ediyor. Arkasından karnı doyan insanın artık zapt ve rapt altına alınması zor hale geliyor. Bu hususta çok hadis-i şerifler var. Kafir 7 mide ile yer, mümin 1 mide ile yer. Yani bir oturduğu zaman şu kadar yer, siler süpürür, hala karnı doymaz, hala etrafına bakar. Bir takım böyle olağanüstü

rivayetlerde, olayların rivayetlerde nakledilmiş. Bir şahıs gelmiş Peygamber Efendimiz'e İslam'ı öğrenmek üzere. Sofraya oturmuş. Yani tabii bir tabak geliyor sofraya. Herkes etrafına oturmuş. Yiyecekler yemeğe. Bu adam aç gözlü. Ne varsa hepsini silip süpürmüş yani. Ötekiler tabii biraz mahzun kalıvermişler. Aynı tabaktan yeniliyor. Bir tanesi hızlı hızlı hepsini alıp yiyip bitirince ötekisi tabii, ötekiler mahrum kalıyorlar. Aynı şahıs sonra aradan zaman geçmiş. İslam'ın hak din olduğunu anlayıp Müslüman oluyor. Oturuyor öteki Müslüman kardeşleriyle besmele çekiyor tabii. Aynı tarzda yemek yiyor ama bu sefer önünden alıyor. Efendim, İslami edebe riayet ediyor. Manevi bir takım değişiklikler dolayısıyla yemek herkese yetiyor ve herkes de doyuyor ve yani o kadar yediği halde doymayıp daha var mı diyen insan bu sefer hiç öyle bir arzu göstermiyor. Efendimiz onun üzerine buyurmuş bu hadis-i şerifi. Yani kafir yedi mide değer. Yani dokuz canlı, yedi canlı içinde bir şey var. Böyle hırsla yer. Efendim şey mümin ise bir mideyle yer. Bu az yeme bir. İkincisi uykuyu az uyuma. Uyku da insanın arzularını, arzu Farsça bir kelimedir. Onun Arapçası şehvetün, şiddetli arzu yani. Şehvat çoğulu, şehvetün çoğulu şehvat. Nefsin arzuları şehvatı nefsaniye yani nefsin şiddetli bir takım arzuları. Tabii biz Türkçe'de şehvet kelimesini sadece kadın erkek arasındaki arzuya ait olarak kullanıyoruz. Arapça'da öyle kullanılmaz. Mesela midenin arzusuna da yani şiddetli yemek arzusuna da şehvetül batın derler. Yani midenin şehveti yani iştahası demek. Biz orada iştaha kelimesini kullanıyoruz. Onlar şehvet kelimesini kullanır. Şehvat-ı nefsaniye. Şehvat-ı nefsaniyenin kırılması için çarelerden birisi yemeği az yemek, taklili taam. İkincisi uykuyu az uyumak. Pratik bir sonuç. Az uyuduğu zaman insanın arzuları efendim sönüyor. Değişiklik oluyor. Yani 4-5 saat uyku uyuyan bir insanın tavrıyla 8 saat, 9 saat uyumuş, kalktığı zaman aslan gibi gerilmiş, ondan sonra gelmiş, karnını doyurmuş bir insanın sokağa çıktığı zaman yürüyüş tarzı efendim tavrıyla tabii oruçlu olan bir insanın, uykuya az uyumuş olan bir insanın hali başka oluyor, değişik oluyor. Ve mide boşaldığı zaman o zaman insana bir manevi hal geliyor. Kalbine rikkat geliyor. Nasihati anlaması mümkün oluyor. Zaten arzular da öyle coşkun olmuyor. Yani sabahtan akşama oruç tutar da insan öğleyin acıkmaz bile yani. İstemez bile canı bir şey. Ötekisi öğleyin yani bir yemek yediği halde, ikindi de gene bir şeyler yediği halde şey yapar. O akşamüstü o vakte kadar durur yani rahatça. Sonra daha başka arzularında hemen frenleniyor. Üçüncü bir şey, az yiyip, az uyuduktan sonra tabii iyi bir yola girmiş oluyor. İç şartlar, nefsin baskısı, dürtüsü, efendim, onlar azalıyor. Taklidi kelam, az konuşmak. Çünkü çok konuştuğu zaman insan konuşması nispetinde hata ihtimali de artıyor. Yüzdesi, efendim, konuştukça artıyor. Konuşmadığı zaman tefekkürü artıyor. Yani düşünme kabiliyeti artıyor. Düşünmesine zaman artıyor. O bakımdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki sükût de ibadettir. Sükût de bir ibadettir. O ibadeti de yapmak için konuşmayı da mümkün olduğu kadar azaltıyor. Manasız ve boş, yersiz ve lüzumsuz konuşmamak. Önemli bir kaide oluyor. Bu çeşit konuşmalara ma la ya'ni deniliyor. Ma la ya'ni demek yani bir mana taşımayan boş, muhtevasız
sözler demek. Mala yani terk etmesi gerekiyor. Tabi zaruri konuşmasını yapacak. Gerekli konuşmalarını yapacak. Efendim faaliyetlerini sürdürmesi için lazım olan konuşmalar, hanımıyla iş münasebetlerinde daha başka yerlerde konuşmaları yapacak ama mala yani terk edecek. Sükutu ihtiyar edecek. Tefekkürü böylece arttıracak bir faaliyet olmuş oluyor. Sonra bu konuşmayı azaltmak istese bile yine konuşma insanlar oldu mu ister istemez olur. Sen sükut etmek istersin, tefekkür etmek istersin ama yanındaki aynı frekansta değildir. O da gelir, olur olmadık şaka yapar, laf açar filan derken yani senin huzurun bozulur, senin hedeflerin aksar, senin yapmak istediğin şey yerine gelmez. O zaman bir de şey gerekiyor, uzveti enam gerekiyor. Taklili, taam, bunlar biraz böyle secili, yani birbirine benzer şeyler, kelimeler. Taklili taam, yemeği azaltmak, taklili menam, uykuyu azaltmak, efendim, taklili kelam, sözü azaltmak, uzleti enam. Yani insanlardan da uzlet, ayrılmak, şöyle bir kenarda, tenha bir yerde sakin durmak. Uzzeti enam. Bakın böylece bu şartlar tavsiye edilerek insanın çevresi şeye hazırlanıyor. Yani düşünmesi gereken konuları düşünmesi ve çözümlemesi gereken problemleri çözmesi için gerekli çevre hazırlanmış oluyor kendisine. Allah her türlü bildiğimiz bilmediğimiz şerlerden korusun. İki cihan saadetine cümlemizi, çoluk çocuğumuzla, zürriyetlerimizle, eşlerimizle, ailelerimizle, geçmişlerimizle, sevdiklerimizle erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

Allah'ım, beni güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenlerden,

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Azade, Mısra-yı Azade, şiirin en küçük ama en yoğun birimi. Klasik Türk şiirinde anlamı, ölçüsü ve bütünlüğüyle tek başına bir şiir değeri taşıyan tek mısralara Mısra-yı Azade ya da kısaca Azade denir. Köken olarak Arapça azat kelimesinden gelir, bağımsız, özgür anlamını taşır. Dolayısıyla azade hem biçim olarak hem anlam bakımından bağımsız mısra demektir. Bir azade mısra bir beyte ya da manzumeye bağlı değildir. Tek başına söylenmiş, eksiksiz bir duygu ve düşünceyi ifade eden ölçülü bir dizedir. Klasik şiir geleneğinde en küçük nazım birimi olarak kabul edilir ve genellikle divanların son sayfalarında Mısra-yı Azadeler başlığı altında yer alır. Tarihte bu türün en güzel örneklerinden biri 2. Mahmud'un Hekimbaşı Abdülhak Molla'ya aittir. Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı. Bu mısra hem ölçülü hem derin anlamlı bir vecize şiir niteliği taşır. Benzer biçimde Muallim Naci tebessüm ederken çekilmiş bir fotoğrafının altına şu mısrayı yazmıştır. Mudihikat-ı dehre ben ölsem de tasvirim güler. Yani ben ölsem de dünyayı güldüren tasvirim gülmeye devam eder. Modern dönemde Yahya Kemal Beyatlı'nın şu sözü de Mısra-yı Azade örneği olarak kabul edilebilir. Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir. Klasik edebiyatın yanı sıra Cumhuriyet dönemi şiirinde de tek dizede anlam derinliği kurma geleneği sürmüştür. Örneğin Necip Fazıl Kısakürek'in şu mısrası da azade özelliği taşır. Ben ve ötesi, bir hiçin içindeyim. Azade

0: mısra, şiirin özü, duygunun kristali, dilin en yoğun halidir. Bir bakıma bin beyitin içinde saklı bir inci, şiirin bir nefeste söylenmiş halidir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
1: Yüzün Mehi Yedi. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in peygamberimize duyduğu aşkın mührü gibidir adeta. Aşkını fetihle, yaptırdığı eserlerle ve nat-ı şeriflerle taçlandıran bir cihan padişahıdır Fatih.

Ali bin Abbas ve Koruyucu Hekimlik. Onuncu yüzyılda yaşayan, Orta Çağ'ın önde gelen meşhur Müslüman tıp bilgini ve operatörüdür. Adı Ali İbni Abbas el-Ehvezi olup künyesi Ebu'l-Hasen'dir. Batı dünyasında Heli Abbas adıyla tanınır. Aslen Zerdüşt dinine mensup bir ailenin çocuğu olmasına rağmen Müslüman olmuştur. Ali bin Abbas, Avrupa'nın ve Latinlerin tanıdığı ilk Müslüman

0: Müslüman tabiplerden olup onlara tababeti öğreten doktorlar arasında yer alır. Onun adı İbn Sina, Ebu Bekir Errazi gibi Müslüman doktorlarla beraber anılır. Eserleri uzun yıllar tıp fakültelerinde okutulmuştur. Ali bin Abbas her şeyden önce iyi bir cerrahtı. Zamanına göre en zor ameliyatları başarıyla gerçekleştirdi. 979 yılında Büveyhi Sultanı Adudud Devre'nin kurduğu hastanede doktorluk yapmış ve meşhur eserlerini ona ithaf etmiştir. Uzun yıllar İslam aleminde cerrah adayı doktorlara ilk sorulan sorulardan birisi Ali bin Abbas'ın kitabındaki anatomi ve cerrahi konularıydı. Onun kitabını bilmeyen doktor olamazdı. Bilhassa kırık çıkık tedavisi, safra ve idrar yolları taşları, bademcik, katarakt ameliyatı, çıbanların yarılması, trepenasyon, bir uzvun kesilmesi onun kitabından sorulan sorulardan bir kısmıydı. Ali bin Abbas, hava ve mevsimlerin, hastanın çektiği sıkıntıların, hasta üzerinde etkilerini inceleyip izah ettiği gibi yapılan ve uygulanan ilaçların hastalar üzerindeki tesir derecesini de araştırmış ve açıklamıştır. Ona göre ilaçların tesir derecesi vücudun tabiatına ve değişik hallerine, hastalık ve sıhhat durumuna göre değişiklik arz eder. Hastaların mahiyetine, şiddetli ve zayıf olmalarına göre farklı olur. Yaşa ve mizaca göre değişebilir, mevsimlere göre de farklılık gösterir. Hastanın yaşadığı iklim, hava, şehir ile alışkanlıklarına göre de farklı olabilir. Ali bin Abbas'ın tıbbi görüş ve metodlarının bir ağırlık noktası da bugün hıfz-ı sıhha denen sıhhati muhafazanın esaslarını incelemek ve tespit etmek olmuştur. Bilindiği gibi günümüzde de tıbbın en çok üzerinde durduğu koruyucu hekimlik, yani insanlar hasta olmadan nasıl korunabilir meselesidir. Bu konuyu Ali bin Abbas, sıhhatli kimseleri sıhhatini koruma, bakıma muhtaç ve zayıf bünyeli insanların sıhhatini koruma, bir de hastalanmaya yüz tutmuş veya hastalık tehlikesiyle yeni karşılaşmış kimselerin sıhhatini koruma usulleri olarak üç şekilde ele almıştır. Ali bin Abbas, meşhur eserinin ikinci makalesini eczacılık konusuna hasretmiş ve 55 kısımda hemen hemen bütün ilaçları, ilaç yapılabilecek ham maddeleriyle bunların etki ve özelliklerini incelemiştir. 10. makalesinde de terkip halindeki ilaçların nasıl yapılacağını, bunların özellikle gıdalarla tedaviyi esas alarak tabii ilaçların kullanılmasını tavsiye etmiştir. Tedavi bu yoldan hasıl olmadığı takdirde ilaçların hazırlanıp tatbik edilmesini teklif ve tavsiye etmiştir. Yani ilaç kullanılması ikinci planda tatbik edilecektir. Esas olan tabii gıdalarla hastalıkları tedavi etmektir. İlaçlar ancak zaruret halinde verilebilir, kullanılabilir.
1: Bir mucit, bir icat.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle la ilahe illallah muhlisan dehelel cennet. Kim halisane, kalbinden, içinden tam kani olarak, inanarak, candan la ilahe illallah derse cennete girer. İnanıyor, yapmacık değil, dilinin ucundan değil, inanarak söylüyor. Böyle la ilahe illallah diyen, muhlis bir şekilde, ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyen cennete girer. Bunu duyunca Ravi Enes radıyallahu anh demiş ki efela übeşşirun nas. Büyük müjde bu. Gidip insanlara müjdeleyeyim mi ya Resulallah? Çünkü la ilahe illallah diyor bu kardeşlerimizin hepsi. Onlara gidip söyleyeyim mi? Müjdeleyeyim mi? Buyurmuş ki kale inni ehafu en yettekilu. Korkarım ki bu söze güvenirler, yan gelip yatarlar, salih amel işlemekten geri dururlar. Güvenirler de nasıl olsa cennete gireceğim diye ona güvendikleri için hayratu hasenat yapmaktan geri dururlar diye korkarım. Çünkü bazı şeyleri insanlara söylesen anlamaz. Anlamaz, bu sefer anlamadığı için yanlış bir iş yapar. Yanlış bir iş yapınca da o faide elinden gider. Şimdi ihlas ile la ilahe illallah söylemek çeşitli manaları vardır. Bir kalbinde şeksiz bir iman ile la ilahe illallah diyor. Bir de ihlas bir şeyi halis kılmak demek. Halis, halis yani 24 ayar altın gibi hiç katıksız böyle kılmak demek. La ilahe illallah'ın da katıksız söylenmesi lazım. Yani işin içine başka bir şey katıştırılmaması, bozulmaması lazım. İhlas, la ilahe illallah'ı ihlasla söylemek yani şirke götürecek, şirki ifade edecek hiçbir şeye bulaştırmadan la ilahe illallah derse. Allah bizi yolunda edebini muhafaza eden edepli, arif, zarif, kamil, hakiki, has Müslüman kul eylesin.
0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor. Akra. Akra.

Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Habeş Necaşisi Asama'nın vefat edişi ve kendisi için gıyabi olarak Medine'de cenaze namazı kılınışı. Habeş Necaşisi Asama, hicretin 9. yılında Recep ayında vefat etti. Peygamberimiz Aleyhisselam, arada Acı Su Denizi bulunduğu ve karadan da günlerce gidilecek yerde olduğu halde, Necaşi'nin vefatını vefat ettiği gün ashabına haber verdi, duyurdu ve "Arzınızın dışında vefat eden kardeşinizin cenaze namazını kılınız." buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, kimdir o?" diye sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam,

0: aleyhisselam, Necaşi Ashama'dır. Bugün Allah'ın salih kulu Ashama vefat etti. Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyiniz buyurdu. Ashabıyla birlikte namazgaha veya Baki kabristanına gitti. Ashaba, geliniz arkamda saf olunuz buyurdu. Ashab, Peygamberimiz aleyhisselamın arkasında saf oldular. Necaşi'nin Habeş ülkesindeki tabutu, Peygamberimiz aleyhisselama görününceye kadar yukarı kalktı. Rivayete göre aradaki engeller kalkarak, sahabiler de onun tabutunu gördüler. Peygamberimiz aleyhisselam ileri doğru vardı. Cenaze üzerine kıldığı namaz gibi, Necaşi'nin namazını da dört tekbirle kıldırdı. Onun için Allah'tan mağfiret diledi. Sonradan gelen haberler, Necaşi'nin cenaze namazı kılındığı gün vefat etmiş olduğunu doğrulamıştır. Peygamberimiz aleyhisselam, Necaşi'den başka hiç kimse için gıyabi olarak cenaze namazı kıldırmamıştır. Sanıldığına göre bu Necaşi'nin Hristiyanlar arasında vefat etmiş ya da kendisi için cenaze namazı kılacak bir kimse bulunmamış olmasından ileri gelmişti. Peygamberimiz aleyhisselam Necaşi için cenaze namazı kılınmasını emrettiği zaman münafıklar şu bir yabancı olan Necaşi'ye mi cenaze namazı kılmamızı emrediyor diyerek nifaklarını belli ettiler. Necaşi'nin kabrinde bir nurun görünüşü. Rivayete göre Necaşi vefat edip gömüldüğü zaman kabrinin üzerinde bir nur görünmüş durmuştur. Habeş Necaşisi Ashama'nın ülkesine sığınan Müslümanları barındırışı, koruyuşu ve Müslüman oluşu. Habeş Necaşisi Ashama, ülkesine sığınan muhacirler arasında bulunan Hazreti Cafer'le görüştükten ve ondan İslamiyet ve Peygamberimiz aleyhisselam hakkında bilgi aldıktan sonra, ben şehadet ederim ki, o kendisini İncil'de yazılı bulduğumuz Resulullah'tır. O, geleceğini İsa bin Meryem'in müjdelediği Rasul'dür. Siz ülkemde nereyi isterseniz orada konaklayınız. Vallahi ben onunla aynı ülkede olsaydım yanına gider, onun ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardım diyerek Hristiyanlığı bırakıp Müslüman olmuş ve fakat kavminin tepkisinden çekindiği için bunu gizli tutmuş, açıklamamıştı. Necaşi, Mekkeli müşriklerin işkencelerine dayanamayarak Habeş ülkesine sığınan muhacirlerin cezalandırılmak üzere geri çevrilmeleri için yapılan istekleri ve verilen rüşvetleri reddedip, onları hicretin 7. yılına kadar ülkesinde barındıran, ağırlayan ve Peygamberimiz aleyhisselamın isteği üzerine gemilere bindirip Medine'ye yollayan adaletli, hamiyetli bir kraldı. Kendisi Müslümanlığını gizli tutan ve hicret etmeyen sahabilerden sayıldığı gibi, Peygamberimiz aleyhisselamla bizzat görüşemediğine göre de tabiinden sayılmıştır. Yüce Allah ondan razı olsun.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

0: Okudukça Eser Çöle İnen Nur Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Efendim merhaba. Son bölümde Ekber Cihad'ı okuduk. Merhum Necip Fazıl'ın Büyük Cihad'la alakalı tafsilatının son cümlesi tadmayan bilmez olmuştu. Bu bölümde Saadet Asrı'nın bahtiyarlarını, sahabileri okuyacağız. 468. sayfada kalmıştık. On Uğur'a göre adlı başlıkla devam edeceğiz. 49. bölüm. On Uğur'a göre. Bir bedahet şivesiyle kavruyoruz ki sahabi kendi nefsine göre değil o nuru görmüş ve ondan bir zerre kapmış olmaya göre kıymetleniyor. Bu kıymet nebilerden sonra bir atlayışta insanoğlunun en üstünü olmak değeri. Ölçü, velinin en büyüğü, sahabinin en küçüğü olan vahşinin ayak tozu bile değildir. Bu ölçü altın silsilenin büyüklerinin. Şimdi onu gören çoban, en varılmaz mana stratosferine çıkmış veliden üstün oluyor. Hep o nura göre hesap. Veysel Karani. Üveysel Karani, halk dilinde Veysel Karani. Allah'ın sevgilisi zamanında Yemen illerinde Müslüman olduktan sonra Ekber cihadını rehbersiz ve mürşitsiz geçiren, doğrudan doğruya Allah'ın terbiyesiyle en büyük mertebeyi bulan ve eren Üveys Hazretleri onu göremedi. Zira annesi gitmesine izin vermedi. O da anneye öf demeyi bile yasak eden

0: İslam ahlakının en tabii icabı annesini kıramadı. Hicaz'a gidemedi. Allah sevgilisinin erdirici huzuruna çıkamadı. Onu göremedi ve onun getirdiği ahlaka riayetten en büyük dereceye rağmen kainat çapında ayrı bir nailiyetten ve bu nailiyetin derecesinden mahrum kaldı. Üveys Allah'ın sevgilisi Allah'a kavuştuktan sonra ancak sahabileri görebildi ve ancak görenleri görenlerden olabildi. Halbuki o peygamberler peygamberinin devrinde velilikte kutup derecesine ulaşmıştı. Böyleyken sahabi olamadığı için varışların en yükseği içinde en küçük sahabinin ayak tozuna bile varamadı. Allah'ın vasıtasız ve kılavuzsuz doğrudan doğruya terbiye ettiği velilere bu bakımdan üveysi mizaçlı derler. Uzaktan üveysin halini takip eden, üveysi ümmetimin içinde dostum diye anan ve ebediyet alemine göçmelerine yakın üveysi hırkasını vasiyet eden Allah'ın sevgilisi. O, her şeye malik olanın, yine kendisini görenin derecesine malik olamadığı o. Düşünün onu. Sahabilerin de kendi aralarında dereceleri var. Başta nebilerden sonra yeryüzünde en büyük insan Ebu Bekir. Allah'ın sevgilisine bağlılığını Kur'an'la naslandırdığı Ebu Bekir. Allah'ın sevgilisinin nebilerden sonra en hayırlısı, kendisine sevgi ve teşekkür bütün ümmetime vacip, benim mağarada ve Kevser havuzunda arkadaşımsın, cehennem ateşinden kurtulmuş insanı görmek isteyen Ebu Bekir'in yüzüne baksın. Sen Allah'ın ateşten azat edilmiş kulusun. Onun yardımı kadar kimsenin yardımı bana menfaat vermedi. Cebrail bana gelip dedi ki, Allah Ebu Bekir ile istişare etmeni emrediyor. İçinde kendisinin bulunduğu kavme ondan başkasını imam edinmek layık olmaz buyurdu. Ve nihayet peygamberler peygamberinin ifadesiyle, peygamberler müstesna, her gün doğup batan güneşin hiçbir defa daha üstün bir baş üzerine ışığını saçmadığı Ebu Bekir. Allah Resulü'nün yolunda son meteliğine ve son damla gözyaşına kadar maddi ve manevi bütün varlığını talaş talaş yontup nefsine hiçbir şey bırakmayan Ebu Bekir. Sadakat ve teslimiyetin münteha noktası, rikkat ve merhametin mesafe mefhumunu aşan ufku Ebu Bekir. Bir arada gönül ve kafa idrakinin erişilmez kutbu ve şu ölçünün elmas tıraşı Ebu Bekir. İdrakin aczini idrak, idrakin ta kendisidir. Uçsuz sadakat, sonsuz merhamet ve dipsiz esrar anlayışıyla farikalanan Ebu Bekir. Arkasından Ömer geliyor. Onda da farika, adalet ve celadet. Dini bütün nefsani vehimlerin üstünde en saf çizgileriyle kavrayan, ebedi kanunları en keskin celadetle koruyan, nefsine en küçük kıpırdama hakkını vermeyen, halifeliğinde Dicle kenarında çobansız kalmış oğlan hesabına kadar düşünen, muhtaçlara sırtında zahire taşıyan, Kisra'ların incili kürkünü ayakları altında çiğneyip yamalı gömlekle gezen, kendisini yaralayanın bir Müslüman olmadığını öğrenince Allah'a hamd eden, ruhunu teslim ederken de rahmete nail olabilmek için yastığının çekilmesini ve başının kuru yere bırakılmasını isteyen Ömer. Allah'ın adaleti için öz oğlunu kırbaç altında eriten, gök kubbe çapında kurduğu adalet kubbesinde yankıları gök kubbe durdukça devam edecek olan Ömer. Birden kulağına çarpan bir ayetin haşyetiyle yere düşüp bir ay hasta yatan Ömer. İyi ve doğruyla beraber ileriyi en iyi temyiz eden, bu yüzden ayırt edici Faruk lakabını alan ve Allah Resulü'nün şeytan Ömer'den korkar teşhisine ve benden sonra Ömer ne taraftaysa halk oradadır takdirine eren Ömer. Nice ayırt edişleri Kur'an hükümleriyle gerçekleşen, dinin zahirini en parlak temsil eden, gelmiş ve gelecek bütün insanlığa mefkurevi devlet reisinin mefkurevi şartlarını misallendiren Ömer. O da bütün sahabiler arasında ikinci. Üçüncü Osman, ilim, haya ve ahlak tecellisinde son merhale. Ümmetim içinde haya bakımından en ilerisi Affan oğlu Osman'dır. Allah bana kızlarım Rukiye ve Ümmü Kelsum'u Osman'a vermemi vahyetti. Biz Osman'ı babamız İbrahim peygambere benzetiyoruz. Lut peygamberden sonra Allah için zevcesiyle hicret edenlerin ilki Osman'dır. Osman dünyalarda ve ötelerde dostumdur. Dördüncü Ali, büyük akıl, hikmet ve şecaatte tek. Peygamber evinin emanetçisi, nur neslinin yürütücüsü Ali. Her şey ona karşı huşu içinde ve her şey onunla kaim. Yahut her şey ona karşı yok ve her şey onunla var. Ali'den gelen bu hikmet, yalnız bu hikmet fezayı doldurmaya yeter. Allah'ın Resulü buyurdular: ben hikmet eviyim, Ali de onun kapısı. Ben ilim bekçisiyim, Ali de onun kapısı. İlim isteyen kapıya gelsin. Ali'ye nazar etmek ibadettir. Ali'nin benimle alakası bedenimle başım arasındaki ilgi gibidir. Şimdi dördünün birden farikalarını toplayalım. Sadakat, rikkat, rahmet, esrar anlayışı. Celadet, adalet, heybet ve bütün batın incelikleriyle bir arada zahire nüfuz. Yumuşaklık, haya, edep ve ismet. Büyük akıl, hikmet, şecaat ve ulviyet. Biri derinlikte, biri genişlikte, öbürü gizlilikte ve daha öbürü erginlikte ve her biri bunlardan her birinde. Peygamber emanetinin çatısını taşıyan dört büyük sütun. Geriye insan ve mana diye bir şey kalıyor mu? Bunların kurduğu esrarlı bir dört köşedir ki bu dört köşenin her çizgisi üzerinde her biri kendi mizacına göre ondan, o nurdan renk veren birer pencere. Yani yine onlar yok, o var. Onsuz bunlar, şu bildiklerimiz mi olurdu? Ebu Bekr, Ömer, Osman ve Ali. O nurun etrafında dört cepheli bir fenerdir ki kendi öz renkleri üstün yaratılışları içinde yine onu ifadeye memur. Mücerret insanı bütün kemalleriyle tamamlayan bu dört büyük örnek, kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Allah sevgilisine sadece onun nur püskürtülerini en yakından toplayıcı ve şahsi mizaçlarına göre ışıldatıcı ve böylece kamil insanı belirtici aynalar. Bu dördünde insan tamamlanıyor çünkü insan bu dördüne nur veren onda tamamlanmıştır. Tabakalar, müjdelenenler ve ilkler. Dört büyüklerden sonra kıymet hükmü şahıs şahıs değil, tabaka tabaka. Gayet tabi olarak da ilk tabakaya dört büyük yine giriyor. Evvela hayatında ebedi saadet müjdesini alan aşere-i mübeşşere, müjdelenen onlar. Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali, Zübeyr, Talha, Avf oğlu Abdurrahman, Cerrah oğlu Übeyde, Ebi Vakkas oğlu Sa'd, Zeyd oğlu Said. Ve bunlarla beraber ilkler, kırklar kadrosu doluncaya kadar ilk iman edenler. Üçüncü tabaka, müşriklerin cefasından Habeşillerine hicret edenler. Dördüncü tabaka, ilk Akabe buluşmasında beyat eden Ensar'ın ilkleri. Beşinci tabaka, ikinci Akabe buluşmasında beyat eden Ensar. Altıncı tabaka, Allah Resulü'nün hicretinden hemen sonraki muhacirler. Yedinci tabaka, Bedir gazasına katılanlar. Sekizinci tabaka, Bedir'le Hudeybiye anlaşması sırasında hicret edenler. Dokuzuncu tabaka, Rıdvan ağacı altında beyat edenler. Onuncu tabaka, Hudeybiye anlaşmasıyla Mekke'nin fethi arasındaki muhacirler. On birinci tabaka, Mekke'nin fethinde İslam'a girenler. On ikinci tabaka, bütün bunlardan sonraki sahabiler ve çocukları. İlk muhacirler ilk ensardan, ilk ensar son muhacirlerden sınıfça üstün. Bir sahabinin ferdi derece hakkı çoğu emniyet ölçüsüne göre giden bu tabakaların dışında olmakla beraber umumiyetle içinde tecelli etmektedir. Zira tabakaları çerçeveleyen zaman ve mekan ölçüleri arasında Müslümanlardan peygamber amcası Abbas'la çocuklardan peygamber torunları Hasan ve Hüseyin gibilerini sınıfların dışında tutmak lazım. Nitekim sahabilerin en büyüğü olan Ebu Bekir'e karşılık en küçüğü olan Vahşi, kendisinden sonra Müslüman ve her soydan sahabilerin de en küçüğüdür. Yüz bini aşan sahabilerin ardınca onu görmeyip de görenleri görenler geliyor ki bunların ismi tabi'in, tabi olanlar. Ondan sonra gelenleri görenler var. İsimleri tebe-i tabi'in, tabi olanların tabileri ve artık kol kol, zümre zümre, çeşit çeşit milyarlarca Müslüman. Alan sevgilisi buyurdular: "Ümmetimin hayırlısı benim zamanımda bulunanlar, sonra onların ardından gelenler, daha sonra da birbirinin ardından gelenler." Allah'ın Resulü Ebu Bekir'e dediler: "Ne olurdu kardeşlerimi göreydim." "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" "Siz benim sahabilerimsiniz. Kardeşlerim onlardır ki beni görmeden doğrularlar, bana bağlanırlar ve hatta babalarından ve çocuklarından fazla beni severler." İşte onu görmeden doğrulayanlara ait de ayrı ve yine eşsiz bir makam. Bu makama kıyamete kadar gelecek her Müslüman namzettir. Ayet meali: bir kavim bulamazsın ki Allah'a ve ahiret gününe iman etsin de Allah Resulü'nün düşmanlarını sevebilsin. Sahabi ki Allah Resulü'nün en ileri dostudur. Ona sevgi Allah ve Resulüne sevginin yol göstericisidir. Bu naziklerin naziği davada Allah'ın Resulü buyurdular: "Sahabilerin bahsinde daima Allah'tan hazer edin. Onları sevenler beni sevenlerdir. Onlara düşmanlık duyanlar bana eza ederler. Bana eza etmekse Allah'a eza etmeye kalkışmaktır ve Allah'ın azap eli böylelerini yakar. Ve ben her günahın şefaatçisiyim. Yalnız sahabilerimi hor görenlere ve onlara sövenlere şefaat etmem." Böyleyken ortaya bir Muaviye meselesi çıkarıp da bu sahabiye ağız dolusu söven, lanet okuyan, sonra da Müslümanlık taslayan ve tesellisini Hazreti Ali'den yana olmakta bulan bedbahtlara ne demeli? Bunlar hiçbir inceliğe, sır idrakine ve ölçü hikmetine ruhları yatmayan şeytan oyuncağı kafalardır. Allah Resulü'nün bu kadar açık ve aydınlık emri altında Muaviye kini güdenleri bizzat kainatın efendisi ve onun sevgili ruh ve madde varisi Ali ne düşünür diye en küçük nefs murakabesine girişmeksizin güya peygamber evini ve neslini koruma gayretiyle atıp tutanlar. Bilmezler ki kalplerindeki sureti hak perdesini idare eden bizzat şeytandır. Sahabi meselesinin en nazik miyarı olan bu mevzuda ölçü şudur: Hazreti Ali mi haklı, Muaviye mi? Hazreti Ali mutlaka haklı. Ya Muaviye? O da haksız değil ve bütün fark bu kadar. Bu nasıl ölçü? Hem biri katiyen haklı hem de öbürü haksız değil. Çünkü bir sahabiye haksız diyemeyeceğimiz için ancak bu hadde kadar uzanabiliyoruz. Aralarındaki ihtilaf sadece içtihat farkından ibaret. Böyle olunca birinci planda bulunan tam haklı, ikincisi de haksız değil olur. Çırılçıplak ve yırtıcı haksızlık asıl sahabilerin en büyüklerinden birine dayanarak öbürünün sahabilik vasfını unutmaktır. İşte sır idrakini örseleyici kabalık. Sır mı? Yine sır noktasına mı geldik? Buyurun. Bir gün Allah'ın Resulü kendi vahiy katiplerinden Muaviye'ye dedi ki, ileride senin çocukların en zalim şekilde benim çocuklarımı öldürecek. Muaviye titredi. Ne diyorsun ey Allah'ın Resulü? Öyleyse vücuda geldikçe hepsini keseyim ve neslimi kurutayım. Hayır Muaviye, buna kimsenin hakkı yoktur. Allah'ın takdiri neyse tecelli edecektir. Ve sükut ve tevekkül emrini alan Muaviye'nin ıstırap derecesi. Muaviye, oğlu Yezid'in ne yapacağını bilseydi, kahrından erir giderdi.
1: Okudukça eser: Çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Esbetüküm ala sıratı eşeddüküm hubben li ehli beyti ve ashabi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten Deylemi İbn Abdülber rivayet etmişler ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Esbetüküm ale sırat. Sıratı geçerken ayağı en sağlam, en kaymaz, en efendim emniyetli şekilde olanınız sıratta, sırat cehennemin üstünde köprü. Ayağı kayarsa cehenneme düşer kayanlar. Allah korusun. Efendim sıratta en böyle ayağı sağlam basan, kaymayanınız eşeddüküm hubben li ehli beyti ve ashabi. Benim ehli beytime ve ashabıma sevgisi en çok olanınızdır. Ayağı en sağlam olan, sevgisi en çok olandır. Ehli beyti Peygamber Efendimizin ailesi, hanımları, çocukları. Selman-ül Farisi'yi de severmiş. Şöyle abasını onun da üstüne örtüp, bürüyüp Selman-ı minna ehlel beyti. Selman bizdendir, ehli beyttendir buyurmuş. Aile ferdi gibi yani. Onu öyle taltif eylemiş. İltifat buyurmuş. Selman-ı Farisi Efendimiz radıyallahu anh. Ehli beytime sevgisi olan bir de ashabıma. Ashabıma ve ehli beytime sevgisi olan sıratta en sağlam durandır. Ayağı kaymayandır. Sevgisi yoksa, düşmanlığı varsa, kızgınlığı varsa, efendim dil uzatıyorsa, kızıyorsa o zaman sıratta ayağa kayar, Allah saklasın cehenneme uçar gider. İkinci hadis-i şerif, Utitü leylete üsriye bi ala kavmin butunuhum kelbiyuti fihel hayyatu tura min harici butunihim. Fekultü men haulâ'i ya Cibril, kâle haulâ'i ekeletür riba. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, İbn-i Mace'den alınmış. Utitü leylete üsriye bi. Miraca çıkartıldığım gece ala kavmin, bir kavmin yanına getirildim. Cebrail aleyhisselam gezdiriyor. Yedi kat semavatı geçirdi. Cenneti, cehennemi gösterdi. Efendim gezdiriyor. O gezdirirken bir kavmin yanına vardım ki butunuhum kelbiyuti, karınları ev gibi. Ev kadar büyük. Karınları kocaman. Efendim veya o zaman çadır, beyt çadır manasında da geliyor Arapçada. Kocaman bir kubbeli çadır gibi efendim karınları kocaman. Fihel hayyatu, içinde yılanlar kıvrım kıvrım kıvranıyor böyle. Yura tura min harici butunihim, tura min haricin butunuhum, dışarıdan karınlarının içi de görünüyor. Görebiliyor Peygamber Efendimiz. Yılanlar kıvranıyor böyle içeride. Fekultu men haula ya Cibril. Ey Cebrail, bu adamlar kim? Böyle karınları kocaman ev gibi, çadır gibi ve içinde yılanlar kaynaşıyor. Kim bunlar? Dışarıdan görünüyor karınlarının içi. Kim bunlar? Kale haula'i ekeletür riba. Buyurdu ki bunlar faiz yiyen.

Bir hadisi şerif var. Efendimiz buyurmuş ki, diyar-ı küfürde ehli küfrün kendi örflerine, adetlerine göre Müslümana faiz verirse Müslüman onu alır. Yani Müslümanla kafir arasında riba, bahis konusu, faiz bahis konusu olmaz orada. Çünkü onlar kendi şeriatlerine göre onu veriyorlar. Binaenaleyh gönül rızasıyla veriyorlar. Anlaşmalı olarak orada bulunan Müslüman da onu alır, kaçırmaz. Tabii daha güzeli Müslümanların kendi helalinden efendim paralarını değerlendirecek müesseselerini kurmalarıdır. Bu da efendim finans kurumu gibi şeyler çıktı ortaya sonradan. Yani para alınıyor, toplanan parayla iş yapılıyor, kâr dağıtılıyor. Binaenaleyh faiz değil. Yapılan işin çokluğuna göre, kârın çokluğuna göre de efendim kâr ortaklara fazla dağıtılıyor. Şekil bu. Bu güzel bir şekil olduğundan İslam ülkelerinde uygulanıyor. Türkiye'de de uygulanmaya başladı ve şeyde millette rağbet etti. Ama onları yönetenler hangi mantıkla onları idare ediyorlar, perdenin arkasında neler yapıyorlar? Bir de heyetleri varmış. Fetva heyetleri, her şeyi helalinden nasıl yapacaklarını sordukları heyetleri varmış deniliyor. İşte o hadisi şerife göre burada tabii parayı yanında gezdirmek de tehlikeli oluyormuş. Efendim bir de mesela Amerika'da birisi çıkartmış cüzdanından para ödemiş Türklerden. Bir bayan yanaşmış demiş ki, beyefendi siz ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? Demiş, niye? Cüzdanınızı açtınız, içinde paralar görünüyor, para ödediniz burada. Yani sizin bu cüzdanınızda keş, hazır taze para olduğunu gören bir esrarkeş sizi öldürür demiş bu parayı almak için. Orada hiç para gezdirmezlermiş yanlarında. Kartlarıyla gezerlermiş, alışverişleri öyle yaparlarmış hep. Gezdirirlerse yani çok kartın kullanılmayacağı yerlerde şey yapmak için 3-5 şey böyle az miktar gezdirirlermiş diye duydum. Onlar öyle yapmışlar. Biz de keşke iyi Müslüman olsak da esaslarımızı efendim İslam'a göre ayarlasak da hiç harama, günaha bulaşmadan yaşasak. Çok uğraştım Türkiye'deyken bunu böyle yapmak için. Dedim ki şu kardeşlerimizin paralarını bankalardan kurtaralım, etmeyin, eylemeyin. Büyük tüccarlar vardı sohbetlerimde. Ticarethanelerinizi açın halkımıza, hisse senedi çıkartın, alın paralarını, kârı da dağıtın. Mutlaka bankadan daha şey olur. Oturmuş müesseseleriniz var. Her sene belli kâr getiriyor, iyi idare ediliyor. Açın hissesini. Efendim 100 milyarken olsun 500 milyar. Siz de kâr edin. Çünkü çok parayla alındığı zaman bir şey ucuz alınıyor. Daha çok kâr oluyor. Efendim bir türlü bir şey sağlayamadık. Sonuncu hadis-i şerif. Ütitü leylete üsriye bi ala kavmin tukradu şefahuhum bi makarida minen nar küllema kuridat teffet fekultu ya Cibrilü men haulâik kâle haulâik hutaba ümmetike lezîne yekulûne mâ lâ yefâlûne ve yekraûne kitâballâhi ve lâ ya'melûn. Miraç gecesinde yine bir takım insanların yanına uğradım gezerken, gezdirilirken Cebrail tarafından baktım ki dudakları ateşten makaslarla çatır çatır ağızları, dudakları kesiliyor. Kesilir kesilmez yeniden oluşuyor, gene kesiliyor, gene oluşuyor. Her seferinde azap tazeleniyor. Kesildiği zaman öyle kesik kalmıyor. Gene bitiyor, gene kesiliyor. Öyle azap geliyor. Dedim ki ya Cebrail bunlar kim? Buyurdu ki Cebrail aleyhisselam, haulâi bunlar hutabâ-i ümmetike, senin ümmetinin hatipleridir. Yani hatip hitabet eden kimse, vaiz, hoca, müftü,

efendim camide cuma kıldıran, neyse yani hepsi dahil. Ellezine, o kimseler ki, o hatipler, o vaizler, o hocalar ki, yekulûne mâ lâ yefalûn, kendilerinin yapmadıkları şeyleri söylüyorlar halka. Ve yekraûne kitâballâhi ve lâ yâmelûne bihi, Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın kitabını okuyorlar ama onun içindeki emirleri uygulamıyorlar, tutmuyorlar. Onunla amel etmiyorlar. Ondan dolayı siz bu dudaklarla mı böyle yapmadığınız şeyleri söylediniz efendim, halka talkın verip kendini salkım yuttunuz diye cehenneme atılacaklar anlaşılıyor ve azaplarının da şekli dünyadaki işledikleri günahın cinsine uygun olarak dudakları kesilmek suretiyle. Çatır çatır ateşten makaslarla dudakları kesiliyor. Her seferinde yeniden bitiyor, yeniden kesiliyor. İslam'da bildiğini uygulamaya ilmiyle amil olmak deniliyor. Öğrendiğini yapması lazım Müslümanın. Çünkü efendim böylece nasihatler tutulmuş olur, böylece sevaplar kazanılmış olur, böylece ahlak düzeltilmiş olur, işler böylece ileri gider. Ama millet dinliyor dinliyor, başını sallıyor, bildiğini yapıyor, uygulamıyor. O zaman bildiği halde niçin iyiliği yapmıyor, öğrendiği halde niçin kötülükten kaçınmıyor diye onların özel cezası oluyor. Yani bilhassa ondan dolayı cezası oluyor. İlmiyle amil olmayan kimselerden. Tabi bunların başında ilmi çok olan alimler geliyor, hocalar geliyor ki onlar biliyorlar. Halktan daha iyi biliyor. Bildiğini bile bile gene yapıyor günahı. Sevabı bildiği halde gene uzak duruyor sevaptan, işlemekten tembelleniyor, kaçınıyor. O zaman İşte içi başka, dışı başka oluyor. Özü sözüne uymamış oluyor. İlmiyle amil olmamış oluyor. Allah-u Teala Hazretleri de cezalandırıyor. Allah-u Teala Hazretleri bizleri efendim affı mağfiret eylesin. Eğer ince bir hesaba tabi olursak halimiz nice olur bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kalmış durumumuz. Çünkü mutlaka nice nice kusurlarımız var. Mutlaka biz de işte burada hadis-i şerifi açıyoruz, okuyoruz. Ama bu hadis-i şeriflere göre tam kamil Müslüman mıyız? Tam uygulayabiliyor muyuz duyduklarımızı? Bazen uyguluyoruz, bazen unutuyoruz, bazen tekrar hatırlatılıyor. Filan, ha şu şöyleydi diyoruz. Belki Cenab-ı Hakk'ın lütfundan umulur ki niyetimiz iyi, tutmak istiyoruz da ama tutamıyoruz. İyi bir şey yapmak istiyoruz da tam yapamıyoruz. Niyetimize göre belki Cenab-ı Hak mükafatlandıracak. Hani evinden namaz kılmak maksadıyla çıkan kimsenin yürüdüğü esnada, yürümeye başladığı esnadan itibaren namazda sayılıyor. Efendim, o sevabı almaya başlıyor. Camiye gidinceye kadar. Namaza ister yetişsin, ister namazı kaçırsın. Yetişemedi, geç kaldı. Öyle bile olsa sevabı alıyor. Çünkü İslam'da niyet önemli. Ameller niyetlere göre değerlendiriliyor. İyi niyetle bir şeyi yapmaya niyet eden bir insan yaparsa, birden 700'e kadar, 700'den 70.000'e kadar daha fazla bir gayri hesap sevap alıyor. Niyetlenir de yapamazsa niyetinden dolayı gene sevap alıyor. Kötü bir şeye niyetlenip de yapacağı sırada Allah'tan korkup da yapmazsa gene sevap alıyor. Gene sevap alıyor. Kötü bir şeyi işlerse bir günah yazılıyor. Ama iyi bir şeyi işlerse 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700, 1'e 70 bin, yani kat kat fazla veriliyor. İyilik yaptığı zaman kat kat fazla veriliyor. Kötülük işlerse bir kötülük yazılıyor defterine. Bir iyilik yaptığı zaman 10 iyilik yapmış gibi veya 70 iyilik yapmış gibi veya 700 iyilik yapmış gibi, iyiliğin cinsine göre, yapışındaki güzelliğe göre sevap alıyor. Bir namaz kılıyor, 700 namaz kılmış gibi sevap alıyor. Efendim,

Bin dolar harcıyor. Allah yolunda 700 bin dolar harcamış gibi sevap kazanılıyor. Ama bir günah işlerse, bir dolarlık günah işlemişse bir dolarlık günah yazılıyor. Allah-u Teala Hazretleri iyilikleri kat kat arttırıyor. Hatta büyütüyor. Yani sizden biriniz devesinin yavrusunu, atının yavrusunu, tayını büyüttüğü gibi Cenab-ı Hak sizin iyiliğinizi besler, büyütür diyor Peygamber Efendimiz. İyiliği Cenab-ı Hak büyütüyor, kocamanlaştırıyor. Küçücük yavru iken küçücük kuzu kocaman koç oluyor. Efendim, öyle sevaplar çoğalıyor. Cenab-ı Hak rahmetine bahane arıyor. Bahanelerle bizi cennetine sokuyor. Yoksa bizim halimiz harap. Cenab-ı Hak rahmet etmese, çok sevap vermese, affedici olmasa, bağışlayıcı olmasa, tevbeleri kabul edici olmasa ne yapacağız? Tevbeleri kabul etmese ne yaparız? Mahvoluruz. Kabul etmedi. Eski suçlarının hesabını soracağım dedi. Ne yapacaksın? Nereye yalvaracaksın? Nereye başvuracaksın? Hapı yuttun. Affediyor. Hatta affet beni ya Rabbi demeden pişmanlığını sezince, bu kulum yaptığı günahtan pişman oldu diye, pişmanlığında daha sözü söylemeden bile affediyor. Hatta yübeddilullahu seyyiatihim hasenat, mümin kullarının günahlarını döndürüyor iyiliğe. Biz her gün günah işliyoruz. O da her gün nimetini vermeye devam ediyor. Nimetini kesmiyor üzerimizden. Her dem hata ediyoruz. Her nefes alışverişte kusur işliyoruz. Her konuşmamızda efendim günaha bulanıyoruz. Estağfurullah deyince affediyor. Abdest alınca affediyor, siliyor. Namaz kılınca affediyor. Birisi geldi, ya Resulallah ben suç işledim. Suçum, kabahatim şu şu şu. Ezan okundu o sırada. Namazı kıldılar cemaatle. Ne kadar müjde. Namazdan sonra gene geldi, ya Resulallah ben dedi, hani namazdan önce size söylemiştim ya, ben bir günah işlemiştim. Cezalıyım, cezamı çekmeye razıyım. El pençe divan bekliyor yani. Resulullah cezayı uygulasın da ahirette başı derde girmesin, bu dünyada kurtulsun diye. Peygamber Efendimiz ona dedi ki, sen şimdi ezan okundu, kâmet getirildi, namaz kıldık. O namazı sen bizimle beraber kılmadın mı şimdi? Kıldım ya Resulullah, kıldım dedi. Kıldıysan o zaman silindi dedi. Namazı kıldın ya, silindi. Her namaz bir önceki namazla aradaki günahları siliyor. Her Ramazan bir önceki Ramazan'la aradaki günahları siliyor. Büyük günahlardan kaçınılırsa. Adam öldürmek, hırsızlık vesaire. Efendim, her hac günahları siliyor. Hatta haçta artık Arafat'tan Müzdelife'ye, Müzdelife'den Mine'ye geldiği zaman Arafat'ta affediyor, affediyor, affediyor. Müzdelife'de, Arafat'ta af olmayanlar da af oluyor, af oluyor, af oluyor. Mine'ye geldiği zaman artık devecileri bile affedermiş Cenab-ı Hak. Ya adam hacıya devesini kiraladı. Devesinin yanında onun için duruyor. Deveci. Yani otobüsün şoförü gibi. Yani Türkiye'den otobüsüyle gitmiş oraya. Efendim, para kazanmak için. Niyeti miyeti hac etmek değil. Ama işte para kazanmak için Suudlular bir otobüs başına şu kadar para veriyorlar filan diye konuşmuşlar, imzalamışlar. Anlaşma tamam, falanca firmadan 20 tane otobüs gitmiş oluyor şoförüyle. Şoförlere demişler ki alın bu otobüsleri götürün. Firma götürmüş. Onun gibi. Devecileri dahi affediyor. Ya Rabbi, bunlar hacca gelmediler. Bunların maksatları develerinin yanında durmak. Alıp gidecekler develeri. Olsun. Sonra Müslümanlar zikir yapıyor. Allah sevap veriyor. Yanına postacı gelmiş, bilmem bir hizmetçi gelmiş, başka bir maksatla birisi gelmiş, gidecek, adamla konuşup gidecek. Ona da sevap verin diyor Cenab-ı Hak. Melekler diyorlar ki, ya Rabbi bu o kavimden değil, o zikir eden kimse değil. İşte oraya işi için geldi, gidecek. Olsun diyor yani. Onlar öyle iyi insanlar ki, onlarla oturan, onların yanına gelen insan
da mahrum olmaz. Hümül kavmi la yeşkâ bihim celîsû. Allah bizi imandan sonra küfre düşürmesin, inkara düşürmesin, izzetten sonra zillete uğratmasın, efendim sevdiği kul olarak yaşatsın, hüsnü hatime nasip eylesin, efendim ahirette de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Açılır bal bostan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Hümeze Suresi. Sevgili dinleyenler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden Hümeze Suresini anlatacağız bugün. Toplamda 9 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen, birini arkasından durmadan çekiştirip inciten kimse anlamına gelen Hümeze kelimesinden alır. Hümeze Suresinde insanları arkadan çekiştirme, alay etme ve mal biriktirmenin kötülüğü anlatılmaktadır. Surede, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber oluşunun ilk yıllarında İslam'ın gösterdiği gelişme karşısında müşriklerin telaşa kapılıp, başta Peygamber Efendimiz ve diğer Müslümanları gözden düşürmek için kalkıştıkları alaycı tavırlar anlatılmakla birlikte, İnsan ilişkilerinde önemli olan ahlak ilkelerine dikkat çekilmektedir. Ve bu davranışlarda bulunanların kıyamette alacağı cezayı anlatarak biter. Hayır, andolsun ki o maddeperest olduğu için hakaretle fırlatılıp Hutame'ye atılacaktır. Bilir misin Hutame nedir? O, acısı ta yüreklere işleyecek, Allah'ın tutuşturulmuş asla sönmez ateşidir. Onlar uzatılmış sütunlar içinde bağlı oldukları halde o ateşin kapısı onların üzerine kapatılmış olacaktır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra.

Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun

Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

Akre FM stüdyolarından, Şehir İstanbul programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Selamlarımızı ve hürmetlerimizi ileterek bir programa daha başlıyoruz. Ve bu programla birlikte Şehri İstanbul'daki yolculuğumuza başlıyoruz. Bugünkü programımızda ilk olarak Boğaziçi'nin derinliklerinde dolaşacağız ve Boğaz'ın coğrafi detaylarından ilginç notları arz edeceğiz. Unutulan bir şairimizden söz edeceğiz ve ardından Göksu'nun değişimine bakacağız. Şehri İstanbul'a hoş geldiniz.

0: Şehri İstanbul. İstanbul, şehir ve medeniyet. İstanbul kültürü, İstanbulluluk, İstanbulsuzluk.
1: Boğaziçi'nde bir yolculuğa çıkalım yine. İstanbul'u İstanbul yapan değerlerden birisi de hiç kuşkusuz Boğaziçi. Boğaziçi'ne dair enteresan coğrafi detayları kaleme almış Akın Kurtoğlu. Biz de bunu paylaşalım. Allah'ın bizlere lütfettiği bu su yolu öylesine özel bir kanaldır ki gerek konumu, gerek doğal güzelliği ve gerekse iklimi ona çok gizemli ve çekici bir hava bahşeder. Boğaziçi İstanbul'un simetri eksenidir, soluk borusudur, vitrinidir. Albenisi öylesine yüksek bir panoramadır ki eşsiz cazibesiyle insanı adeta içine çeker, alır, götürür. Bir başından diğer ucuna kadar kuş uçuşu 30 kilometre uzunluğundaki bu naif su yolunun iki yakası kimi yerinde olabildiğince açılır ve birbirinden 3,5 kilometre kadar uzaklaşır. Kimi yerinde ise hasretle kucaklaşacak kadar yakınlaşır, 700 metreye kadar iner. Boydan boya 30 kilometredir ancak kıvrımlı yapı dolayısıyla sahil yollarının uzunluğu Rumeli yakasında Haliç dahil 55 kilometreye, Anadolu tarafında ise 35 kilometreye ulaşır. Her mevsim kendince bir şeyler katar Boğaz içine. İlkbahar, cömertçe serpiştirilen pembe mavi erguvanlarla dekoru kenarından köşesinden süsleyip yeşilin envai çeşidiyle asırlık yalıların bahçelerini bezerken, yazlar bunaltıcı sıcaklara nazire yaparcasına insanın içini ferahlatan poyraz rüzgarlarıyla serinlemeye katkıda bulunur. Sonbaharlar bir yandan hafif kızarmaya yüz tutmuş sarının binbir çeşit tonunun yapraklarını akseden yaz yorgunu ağaçlarla sırtları harikulade bir renk karmaşasına boğarken, diğer taraftan ikindi yağmurlarıyla suları belli belirsiz döver. Kışsa yorgan misali bembeyaz örtüsünü boğazın masmavi sularıyla hoş bir kontrast oluşturacak şekilde iki yakadaki tepelerin üzerine ebeveyn şefkatiyle örter. Boğaziçi, dört mevsim yaşanır dedikleri de biraz da bu galiba. Bizans döneminde aldığı Bosporos, inek geçidi ve Fosforos, ışık saçan isimlerinin günümüze Bosporos şeklinde evrilmesiyle ulaştığı genel kabul görüyor.

kuvvetli olması, Boğaz Kırığı'nın zemininde kuzeyden güneye doğru azalan ve set görevi gören meylinde rahatlıkla aşılmasını sağlamış coğrafi detaylara ve tahminlere göre. Boğazın derinliği sabit olmayıp çeşitli noktalarında farklılıklar gösteriyor. Kandilli Bebek arasında 111 metre, Vaniköy Arnavutköy arasında 106 metreye dek ulaşan zemin Sarayburnu'ndan Fenerlere doğru, yani güneyden kuzeye doğru gidildikçe derinleşiyor. İzobat haritalarına göre ortalama derinliği 60 metre olarak kabul ediliyor. Boğazıçı sahilleri 12 ayrı noktada kıvrılma eğilimi gösteriyor. Bunlardan en keskini Yeniköy açıklarında 80 derece ve Kandilli önlerinde 45 derece civarında. Denize sırtını veren tepelerin ortalama yüksekliği 40 ila 100 metre arasında değişiyor. Rakımı en fazla olan iki tepe Anadolu yakasında olup bunlar 252 metre ile Büyükçamlıca ve 216 metre ile Küçükçamlıca tepeleri. Boğaziçi'nin ortalama bağlanemi %75 ila 80 arasında değişim gösteriyor. Mart ve Nisan ayları içindeki günlerde havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte bölgede sıklıkla sis görülmekte. Suyun akışkanlığı ve tuz oranı dolayısıyla kış mevsiminde yüzeyinin donması mümkün değil. 1929 ve 1954 kışlarında yaşanan ve halk arasında donma olarak adlandırılan hadiseler aslında Tuna Nehri'nden koparak geldikten sonra boğazın içinde bir süre yol alıp koylarda biriken ve birkaç gün zarfında birbirine kaynayan tatlı sudan oluşan buz tabakalarından ibaret. Karadeniz kapalı bir su kütlesi olduğu için çevresindeki topraklardan akarak katılan akarsularla sürekli besleniyor ve şişiyor. Tek çıkış noktası olan boğazın girişinde sular aşırı bir baskıya maruz kalıyor. Ancak çıkış, kaçış kapısı da diyebileceğimiz bu oluk Karadeniz'in hacmiyle orantılanacak olursa çok çok küçük kalıyor. Sular boğaza girmeye çalışırken sanki stadyumun ana kapısına aynı anda hücum eden on binlerce seyirci gibi burada birikiyor ve birbiriyle cebelleşerek yollarına devam etmeye çalışıyor. Geçebilen şanslı olanları Boğaziçi'nin o meşhur üst akıntısını oluşturuyor. Bu şekilde Karadeniz'den Boğaz yoluyla Marmara'ya transfer edilen suyun hacmi yıllık 660 milyar metreküp mertebelerinde. Üst akıntı altındaki ters akıntının iki misli hacminde bir su aktarımı sağlıyor. Boğazın kendine has iki temel akıntısı bulunmakta, hatta bunun üç olduğu da söylenir. Üst, yüzey ve alt dip akıntıları. Kuvvetli akarsularla beslendiği için Karadeniz'in su yüksekliği normal dışı bir şekilde Ege ve Akdeniz'den ortalama 40-45 santim kadar yüksek. Kavaklardaki deniz suyu Sarayburnu ve Kadıköy'deki deniz suyundan ortalama 24 ila 30 santim kadar daha yukarıda kalıyor. Üst akıntı normal koşullarda 3-4 knot, yani saatte 5,5 ila 7,5 kilometre arasında olup 1 knot, 1 deniz mili, yani 1850 metre bölü saat, bilhassa Poyraz ve Yıldız rüzgarlarıyla beslendiğinde 7 knot, yani saatte 13 kilometre hızına denk ulaşıyor. Bu durumda deniz yüzeyi tamamıyla güneye doğru hareketleniyor. Aynı şekilde Karadeniz havzası iklim itibariyle Ege ve Akdeniz'den daha soğuk olduğu için oluşturduğu bu üst akıntı da soğuk. Boğaz içine ne zaman giderseniz gidin hep serindir. İnsanın içine bir ferahlık verir. Hafiften bir titreme husule getirir. Bu olay boğazın güzelliğinden geliyor gibi görünse de bunda üst akıntının etkisi oldukça büyük. Ege ve Akdeniz'in suları ise daha ılık olduğu için ve fazla baskın olmadıklarından ötürü bunların oluşturduğu ve Karadeniz istikametine yönelik ters akıntı daha altta kalıyor ve tabii ki daha sıcak. İki su akımı Boğaziçi'nin derinliklerinde hemen hemen birbirine hiç karışmaz. Üsküdar Tophane açıklarında üst alt akıntı sınırı deniz yüzeyinden itibaren ortalama 18 ila 20 metre derinlikteyken Kanlıca İstin yönlerinde 35 ila 40 metreye ve Sarıyer Kavaklar hizalarında 45 metreye kadar iner. Karadeniz'in tuzluluk oranı %1.8 iken Akdeniz'in %3.5 civarlarındadır. Yani Akdeniz, Karadeniz'e nispetle 2

0: kimisi daha tuzludur. Bu doğrultuda tuz oranı yüksek olan alt akıntının özgül ağırlığı daha az tuzlu üst akıntıya nazaran daha fazla. Boğazın sularının en az tuz içerdiği bölgeler Karadeniz girişinde ve Sarıyer-Beykoz önlerinde, en yüksek tuzlu kesimleri ise Marmara Denizi ile birleştiği kesimlerde, özellikle Üsküdar açıklarında. Kışın tuzlu özellik gösteren alt akıntının daha etkin olması, kuzeye doğru daha fazla tuzlu su taşınmasına neden olurken, ilkbaharla birlikte karların erimesi ve Karadeniz'in akarsu akışlarının fazlalaşarak çok daha yoğun tatlı su geçirir hale gelmesi, Nisan ayından itibaren boğazın tuzluluk oranında giderek düşüşe sebep olur. Haziran ayında tuz oranı en alt seviyeye iner. Buna karşın Kasım ayında tuzluluk oranı zirve yapar.
1: Şehri İstanbul devam ediyor.
0: Şehri İstanbul programında birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. Boğaziçi'ne dair enteresan coğrafi detayları paylaşıyoruz. Şehir tarihçisi Akın Kurtoğlu'nun bu noktada kaleme aldığı bir yazı var. Boğaz'daki rüzgarlar ve akıntılardan söz ederken peki deniz üzerinde yolculuk nasıl yapılıyor? Bu durumdan nasıl etkileniliyor? Bununla ilgili bilgiler de var. Boğaziçi yalılarıyla, iskeleleriyle, köprüleriyle, florasıyla olduğu kadar rüzgarlarıyla da ünlü. Bu önemli su yolunu etkileyen Poyraz ve özellikle Lodos cereyanları İstanbul'un aynı zamanda en baskın iki hava akımı türü. Her yıl İstanbul Boğazı'nda ortalama 8 ila 10 gün süreyle denizin yüzey akıntısı tersine döner. Bu tersine dönüşte Lodos'un etkisi büyüktür. Deniz yüzeyini öyle güçlü bir üst rüzgar etkiler ki her zaman kuzeyden güneye akmaya alışkın boğazın rejimi birkaç günlüğüne bu cereyane teslim olur ve üst soğuk su akımı aksi yönde doğru hareketlenir. Suyun 20 ila 45 metre altındaki sıcak akıntı ise rüzgara maruz kalmadan her zamanki gibi normal seyrinde kuzeye doğru akmaya yine devam eder. Böylece her iki akıntı da Karadeniz yönüne doğru yönelme eğilimini gösterir. Geçici oluşan bu ters akıntıya orkoz denilir. İşte bu noktada orkoza yakalanan bütün balık sürüleri sersemler ve bilinçsizce kıyıya çarpma eğilimi gösterir. Balıkçılar için bulunmaz bir fırsattır bu. Boğazın ortalarına kadar gücünü kaybetmeden sürdürmeyi başaran orkoz, Emirgen açıklarından sonra giderek zayıflama eğilimi gösterir ve kuzey kesimlerde nihayet üst akıntıya yenilir. Orkoz sırasında boğaz içindeki vapur iskelelerinin su kesimleri de yükselir. Her zaman normal bir şekilde iskeleye yanaşan vapurun lumbar ağzı, orkoz günlerinde iskele seviyesinden biraz daha yukarıda kalır ve tahta iskeleler gemiye açıyla sürülür. Bu günlerde vapura binip inerken başına lumbar tabanına çarpanların oranı da gözle görülür bir şekilde artar. Bu yükseliş boğazın daraldığı noktalarda 60 santime kadar çıkabilmekte. Periyodik olarak gerçekleşen bu olaya seyş denilmekte. Bu durumdan yani orkozdan en çok etkilenen iskele Beşiktaş'taki Üsküdar iskelesi. Orkoz esnasında bu iskeleye yanaşıp kalkmak, yolcu tahliye etmek oldukça zor. Ayrıca Kadıköy ve civarında yer alan cepheleri güneye dönük iskelelerde söz konusu olaydan büyük ölçüde etkileniyor. Yolcu tahliye ve bağlama bakımından en rahat iskelelerse Eminönü'ndeki sıra iskeleleri. Normal zamanlarda yeşile çalan mavi rengin hakim olduğu boğazın suları orkozlu günlerde köpüklenerek beyaza çalar. Üst akıntı baskın karakterli olduğundan dolayı Beşiktaş ve Üsküdar vapurları iskelelerden kalktıktan sonra karşı kıyıya düz bir rota izlemez ve hareketlenmeleriyle birlikte derhal burunlarını kuzeye doğru çevirirler. Yay şeklindeki bu rota zaten boğazın ortalarına gelindiğinde üst akıntının güneye doğru sürükleme etkisiyle düz bir çizgi haline gelir. Akıntının en yoğun olduğu orta kesimde yine de vapura kuvvetlice bir darbe gelir ve vapur sarsılır. Bu nokta debinin maksimuma ulaştığı çizgisel bölümdür. Şayet Üsküdar'dan kalkan vapur bu ayrıntıyı ciddiye almayarak karşıya doğru dümdüz bir rota izleyecek olursa Beşiktaş yerine Dolmabahçe veya Kabataş yerine Fındıklı sahiline yanaşmak zorunda kalır.

0: Akdeniz, Karadeniz, Anadolu ve Balkanların iklim şartlarını değişik oranlarda barındıran Boğaziçi bu özelliğiyle de su sıcaklığının zaman zaman gözle görülür bir şekilde değişmesine sahne olur. Ancak hakim iklim tipi Akdeniz'e özgü dokudur. Yazları sıcak ve oldukça kurak, kışları ise ılık ve yağışlıdır. Üst akıntının yüzeysel anlamda değişime uğradığı belli başlı 3 nokta var Boğaz'da. Biri Tokmak Burnu Çubuklu arasındaki Çakal akıntısı, diğeri Bebek Arnavutköy önlerindeki meşhur Maskara akıntısı, ötekisi de Rumeli Hisarı Anadolu Hisarı arasındaki Şeytan akıntısı. Söz konusu akıntılar buradaki koylara girip çıkmaya çalıştıkça karşılıklı sahilleri muhtelif noktalarında açıları birden değişivererek kıyıları keskin dirseklilere çarptıkça yönlerini değiştirme eğilimine girerek yüzeysel ters su hareketleri ufak çaplı girdaplar oluşturur. Balıkçılar tarafından anafor olarak da isimlendirilen bu girdapların akış hızı ve yüzey genişliği mevsime ve rüzgara göre değişkenlik gösterir. Girdapların zayıflayarak ana su akışına yeniden katıldıkları noktalara ise ayna adı verilir. Boğaz içinde Salacak Üsküdar önlerinde Kız Kulesi ve Kuru Çeşme Bebek açıklarında Kuru Çeşme olmak üzere tarihi, turistik ve eğlence amaçlı iki ada yer almakta. Ayrıca deniz tabanının anormal derecede sığlaştığı ve Bank adı verilen denizaltı adaları ise çifte Umur Bankları ile İncirköy Bankı'dır. Bu bankların bulunduğu noktalarda derinlik ani ve geçici olarak 3 metreye kadar iner. Boğaz yolunu kılavuzsuz geçen gemiler için birer tuzaktan farksız olan banklar Umur Yeri ve İncirköy'ün hemen açıklarındadır. Daha bunun gibi birçok detay var aslında. Ancak her mevsim rahatlıkla görülebilen Boğaz'daki o ciddi su akıntısı mevsimine göre gözle görülür bir şekilde akan bir nehir gibi gözünüzün önünden akıp giden bir Boğaz. Ama anlatılmaz yaşanır cümlesinin karşılığı olan yerlerden biri aynı zamanda. Birkaç saatliğine dahi olsa günlük hayatın sıkıntı ve koşturmacasından, telaşesinden insanı uzaklaştıran bu coğrafi nimet ve ikram, herkesin hayatında muhakkak en az bir kez olsun tatması gereken eşsiz ruhani bir lezzet, bir gezinti olarak kaydediliyor. İstanbul'un her yeri güzel ama Boğaziçi herkes için bir başka özel.
1: Şehri İstanbul devam ediyor.

İstanbullu bir şairden bahsedeceğiz şimdi. 29 Ocak 1957 tarihinde Kadıköy'deki evinde kalp krizi sonucu bir şair ölmüştü. 31 Ocak'ta kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan'daki aile kabristanına defnedildi. 1980 yılında Eyüp Sultan mezarlığında kimi tadilatlara gidilmiş, kabirler arasındaki patikaların da mezara dönüştürülmesi sonucu şairin mezarının kaybolduğu ortaya çıkmış. Bütün araştırma ve çalışmalara rağmen mezarı bugüne dek bulunamamış. İşte bu şair Ziya Osman Sabı. Dış etkilerden korunmayı becerebilmiş, kendi kozasında yaşayan derviş meşrep bir şairdi Ziya Osman Sabah. Sabır, tevekkül, merhamet ve şefkat şairiydi denilebilir. Benzersiz kırılganlığa sahip, neredeyse şeffaflaşmış dizeleri kendi zamanı içinde yeterince ön plana çıkamamış, hak ettiği konumda değer bulamamış isimlerden biriydi. Şiir kitaplarının yanı sıra Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi ve Değişen İstanbul gibi öykü kitaplarıyla da edebiyatta iz bırakmış isimlerden biri Ziya Osman Sabah. Onun anlattığı İstanbul'dan, öykülerinde dillendirdiği nezaketli insanlardan eser yok şimdi. Bu hususla ilgili merhum Mustafa Miyasoğlu, Ziya Osman Sabah'ın mezarının kaybolduğunu bir başkasından duyduğunu ve çok şaşırdığını söylemiş Miyasoğlu. İstanbul'da yaşayan İstanbullu iki çocuklu bir ailenin Ziya Osman Sabah'ın mezarına sahip çıkamayışı hazin. İstanbullular eski güzel ahşap evlerini yitirdikleri gibi ölüleriyle birlikte eski mezarlıklarını da kaybediyor der yorumunda bulunmuş. Hakikaten öyle.

Ziya Osman Saban'ın bir şiiri. Her akşamki yoluma koyulmuş gidiyorum. Her akşamdan vücudum bu akşam daha yorgun. Öyle istiyorum ki bu akşam biraz sükun, bir cami eşiğine yatıversem diyorum. Rabbim, bu akşam artık seni almayan İstanbul'un bomboş bir camiinde uyumak istiyorum. Sonsuz sessizliğini dinlemek istiyorum. Bilirim ki taşlığın bir döşek kadar ılık, sana az daha yakın yaşamak için artık. Rabbim, ben yalnız zeytin ve ekmek istiyorum. Dizelerinden sonra İstanbul başlıklı bir başka şiiri paylaşalım. Seni görüyorum yine İstanbul. Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan. Minare minare, ev ev, yol meydan. Geliyor boğaz içinden doğru bir iskeleden kalkan vapurun sesi. Mavi sular üstünde yine bembeyaz kız kulesi. Bir yanda serin sabahlarla beraber doğduğum kıyılar, Beşiktaş'ım. Baktıkça hep semt semt, yer yer, 5 yaşım, 15 yaşım, ah 20 yaşım. Durmuş bir tepende okuduğum mektep, askerlik ettiğim kışladır ötesi. Benim de sayılmaz mı oralar? Elimi tutar gibi iki yanımdan, babamın yattığı küçük su, anamın toprağı Eyüp Sultan. Önümde açık kollarıyla boğaz, Çengelköy'den aktarma Rumeli Hisarı. İstanbul, İstanbul'um benim. Kadıköy'ü, Üsküdar'ı. Gün olur, köprü ortasında durur, anarım adalarda çamların uykusunu. Gün olur, Beyoğlu'nu özler içim, koklamak isterim tünelin kokusunu. Göğünde tanıdım ayın 14'ünü, kırlarında bilirim baharı. Her şey içimde, her şey İstanbul yadigar. Bir daha görüyorum seni dünya gözüyle, göğün hep üstümde, havan ciğerlerimdedir. Ey doğup yaşadığım yerde her taşını öpüp başıma koymak istediğim şehir.

0: Boğaziçi'nde tarih.
1: Boğaz'dayız bugün. Yine öyle yapalım. Göksünden akan hüzün diyelim. Saadettin Ökten hocamızın Yahya Kemal'in İstanbul'u ve Devamı isimli eserinden. Göksu, Boğaziçi'nin Sandallı arkadaki arazinin derinliklerine kadar gidilebilen tek deresiydi. Boğaziçi'nin kuvvetli akıntısından ve poyrazından bir zaman için yılgınlığa düşen ya da yorulan bir kayık, Göksu Deresi'ne gelerek burada oldukça uzun bir müddet dinlenip sakin bir zaman geçirirdi. Derenin iki tarafındaki yeşil doku ve nihayetindeki büyük ağaçlarla çevrili mesire yeri bu sükuneti ve dinlendirici havayı tamamlamaktaydı. Derenin nihayetine geldiğinizde sandalın omurgasının dipteki kumlara sürtünmesiyle anlardınız. Sandal su üzerinde sessizce kayıp giderken alttan gelen bir gıcırtı buraya kadar girilebileceğini ifade ederdi. Bu dere güzelce Hisar'ın inşa edildiği yerde hemen Hisar'ın burçlarının dibinden boğaza mülaki olur. Yanında geniş ve düz bir çayır olan Küçük Su Mesiresi bulunmaktadır. Bu mesireyi ve dereyi tanıdığım zamanlar hem yeşil Küçük Su Çayırı hem de Munis Göksu Deresi tenha, sakin ve temizdi. Her ikisi de insanı içinde bulunduğu şartlardan bir anda alıp bir başka diyara götüren bir özellik sahibiydi. Göksu Deresi ve bunun tamamlayıcısı olan Küçük Su Çayırı bir Osmanlı meselesidir. Osmanlı medeniyet yorumu o zamanki hayatın her veşhesinde bir uygulama ve bir biçim sahibi olmuştur. Osmanlı meseleleri de buna dahildir. Tabiatın kendi şartlarıyla hazırlayıp ortaya koyduğu bir mahal, mesire yeri olmaya elverişli görüldüğünde ecdat burayı imkanı, görgüsü ve zevki olan bir zatın ellerine emanet ediyordu. Bu kimse en kısa tabiriyle orayı abad etmekle mükellefti. Bazen bir bina yapar, bazen küçük bir tesisle işe başlar ama mutlaka oraya su getirir, araziyi temizler, bakar ve insanların istirahati için uygun şekilde ağaçlandırırdı. Bu istirahat sadece bugünkü anlamıyla algıladığımız bedensel istirahat değildi. Gözün ve ruhun istirahati belki bedenin istirahatinden daha önemliydi. Göksu meselesi de böyle meydana gelmişti. Burada bir kasır yapıldı, namazgah inşa edildi, su getirilerek çeşme oluşturuldu ve dere üzerinde inşa edilen köprüler bu meselenin tamamlayıcı unsurları oldu. Eski medeniyet anlayışımızın bir ürünü olan Göksu meselesi böyle meydana geldi.

0: meydana geldi. Buranın tarihi muhtelif kaynaklarda teferruat ile anlatılmakta. Şüphesiz bu tarih önemli ama daha önemlisi bu mesiri inşa eden zihniyet ve ondan istifade eden halkın edebidir. Osmanlı medeniyet yorumu değişen hayatın yeni gerçeklerine karşı direnemeyip durgunluğa ve çöküşe geçince Göksu mesiresi de bundan nasibini almıştır. Toplumda zevkler ve adetler değişmiştir. Artık halk dinlenmek ve tabiatın kucağında bir zaman geçirmek için bu tür mesirelere rağbet etmemektedir. Göksu Deresi ve Küçük Su Çayırı da eskiye göre oldukça bakımsız ve metruk haliyle 20. yüzyılın ortalarına kadar gelir. Derenin sahillerinde eskiden kalan ve birer üslup örneği olan şirin fakat bakımsız yalılar, biraz arkada eski bir mezarlık ve sakin akan su bu terk edilmişliğin içinde yokmuşçasına hayatlarını sürdürürler. Yine bu dönemlerde bir iki imalathane ve bir fabrikada derenin kıyısında sanki olacakların mevsim habercileriymiş gibi boy göstermekteler. O dönemlerde Göksu akmaz gibi görünürdü ama sakin akardı. Eski medeniyetimizin kendimizden koptuğu yüzyıllarda da insanımız Neron'undaki hüznü hiç yokmuş gibi içinde saklamış, sakin ve hemen görülemez bir hüzün sahibi olmuştur. Sanki kaybolan medeniyetimiz Göksu Deresi'nin sakin akışı içinde temsil edilmekte. Şair bir sonbahar günü Göksu'ya baktığında ondaki akışı hissediyor ve bunu eski medeniyetimizin kaybolan değerlerinin elimizden akıp gitmesiyle eş tutuyor. Göksu'dan akan hüzün, gerçekte bize ait öz medeniyet değerlerimizin gün be gün elimizden çıkmasından başka bir şey değil. ...20. yüzyılın ikinci yarısında zamanlar değişti, ülke zenginleşti, halkta maddi imkan eskiye kıyasla çok fazla arttı. Bu maddi imkan artışı Göksu ve çevresini de etkiledi. İstanbul'un aldığı büyük göç bu bölge üzerinde yoğun, sıkışık mahallelerin oluşmasına sebep oldu. Burası gerçekten farklı bir topografik ve tabii yapıda. Dolayısıyla buranın bu farka hürmetkar davranan sınırlı bir kullanım içinde ele alınması icap ederdi. Ama yeni insanların ne Göksu, ne onun özel yapısı, ne de diğer arazilerden farkı umurlarındaydı. İstanbul'a gelen göç sadece ve sadece bir an evvel yerleşmek istiyordu. Göksu'da hiçbir özelliği ve farkı fark edilmeksizin bu yerleşim yerlerinden biri olarak algılanmış. Buna karşılık seçkinlerin yaptırdığı yapıların da esas itibariyle aynı özelliklerde olduğunu görüyoruz. Göksu sırtları bu tür villalarla dolduruldu. Bu villaların aşağıda vadide halkın yaptığı mahallelerden tek bir farkı vardı. O da maddi imkanı yansıtan büyüklükleri ve lüks görüntüleriydi. Araziyi kullanma, tabiatla olan ilişkiler ve bu arada bu hususlarla beraber insani eğilimlerin terkibi noktasında ne vadideki mahalleler ne de sırtlardaki villalar bir endişe ve dikkat sahibiydiler. Göksu Deresi eski zamanlarda kayıkçı ve balıkçı esnafının teknelerini muhafaza ettiği bir yerdi. Deredeki tekne yoğunluğu ve sayısı derenin hayata getirdiği dikkati ve duygusallığı asla rencide etmeyecek kadardı. Ayrıca bu teknelerin biçimleri ve üslupları da buradaki dekor, ses ve ışık kompozisyonu içinde onlarla uyumlu olarak eriyip kaybolmuştu. Yeni Türkiye'nin yükselen sınıfları denizde tekne bulundurmanın sosyal bir statü getirdiğini fark ederek Göksu Deresi'ne lüks teknelerini yığdılar. Dere kenarından geçen yoldan bakıldığı zaman bu nadide su yolunun buraya bağlanmış teknelerle adeta tıkandığı görülüyor. Hayata sadece imkan ve israf açısından bakan bir zihniyetin, Göksu'nun tabii estetiğiyle ya da insan eliyle daha da güzelleştirilmiş eski konumuyla hiçbir ilgisinin olmadığı aşikar. Göksu'ya adeta sıkıştırılan tekneler bunun en açık ve görülebilir örneğini teşkil ediyor, diyor muhterem hocamız Saadettin Ökten. Yahya Kemal'in İstanbul'u neydi ve devamında neler oldu? Bugün Göksu teknelerden ve kirli sularından başka bir şey arz etmiyor. Boğazın içinden ayrılmış bir kol olarak duruyor sadece. Efendim, böylelikle bir Şehir İstanbul programının daha sonuna geliyoruz. Yeni bir programda tekrar görüşmek temennisiyle. Hoşça kalın.
1: Şehir İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un, geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Öldüğüm gün tabutum yürüyünce bende bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama. Yazık yazık. Vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen vah vahın sırası o zamandır. Yazık yazık. Asıl o zaman denir. Cenazemi gördüğün zaman el firak, el firak deme. Benim buluşmam asıl o zamandır. Beni mezara koyunca elveda demeye kalkışma. Mezar cennet topluluğunun perdesidir. Mezar hapis görünür ama aslında canın hapisten kurtuluşudur. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batma görünür ama aslında o doğmadır, parlamadır. Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi?

Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi? Neden insan tohumu için bitmeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun? Hangi kova suya salındı da dolu olarak çekilmedi? Can Yusuf'un kuyuya düşünce niye ağlarsın? Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç. Çünkü artık hayhuyun mekansızlık aleminin boşluğundadır. Boşluğun.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Tetik parmaklar, tetik biliyorsunuz silahlardaki bir tıklamayla sesle birlikte olan bir durumdur. Aynı şekilde tendonlarda da bu şekilde bir takılma, kilitlenme olarak tarif edilen bir sesle birlikte kapanma ve açılma. Bu ses ve kapanma sırasında ağrılı bir klinik tablo. Bunun mekaniği nedir? Şimdi bu parmaklarımızı hareket ettiren kirişlerimiz belli kılıflar içerisinde hareket eder. O kılıflar bir su borusu gibi düşünün. O boru içerisinde daha ince bir borunun hareket ettiğini düşünün. Parmak eklemleri o tendonlar kıvırıyor, hareket ediyor, açıyor, kapatıyor. Bu açıp kapatma sırasında o belli bölgelerde daralma noktaları var. Eğer onlar olmasa parmağımızı kıvıramayız zaten. Bu daralma noktaları, doğal daralma noktalarında aşırı daralma olursa, bunlara pulley denen noktalardır bunlar anatomik olarak. Bu bölgelerdeki aşırı daralmalar bu kirişlerin o noktalardan geçerken takılmasına, yani bunu bir otoyolda alt geçit gibi düşünün. O alt geçitten geçen araçların o alt geçitte takılması gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir daralma bu takılmaya sebep oluyor. Her karşıya geçiş bir takılmayla karşımıza çıkıyor ve bir ses yapıyor. Bunun derecesi var tabii. Hafif takılmalar var. Bir de mekanik takılmalar. Mesela çocuklarda, yeni doğan çocuklarda bile görüyoruz. Mesela çocuk baş parmağı kıvrık olarak doğuyor. Açamıyor. Bu konjenitaldir. Yani doğumsal tetik parmaktır. Erişkinlerde ve daha sonra kazanılmış olan tetik parmaklarda ise yine aşırı ve ani kullanmanın getirdiği sonuçlar sonucunda, yani o bölgenin aşırı travmaya maruz kalmasıyla ona reaktif olarak enflamasyon, ödem oluşuyor, kalınlaşma oluşuyor tendon kılıfında. Bu da bir şeyi çok sıkmakla ilgili olabilir. Yani mesleki bir kullanım kusuru olabilir. Sonuçta mekaniği tamamen takılan bir tendon var. Onun üzerinde onu boğan bir kılıf var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlar da iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

İlimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Bir kimse ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhakkak melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile alim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur. Sevgili dinleyenler, İlimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Cabir radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye fi yevmin mi'ete merreten kadallahu lehu mi'ete hacetin sev'ine minha li ahiretihi ve selasine minha li dünyahu. Şimdi bir kimse bana günde 100 defa salatu selam getirirse diyor Peygamber Efendimiz, Allah onun 100 hacetini kaza eder. Hacetini kaza etmek ne demek? 100 ihtiyaç duyduğu işi yapar, bitirir, ona verir demek. İşini görür, 100 işini görür demek. Seb'ine min hali ahireti. Bu 100 işin 70 tanesi ahirete aittir. Ahirette görecek faydasını. Ve selasine min hali dünyahu. 30 tanesi dünyası içindir. Buradan anlıyoruz ki bir insan Peygamber Efendimiz'e 100 salavat getirirse, onun o gün, günde böyle 100 salavat getirirse, o gün Allah dünyaya ait 30 işini efendim ihsan edecek, bitirecek, görecek, verecek. 30 lütfu ilahiye erecek. 70 tanesi de ahirete kalacak. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, Efendimiz'e salatu selamı çokça getirin. Bakın bir salatu selam getirince neler kazanıyor insan. Günde bizim tavsiye ettiğimiz, hatırlattığımız, yapın diye size söylediğimiz, aslında Peygamber Efendimiz işaret buyuruyor. 100 defa salavat getirdiği zaman da ne kadar büyük mazhariyetlere insan nail oluyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamı bu ayda çoğaltın.

sevgili dostlar, yaşanmış gerçek hayat hikayesiyle devam ediyoruz. Bu hikayede sevgili dinleyiciler, farklı dünyalardan gelen kalp bağı ve ibret dolu bir anlatım bulacağınıza inanıyorum. Gerçek zenginliğin, fakirliğin ve maneviyatın önemini bir kez daha kavrayacağımız yaşanmış hikayemiz şöyle efendim. Saçı sakalı birbirine karışmış, pecmurde bir vaziyette kafe restoranta daldı orta yaşlı bir adam. Açık büfeden bir tas çorba doldurup boş bulduğu bir masaya yerleşti. Çorbasına daldırdığı ilk kaşığı ağzına götürmüştü ki kaşıktaki çorbanın yarısı uzun ve kirli sakallarının arasından masaya doğru damlamaya başladı. İkinci kaşığı çorba kasesine daldırırken sol eliyle de sakalını siler gibi bir harekette bulundu. Arada yüksek sesle anlamsız cümleler kuruyor, el kol hareketleriyle de sözlerine anlam katmaya çalışıyordu. Çatık kaşları ve tuhaf hareketleriyle diğer müşterilerin de dikkatini çekmiş, mekanın o nezih havasını bir anda bozmuştu. Yan masada oturan kadın adamla göz göze gelmemeye özen gösterirken diğer taraftan da çaktırmadan göz ucuyla bu garip adamı süzüyordu. Herhalde psikolojik sorunları var diye içinden geçirdi. Ama uzun ve bakımsız sakalından süzülüp masaya damlayan çorba artıklarını görünce yüzünü hafif ekşiterek kahvesinden bir yudum daha aldıktan sonra memnuniyetsizliğini ifade eden bir tavırla ayağa kalktı ve el işaretiyle yetkilinin dikkatini üzerine çekerek "Pardon, bakar mısınız?" dedi sinirli bir ses tonuyla. "Buyurun hanımefendi," diyerek yaklaştı yetkili. Kadın sert bir yüz ifadesiyle yetkiliye önce bir bakış attı. Mimiklerinden müesseseye yönelik ağır bir eleştiri getireceği anlaşılıyordu. Kontrolsüz el hareketiyle söze girecekti ki bir anda elleri boşlukta öylece kaldı. O an gözlerini garip adama çevirdi tekrar. Adam kendine has hareketlerle kaşığını çorbaya daldırmaya devam ediyordu. Kadın bir süre izledikten sonra yutkunur gibi bir hareketle boşlukta sallanan ellerini beline götürdü. Eleştiri adına zihninde kurguladığı her şeyi unutmuştu sanki. Bu halde bir süre kaldı öylece. Sonra başını hafifçe öne eğdi ve yavaş adımlarla kasaya doğru yürüdü. "Hesap lütfen," dedi kısık bir ses tonuyla. Garson hesabı çıkarırken kadın göz ucuyla garip adamı izlemeye devam ediyordu. "Kim bu adam?" diye sordu garsona. Garson bir an başını kaldırdıktan sonra "Ha, o mu?" dedi. "O bu müessesenin tanrı misafiri. 5 yıl önce İslam dinini seçmiş bir garip işte. Evsizdir, sokaklarda yatar. 3 öğün yemeğini de burada yer. Patronun kesin talimatı var. Ne isterse verilecek. Hizmette kusur edilmeyecek ama 5 kuruş bile olsa para alınmayacak. Peki diğer müşterileriniz bu durumdan rahatsız olmuyorlar mı?" "Vallahi nasıl anlatsam bilmiyorum," dedi garson. "Tam şikayet etmeye hazırlanıyorlar. O anda ne oluyorsa bir şeyler oluyor ve bir anda vazgeçiyorlar." "Çok ilginç," dedi kadın. "Peki sizden bir şey rica edebilir miyim?" diye sordu. "Buyurun efendim," dedi garson nazik bir ses tonuyla. "Bu adamın bugünkü yemek masraflarını ben karşılasam, aslında patrona sormam lazım ama şu anda burada yok," dedi garson. "Benim adıma rica edin, lütfen kabul buyursun," diyerek yüklüce bir banknotu kasanın üzerine bıraktı ve tam kapıdan çıkmak üzereydi ki o anda omzuna hafifçe dokunan bir eli hissetti. Yüzünü döndüğünde o uzun ve bakımsız sakallı garip adamla göz göze geldiler. Yüzünde masum bir ifadeyle gülümsedi adam, sonra başını sallayarak "Endişe etmeyin," dedi. Kadın önce bir anlam veremedi bu söze. Meraklı bakışlarını bir açıklama beklercesine adamın üzerine yoğunlaştırdı.

Ama adam hiç istifini bozmadan tebessüm ederek kadına yaklaştı ve kulağına şöyle fısıldadı. Merak etmeyin, oğlunuz kurtuldu. En geç bir hafta içinde eve gönderirler. Kadın bir anda irkildi ve ses tonunu yükselterek "Sen nereden biliyorsun?" diye sordu. Kadın adeta şok geçiriyordu. Heyecandan beti benzi atmış, olduğu yerde dengesini bile korumakta zorlanıyordu artık. İşte o an cep telefonu çaldı, titreyen ellerini çantasına daldırdı ve bir süre kurcaladıktan sonra telefonu avucunun içine almayı başardı. Açmadan önce arayan numaraya şöyle bir hızlıca göz attı. Son aylarda adeta hafızasına kazınan bir numaraydı bu. Evet, hastaneden arıyorlardı. Yüzünün rengi iyice solmuştu. Olduğu yere yığılmamak için bir eliyle koltuğa tutundu, diğer eliyle telefonu açtı ama alo bile diyemedi. Meryem Hanım siz misiniz? Diye sordu telefondaki kişi. Meryem Hanım'ın sesi kısılmıştı sanki. Zorla evet benim diyebildi. Size bir müjdem var efendim. Az önce bir mucize yaşandı adeta. Oğlunuz hayati tehlikeyi atlattı. Bütün değerleri normale döndü. Böyle devam ederse 1-2 saate yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyoruz. Telefondaki kişi anlatmaya devam ediyordu ama Meryem Hanım kapının önüne yığılıp kalmıştı bir anda. Garsonların yardımıyla kendine geldi. Meğer efendim bir trafik kazası sonucu 12 yaşındaki oğlu ağır yaralanmış ve 2 aydır komada yatıyormuş. Doktorların ümidi kestiği anda bir şefkat eli uzanıvermiş sanki. Bir mucize gerçekleşerek çocuk komadan çıkarak kendine gelmiş. Harikulade bir hikaye değil mi? Üstelik yaşanmış ve gerçek olması insanı gerçekten derinden etkilemiyor mu? Ne buyurulmuş sevgili dostlar? Nisa suresi 114. ayeti kerimede. Onların gizlice söyleşmelerinin çoğunda hayır yok. Ancak bir sadaka vermeyi veya iyilikte bulunmayı ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenlerinki başka. Kim Allah'ın rızasını isteyerek böyle yaparsa artık ona büyük bir ecir vereceğiz. Ahzab suresinde bir başka ayeti kerimede de şöyle buyruluyor. Çünkü Allah sözüne bağlı kalıp doğru olan sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracak, münafıkları da dilerse azaplandıracak veya tövbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Mallarını Allah yolunda harcayıp da bunun ardından herhangi bir başa kakmada ve gönül incitici bir harekette bulunmayanlar yok mu? Onlar için Rableri yanında özel mükafatlar vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar da mahzun olmayacaklardır.

sevaptan başka herhangi bir karşılık beklemeden sırf iyilik niyetiyle yapılan hayır çeşitlerinin dinimizdeki ortak adı sadakadır sevgili dostlar. Sadaka denilince ilk aklımıza çarşıda, pazarda ihtiyacı olanlara verilen küçük maddi yardımlar gelir belki ama bunlar sadakanın yaygın bir çeşididir. Aslında Allah rızası için yaptığımız her şey elbette sadakadır. Güler yüzden, tatlı sözden tutunuzla aile mutluluğuna, iki insanın arasını yapmak için katkıda bulunmak düşünce ve niyetiyle yapılan her şey sadakadır. Sadaka, sadaka veren kişinin imanına delildir. Zira sadaka hem zekat hem de hayır hasenat anlamına gelir. Bunları yerine getirmek de imandan kaynaklanır. Şefkat, yardım, çevreye karşı duyarlılık, zayıf ve kimsesizleri korumak, bunların hepsi imanımızın alameti. Merhametsizlik, haksızlık, duyarsızlık, kabalık ve katılık, dini duygudan, sorumluluktan, ilahi huzurdaki hesaplaşmaya önem vermemekten, kısacası Allah muhafaza buyursun hepimizi, imansızlıktan ileri gelir. Dini yalan sayanı gördün mü? O yetimi iter kakar ve asla fakir fukaranın doyurulmasını teşvik etmez. Ayet-i kerimesi işte bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. O halde sadaka, imana ve ondan kaynaklanan üstün İslami değerlerin varlığına delildir. Öte yandan sadaka veren mümin, kıyamette malını nereye harcadığı sorulduğu zaman verdiği sadakayı gösterecektir. Rabbim cümlemizi inşallah bu kullarından eylesin.

0: Nasihat veren hikayeler sona erdi.
1: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
2: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
1: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy'sa onun hakkında şunları söylüyor.
3: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
1: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
3: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa, her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
4: Akra dinle, farkında ol.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

İslam medeniyeti, tarihin her döneminde farklı alanlarda örnek ve önder şahsiyetler yetiştirmiştir. Peygamber yolunun şaşmaz takipçisi, hadis ve sünnetin muhafızı, hadisçilerin önderi olarak nitelenen İmam Buhari de hadis, fıkıh, tarih, tefsir gibi birçok alanda kendisini yetiştirmiş çok yönlü bir alim, aynı zamanda ilmiyle amil, abid, zahid ve örnek bir şahsiyettir. Değerli Akra dinleyicileri, programımızda hadis alimi İmam Buhari'nin güzide eserlerinden bahsetmek istiyoruz. İmam Buhari, sahih adıyla anılan ve içerisine sadece ortaya koyduğu delillerle sahih olduğu sabit olan hadisleri kaydettiği kitabını yazmakla önemli bir hizmeti yerine getirmiştir. Büyük hadis alimi İmam Buhari hayatı boyunca son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara yol gösterecek olan hadislerini bir araya getirmiştir. Yaptığı çalışmalar süresince hadisi şerifleri öğrenmek için Bağdat, Basra, Belh, Kufe, Medine, Mısır, Nişabur, Merv gibi ilim merkezlerini dolaşıp 6 yıl Hicaz'da kaldı. Bu uzun seyahatleri sırasında hem öğrendiği hadisleri kaydetmiş, hem talebelerine ders vermiş, hem de kendisine ait geniş bir kütüphane oluşturmuştu. Buhari'ye yakın talebeleri kendisinin kitaplarını yazarken malzemeleri önce ayrıntılı olarak tespit ettiğini, meydana getirdiği hacimli eseri üzerinde uzun süre titizlikle çalışarak son şeklini verdiğini söylemektedirler. Çok erken bir devirde, henüz 20 yaşına basmadan ve kendi ifadesiyle Hazreti Peygamber'in kabri başında mehtaplı gecelerde yazdığını belirttiği Et-Tarihül Kebir ve Kitab-ı Kadayas Sahabe ve Tabi'in onun ilk eserleridir. En önemli özelliklerinden birisi, eserlerinin son basılan nüshalarında, ilk nüshalarda olan bazı hususların yer almadığıdır. Böylelikle kendisinin eserlerini yazdıktan sonra hayatının ileri safhasına kadar tekrar gözden geçirerek düzeltmeler yaptığı, eserlerini devamlı surette yenilediği anlaşılmaktadır. İmam Buhari'nin titiz çalışmalarla hazırladığı eserlerinin başında El-Camius Sahih gelir sevgili dinleyiciler. Yaygın ismi Sahih-i Buhari olan eser, Buhari'nin eserlerinin içinde en önemlisidir. Kitabın adı Nevevi, İbni Hacer el-Askalani ve Zehebi gibi ünlü İslam alimleri tarafından farklı şekillerde anılmış ise de sahih hadisleri toplayan bir eser olup Sahih-i Buhari olarak meşhur olmuştur. Buhari'nin Camius Sahih'i meydana getirmesi iki sebebe dayanmaktadır. Birincisi, hocasının kendisinden böyle bir istekte bulunması, ikincisi de kendisinin görmüş olduğu bir rüyadır. Buhari'nin hocalarından İshak bin Rahuye, sadece sahih hadisleri ihtiva eden bir kitaba duyulan ihtiyaçtan bahsedince, Buhari toplamış olduğu 600 bin hadisten seçtiklerinden oluşan bu eseri kaleme alır. Eser tamamlanınca onu Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in ve Ali bin Medini gibi hadis ve fıkıh alimlerine sunar. Eserin tetkik için sunulduğu alimlerin vefat tarihlerine bakıldığında, eserin müellifi tarafından vefatından 23 yıl önce bitirildiği anlaşılmaktadır. Eserin telifinin 16 yıl sürdüğü, Mekke'de yazılmaya başlanıp Basra'da tamamlandığı rivayet edilmektedir. Camius Sahih'te hadisler konularına göre kitaplara, her kitapta kendi arasında bablara ayrılmıştır. Eserde üzerinde ihtilaf edilmeyen hadislere yer verilmiş, ravilerin güvenilir olması hususunda titiz davranılmıştır. Raviler birbirine bağlanarak ilk kaynağa kadar götürülmüştür. Hadisleri bazı titiz ölçülere göre sahih kabul edip, uymayanları reddetme çığırını açan Buhari olmuştur.
Eserde bulunan hadis sayısı konusunda muhtelif rivayetler bulunmakta ise de İbn Hacer'e göre 7397 hadisi şerif, 1341 muallak rivayet, yani isnadın başından bir veya ard arda birkaç ravinin yahut da bütün ravilerin zikredilmediği rivayet türüne verilen addır ve 341 adette mütabi hadis bulunmaktadır. Mütabi hadis, her iki rivayet aynı sahabeden geliyorsa buna mütabi, farklı sahabelerden geliyorsa şahit hadis denilmektedir. Böylece hadislerin sayısı 9082'ye ulaşmaktadır. Bu eserde kendilerinden hadis rivayet ettiği hocaların sayısı 289'dur. Eser, müellifinin çalışma sistemine göre bab başlıklarından, taliklerinden, tekrarlardan, şartlarından ve rivayetlerinden oluşmaktadır. Kitabül Tevhid, Kitabül Kader, Kitabül Fiten, Kitabül İman, Kitabu Bedi'i Halk bölümlerine yer vererek bab başlıklarında ilgili ayetlerden başka görüşlerini tercih ettiği ashab ve tabiinin açıklamalarını sıraladıktan sonra bu hususu hadislerle teyit etmiştir. Ona göre bütün dini konularda olduğu gibi akaid alanında da hadisler Kur'an'dan sonra ikinci kaynaktır ve müteşabih ayetlerin gerçeğe uygun olarak tevil edilebilmesi için hadislerden faydalanmanın zaruri olduğundan bahsetmektedir. Sahih-i Buhari eseri İstanbul, Kahire, Hindistan ve Avrupa'da Fransızca, İngilizce, Almanca olarak birçok defa basılmış, daha sonraları birçok alim tarafından çok sayıda şerh edilmiş, yani açıklamaları yapılmış, defalarca muhtasarları, yani kısa özet bilgiler içeren eserleri kaleme alınmış ve tekraren basılmış olup birçoğu Türkiye kütüphanelerinde bulunmaktadır. İmam Buhari, küçük yaşlarda ilim öğrenmeye başlayan, ilim meclislerinde üstün zekası ve güçlü hafızasıyla hocalarının beğenisini kazanan, henüz gençlik yıllarında ismi farklı ilim merkezlerinde anılan ve itibar edilen, hepsinin ötesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine adadığı hayatı neticesinde ortaya koyduğu muazzam eserleriyle adını unutulmayanlar listesine yazdırmıştır. Et-Tarihül Kebir. İmam Buhari'nin sahabe-i kiramdan kendi dönemine kadar hadis nakleden ravilere dair kaleme aldığı ravisinin güvenilirlik derecesini tespit eden türünde ilk eseridir. Medine'de yazımına başladığı bu eseri vefatına yakın bir tarihte tamamlamıştır. İlk önce belli bir tertip olmadan kaleme alınan eser, üç defa gözden geçirilerek son şeklini almıştır. Eser, sahabe, tabi'in, tebeüt tabi'in başta olmak üzere Buhari'nin zamanına kadar hadis nakleden erkek, kadın, sika ve zayıf raviler hakkında kısa bilgiler içermektedir. Tabakat türü kitaplar arasında kısmen alfabetik sıraya göre düzenlenen bu ilk eserde müellif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ilk sıraya almış, daha sonra Muhammed isimli kişileri baba adlarına göre alfabetik sıralamıştır. Alfabetik sıralama yapılırken sahabeler tanıtılmış, bu isimler de kendi aralarında sıralanmışlardır. Sahabeden sonraki raviler baba adına göre alfabetik dizilmişler, baba adı bilinmeyenlerse listenin sonuna eklenmişlerdir. Son bölümde ise künyeleriyle meşhur olanlar sıralanmışlardır. Bu kişilere ait künyeler bölümü Kitabül Küna, bazı alimler tarafından Buhari'nin müstakil bir eseri sayılarak ayrıca bastırılmıştır. Eserde şahıslar tanıtılırken ait oldukları tabakalar sahabe, tabi'in, tebeüt tabi'in gibi belirtilmiş, ravilerin yaşadıkları bölgeler hakkında bilgi verilmiştir. Eserin telifinde biyografik bilgilerden ziyade ravilerin kimliklerinin tespitine, onların kimlerden hadis alıp kimlere rivayet ettiklerini ve hadis nakli açısından güvenilir olup olmadıklarını belirlemeye öncelik verildiği anlaşılmaktadır.
Ravilerin rivayetlerinden bazı örnekler de içeren Et-Tarihül Kebir'de 2500'e yakın hadis bulunmaktadır. Bu hadislerin çoğu diğer eserlerde zikredilmediği için kitap aynı zamanda bazı hadislerin ilk kaynağı niteliğindedir. Başka kaynaklarda adı geçmeyen birçok raviye yer verilmesi, diğer alimlerin vakıf olamadığı bazı nadir bilgiler içermesi bakımından eser ayrıca değerli bir çalışmadır. İsimler kısmında bulunan diğer bazı tekrarlar çıkarıldığında eserin 13.500 civarında biyografi içerdiğini söylemek mümkündür. Et-Tarihül Evsat. İmam Buhari'nin bir diğer eseri Et-Tarihül Evsat'tır. Hadis ravilerini tanıtmaktadır. O, eserinde klasik tabakat kitaplarında olduğu gibi hadisçileri, isimleri, künyeleri, hoca ve talebeleri, doğum-ölüm tarihleri, hadis nakletmedeki durumları, seyahat ettikleri ilim merkezleri, şahsi veya itikadi görüşleri hakkında bilgiler vermiştir. Buhari'nin kitabını orijinal kılan özellik ise kronolojik usule göre tertip edilmesidir. Et-Tarihül Kebir'in bir muhtasarı olduğu anlaşılmakla beraber eserin tam olarak günümüze geldiği bilinmemektedir. Eksikleri olan bir nüshası Hindistan'da bulunmaktadır. Et-Tarihül Sagir. Et-Tarihül Kebir'in bir özeti olup ravileri Et-Tarihül Kebir'deki gibi alfabetik olarak değil vefat tarihlerine göre ele almakta ve onlar hakkında diğer eserlerinde rastlanmayan bilgiler vermektedir. Eserin taş baskısından sonra Kahire ve Beyrut'ta iki sefer daha ikişer cilt halinde baskılarının yapıldığı bilinmektedir. Kitab-ı Duafa-üs-Sagir 418 raviyi ihtiva etmektedir. Buhari'nin daha önce zikredilen kitaplarına nispetle oldukça küçük hacimli olup alfabetiktir. Zayıf ravilerin hallerinden bahseder. Hindistan'da basılmıştır. Kitabül Küna. Et-Tarihül Kebir'i tamamlayıcı mahiyette olan bu eser, isimlerinden çok künyeleriyle tanınan bin kadar ravi hakkında kısa bilgiler vermektedir. Haydarabad'da basılmıştır. Et-Tarih fi Marifeti Ruvatil Hadis ve Nakalatil Aşar ve Temyizi Şikatihim min Duafaihim ve Tarihi Vefatihim. Bu eser de Buhari'nin diğer tarih kitaplarına nispetle oldukça küçük hacimli olup Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bir nüshası bulunmaktadır. Et-Tevarih vel Ensab. Bazı önemli şahsiyetler hakkında bilgiler ihtiva eden eserin diğer kitaplarda olduğu gibi belli bir metodu yoktur. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bir nüshası mevcuttur. El-Edebül Müfred, Buhari'nin güzel ahlaka dair bazı hadisleri topladığı eserdir. 644 bab içinde 1322 hadis toplanmıştır. Buhari'nin Camiu's Sahih'te muallak olarak zikrettiği bazı hadislerin senetlerini bu eserde vermesi, bazı muhaddislerce müphem bırakılmış isim ve kelimeleri belirgin hale getirmesi ve başka kitaplarda bulunmayan bazı bilgileri nakletmesi, El-Edebül Müfred'in hadis ilmi bakımından önemini artırmaktadır. Bilinen birkaç baskısı bulunmaktadır. Birril Valideyn. Çoğunlukla anne, baba, akraba, güzel ahlak ile ilgili rivayetlerin derlenmesinden oluşan bu eser, ismi ve içerdiği hadislerin konularıyla kategorisinin ilklerinden olma özelliği taşımaktadır. Birril Valideyn, yani anne babaya iyilik manasında konunun daha özelleşmesi bakımından, Buhari öncesi bu isimle telif edilen bir eser bulunamamıştır. Bunlardan başka kimi kaynaklarda Buhari'ye ait olduğu zikredilen şu kitapların ismini de görmek mümkündür. El-Camiül Kebir, Et-Tefsirül Kebir, Kitabül Hibe, Kitabül Eşribe, Kitabül Mebsut, Kitabül İlel, Kitabül Fevaid, Esamü's Sahabe,
Kitab-ı Duafe, El-Müsnedül Kebir, Sülasiyat. İmam Buhari hayatı boyunca sünneti korumak, sahih hadisi kaydetmek için gayret göstermiştir. Eserleri İslam kültür ve geleneğine ciddi katkılar sağlamıştır. Bugün dahi çeşitli meclislerde Buhari okumaları ile bir kaynak olarak istifade edilmektedir. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

acep şu yerde var mola? Şöyle garip bencileyim. Bağrı başlı, gözü yaşlı, şöyle garip bencileyim. Gezerim Rum ile Şam'ı, yukarı illeri kamu. Çok istedim bulamadım, şöyle garip bencileyim. Kimseler garip olmasın, hasret oduna yanmasın. Hocam kimseler olmasın, şöyle garip bencileyim. Söyler dilim, ağlar gözüm, gariplere göynür özüm. Meğer ki gökte yıldızım, şöyle garip bencileyim. Nice bu derd ile yanam, ecel ere bir gün ölem. Meğer ki sinimde bulam, şöyle garip bencileyim. Bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar. Soğuk su ile yuvalar, şöyle garip bencileyim. Hey Emrem Yunus biçare, bulunmaz derdine çare. Var imdi gez şardan şare, şöyle garip bencileyim. Şöyle garip bencileyim. Şöyle garip bencileyim.

yalancı dünyaya konup göçenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler. Kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler.

Toprağa garg olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin duadan unutman bunları, ne söylerler ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler?

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men kâle la ilahe illallah muhlisan dehelel cennet. Kim halisane, kalbinden, içinden tam kani olarak, inanarak, candan la ilahe illallah derse cennete girer. İnanıyor, yapmacık değil, dilinin ucundan değil, inanarak söylüyor. Böyle la ilahe illallah diyen, muhlis bir şekilde, ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyen cennete girer. Bunu duyunca Ravi Enes radıyallahu anh demiş ki efela übeşşirun nas. Büyük müjde bu. Gidip insanlara müjdeleyeyim mi ya Resulallah? Çünkü la ilahe illallah diyor bu kardeşlerimizin hepsi. Onlara gidip söyleyeyim mi? Müjdeleyeyim mi? Buyurmuş ki kale inni ehafu en yettekilu. Korkarım ki bu söze güvenirler, yan gelip yatarlar, salih amel işlemekten geri dururlar. Güvenirler de nasıl olsa cennete gireceğim diye ona güvendikleri için hayratu hasenat yapmaktan geri dururlar diye korkarım. Çünkü bazı şeyleri insanlara söylesen anlamaz. Anlamaz, bu sefer anlamadığı için yanlış bir iş yapar. Yanlış bir iş yapınca da o faide elinden gider. Şimdi ihlas ile la ilahe illallah söylemek çeşitli manaları vardır. Bir, kalbinde şeksiz bir iman ile la ilahe illallah diyor. Bir de ihlas bir şeyi halis kılmak demek. Halis, halis yani 24 ayar altın gibi hiç katıksız böyle kılmak demek. La ilahe illallah'ın da katıksız söylenmesi lazım. Yani işin içine başka bir şey katıştırılmaması, bozulmaması lazım. İhlas, la ilahe illallah'ı ihlasla söylemek yani şirke götürecek, şirki ifade edecek hiçbir şeye bulaştırmadan la ilahe illallah derse. Allah bizi yolunda edebini muhafaza eden edepli, arif, zarif, kamil, hakiki, has Müslüman kul eylesin.
0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhabalar efendim. Güzel bir içerikle yeniden huzurlarınızdayız. Bu programımızda sizlerle İslam'ın ilk kadın şehidi Sümeyye binti Hattab radıyallahu anha ile yine tabiinden Muhammed İbni Vasi el-Ezdi radıyallahu anh'ten söz etmeye gayret edeceğiz. Hazreti Sümeyye radıyallahu anha, İslam'da ilk şehit olan hanım sahabi. Ammar İbni Yasir radıyallahu anh'ın annesi. Ailece kocası Yasir ve oğluyla beraber müşriklerin işkenceleri altında inlemelerine rağmen, imanlarından taviz vermeyen bir iman eri. Allah ve Resulü yolunda şerefle ölmeyi göze almış yiğitler.

şirke düşmemek için çırpınan, eza ve cefalara sabırla direnen bir mümin aile. İslam'ın ilk çilekeş ailesi. Allah ve Resulü yolunda can veren ilk şehitler. Sümeyye binti Hattab, Mahzum oğullarından Ebu Huzeyfe İbni Muire'nin cariyesiydi. Hizmetiyle kendini sevdirmişti. Ebu Huzeyfe onu Yasir'le evlendirdi. Yasir, Yemen'den kalkıp Mekke'ye gelen ve Ebu Huzeyfe'ye sığınarak yanında çalışan bir gençti. Bu evlilikten büyük sahabi Ammar İbni Yasir radıyallahu anh dünyaya geldi. İslam'ın ilk günlerinde bu bahtiyar ailenin fertleri, birlikte İslam'la şereflenerek birer iman fedaisi oldular. Azgın müşriklerin akıl almaz işkencelerine maruz kaldılar. Mekke'de kendilerini koruyacak kimseleri olmadığı için en acılı, en şiddetli işkencelere tabi tutuldular. Başta Mahzum oğulları olmak üzere Kureyş müşriklerinin en ağır işkencelerine uğradılar. Ama asla imanlarından geri döndüremediler. Sümeyye, İslam'da ilk 7 kişinin 7.'siydi. Mekke'de Müslümanlıklarını açığa vuran ilk 7 kişi şunlardı. Resulullah, Ebu Bekr, Bilal İbni Rabah, Habbab İbnül Eret, Suheyb el-Rumi, Ammar İbni Yasir ve Sümeyye binti Habbat. Peygamberi amcası Ebu Talip himaye etmiş ve ona yardımcı olmuştu. Ebu Bekri de kabilesi Teym oğulları korumuştu. Diğerlerini ise kabileleri hapsetmek, dövmek, aç ve susuz bırakmak suretiyle işkence etmek ve yeni dininden döndürmek üzere saldırmışlardı. İşkencenin şiddetine kendileri bile dayanamazlardı. Ebu Cehil İbni Hişam, müşrikleri buna teşvik ederdi. Şerefli ve güçlü birisinin Müslüman olduğunu duyarsa ona gelir, bundan sonra görüşüne itibar edilmeyecek ve şerefin düşecek derdi. Eğer Müslüman olan tacirse, senin ticaretini kesede uğratıp malını yok edeceğiz derdi. Eğer zayıf biri ise onu tehdit ederdi. Bir gün iki cihan güneşi Efendimiz, bu kahraman aileye işkence yapılan yere gitti. Uzaktan Resulullah'ın geldiğini görünce acılarını unutarak ona doğru bakmaya başladılar. Sanki onu karşılamak istercesine gözlerini ondan ayırmadılar. Yapılan işkencelere aldırış etmeden onu görmenin sevinciyle ferahladılar. Yanlarına yakınlaşınca rahmet peygamberi Efendimiz onların dirençlerini artıracak, imanlarını koruma konusunda sabır ve tahammül gücü verecek, çektikleri eza ve cefalara karşı teselli ve teskine vesile olacak şu müjdeyi verdi. Sabredin ey Yasir ailesi! Sabredin ey Yasir ailesi! Sizi cennetle müjdelerim diye seslendi. İslam'ın ilk çilekeşlerine ebedi kalacakları yurdu, yani cenneti vaat ederek, Darüsselam'ı selamette kalınacak yere hedef olarak gösterdi. Ama insan acizdi, zayıf yaratılmıştı. Günler hep böyle işkence altında mı geçecekti? Yasir radıyallahu anh, büyük bir teslimiyet içerisinde tekrar, ''Ya Resulallah, vakit hep böyle mi geçecek?'' diye sordu. Şefkat peygamberi Efendimizin de yüreği sızlamaktaydı. Onlara yapılan işkenceyi kendine yapılmış gibi hissetmekteydi. Onların direnmelerini istedi ve Allah'ım Yasir ailesine rahmet ve mağfiretini ihsan et diye dua etti. Onları ancak bu şekilde teselli etmeye çalıştı. Aradan birkaç gün geçmişti. İşkenceler devam etmekteydi. Yasir radıyallahu anh yaşlıydı. Yapılan eza ve cefalara dayanamadı ve ruhunu teslim etti. Allah ve Resulü yolunda, iman mücadelesinde erkeklerden ilk şehit olma bahtiyarlığına erişti. Sümeyye binti Habbat, çok yaşlı ve zayıf olmasına rağmen, dininden döndürülmek için yapılan en ağır işkencelere katlanır, müşriklerin yaptırmak istediklerini yapmaz, İslam'ın şerefi için ölmeyi göze alır, müşriklerin söyletmek istediklerini söylemezdi. Ebu Cehil'in amcası Ebu Huzeyfe, Yasir'in şehadetinden sonra bütün hıncını Sümeyye ve oğlu Ammar'dan almak istedi. Zalimliğinden bitkin bir halde kalmış ve yorulmuştu. Amcası Ebu Cehil'e, Sümeyye'nin işini de sana bırakıyorum dedi. Ebu Cehil ona, nasıl atalarının ilahlarını terk eder de Muhammed'in ilahına tabi olursun dedi. Sümeyye binti Habbat, bana hidayet vermişken benimle Allah hakkında mı tartışıyorsun dedi. Ebu Cehil ona, ''Bana şu ilahını göster bakalım.'' dedi. Sümeyye binti Habbat, ''Gözler onu görmez. O bütün gözleri görür. O latiftir, haberdardır.'' diye cevap verdi. Ebu Cehil ona, ''Muhammed seni büyülemiş.'' dedi. Sümeyye binti Habbat, ''Aksine o beni nura ulaştırdı.'' dedi.

Ebu Cehil ona, "Sen güzelliğine aşık olduğun için Muhammed'e iman ettim," dedi. Sümeyye ona hakaret etti. Bunun üzerine Ebu Cehil de şehit etti. Böylece Sümeyye İslam'da ilk kadın şehit oldu. Sümeyye binti Habbat, ecrini ve mükafatını Allah'tan bekleyerek en kıymetli varlığı olan canını Allah Celle Celaluhu yolunda hiç gözünü kırpmadan feda etmişti. Onun imanı bunu gerektirmişti. Ne yüce iman, ne sabır, ne tahammül ve ne güzel son. Zalimin karşısında susmamak ne şecaat, hakkı savunmak ve her yerde haykırmak ne kahramanlık. İman ne büyük güç, imansız yürek hakikaten sinede yük. Allah'ım bizleri de birer iman fedaisi eyle. 3 günlük dünyaya aldananlardan eyleme. Daima hakkı tutup kaldırabilmeyi nasip eyle. İmanla yaşayıp imanla sana kavuşanlardan eyle. Amin. Hazreti Sümeyye radıyallahu anha, İslam'ın ilk hanım şehidi olma bahtiyarlığına eren cesur bir iman eridir. İslam uğruna katlandığı fedakarlıklarıyla ün salmış, Allah ve Resulü yolunda canını koymuş bir kahraman anne. Hazreti Sümeyye radıyallahu anh'ın oğlu Ammar İbni Yasir radıyallahu anh, işkenceden kurtulunca doğru 2 cihan güneşi Efendimizin huzuruna vardı. Annesinin böylesine acıklı bir şekilde şehit edilmesine çok üzüldüğünü ve artık yapılan zulümlere tahammüllerinin kalmadığını bildirdi. Fahri Kainat Efendimiz yine Ammar radıyallahu anh'a sabır tavsiye etti. Haklarında Yasir ailesinden hiçbirisine ateşle azap etme diye dua buyurdu. Ümmetin firavunu diye nitelendirilen azgın müşrik Ebu Cehil, Bedir Savaşı'nda öldürüldü. Şefkat Peygamberi Efendimiz o gün Ammar'a hitaben, "Allah Teala annenin katilini öldürdü," buyurdu. Efendim, Hazreti Sümeyye'den sonra Muhammed İbni Vasi el-Ezdi konuğumuz. O birçok defa hakimlik makamına geçmeye davet edildi ama o bunu şiddetle reddetti. Bu kabul etmeyiş sebebiyle kendini bazı sıkıntılara soktu. Bu şöyle olmuştur. Basra'nın polis müdürü Muhammed İbnül Münzir onu yanına gelmesi için çağırmış ve şöyle demiştir. "Irak emiri benden seni hakimliğe tayin etmemi istedi." O da şu cevabı vermiştir. "Beni bundan affediniz. Allah da sizi affetsin." Ondan 2-3 defa bunu istemiş, o da kabul etmemekte ısrar etmişti. Ona, "Vallahi ya hakimliğe geçeceksin ya da sana 300 sopa vurduracağım ve seni rezil edeceğim," dedi. Ona şu cevabı verdi. "Eğer yaparsan sen buna yetkilisin. Dünyada rezil olmak, ahirette rezil olmaktan daha iyidir." Bunun üzerine ondan utandı ve onu güzelce geri gönderdi. Muhammed İbni Vasi'nin Basra Camii'ndeki oturduğu yer, ilim talipleri, hikmet ve öğüt isteyenler için bir kaynaktı. Tarih ve siyer kitapları bu oturumların haberleriyle doludur. İşte bunlardan biri. Birisi ona, "Ey Ebu Abdillah, bana nasihatte bulun," dedi. O da, "Sana dünya ve ahirette hükümdar olmanı tavsiye ederim," dedi. Nasihat isteyen şaşırdı. "Ebu Abdillah, bu benim için nasıl mümkün olur?" dedi. O şu cevabı verdi. "Dünya malından uzak dur. İnsanların ellerinde olanlara ihtiyaç duymamakla burada, dünyada hükümdar olursun. Allah'ın katındaki güzel sevabı kazanmakla da orada ahirette hükümdar olursun." Bir başkası ona şöyle dedi. "Ebu Abdillah, ben seni Allah için seviyorum." Ona da şu cevabı verdi. "Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sever." Sonra da şöyle söyleyerek geri döndü. "Allah'ım, sen beni sevmediğin halde senin için sevilmekten sana sığınırım." Ne zaman insanların kendisini, ibadetini ve takvasını övdüklerini duysa onlara şöyle derdi. "Eğer günahların yayılan bir kokusu olsaydı, sizden hiçbiriniz bana yaklaşamazdı." Öğrencilerine devamlı aziz ve celil olan Allah'ın kitabına sarılmaya ve onun sahasında yaşamaya teşvik eder ve şöyle derdi. "Kur'an müminin bahçesidir. Onun neresinde konaklarsa bir bahçeye inmiş demektir." Yine onlara az yemek yemelerini tavsiye ederdi. "Kimin yemeği az olursa o anlar ve anlatır. Temiz ve ince olur. Yemeğin çokluğu kişiyi istediği birçok şeyden alıkoyar." Muhammed İbni Vasi, takva ve zühdün büyük bir derecesine ulaşmıştı. Bunlardan birisi de şöyledir. O, bir eşeğini satmak için gittiği pazarda görülmüştü. Birisi ona sordu. "Ey efendi, onu bana uygun görmez misin?"
şu cevabı verdi: "Eğer onu kendime uygun görseydim satmazdım." Muhammed İbni Vasi bütün hayatını günahlarının korkusuyla ve Rabbine karşı gelmek endişesiyle geçirmiştir. Ona Ebu Abdillah, "Nasıl sabahladın?" diye sorulduğunda, "Ecelime yakın, emelimden uzak. Amelim kötü olarak sabahladım," diye cevap verirdi. Kendisine soru soranların yüz ifadelerinde dehşet edilecek bir şey gördüğü zaman şöyle derdi: "Her gün ahirete doğru ilerleyen bir insan hakkında zannınız nedir?" Muhammed İbni Vasiye Lezdi ölüm döşeğine düştüğünde Müslümanlar onu ziyarete koştular. Öyle ki evi tıka basa doldu. Gelenlerin kimisi içeride, kimisi ayakta, kimisi de oturuyordu. Koluna dayanarak arkadaşlarından birine doğru eğilip, "Söyle, yarın biz kıyamet gününde başlarımızdan ve ayaklarımızdan çekildiğimizde bunların bize ne yararları olur? Ben ateşe atıldığımda bana ne faydaları olur?" Daha sonra Rabbine yönelip şöyle demeye başladı: "Allah'ım, her kötü duruşumdan, her kötü oturuşumdan, her kötü girişimden, her kötü çıkışımdan, her kötü amelimden, her kötü sözümden dolayı senden af dilerim. Allah'ım, bütün bunlardan dolayı senden mağfiret dilerim. Beni onlardan dolayı affet. Onlardan dolayı sana tövbe ediyorum. Tövbemi kabul et. Hesaba çekilmeden önce sana selam ediyorum." Daha sonra ruhunu teslim etti.

0: Allah şefaatlerine nail etsin duamızla birlikte veda ediyoruz efendim yine. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın, esen kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

müminlerin imanca en kamil olanları ailesine, ehline, iyaline en lütufkar olanıdır. Ahlakça en güzel olanları ve ailesine, ehline en lütufkar olanları. Demek ki hepimizin ahlakımızı en güzel yapmaya çalışmamız lazım ve ailemize, ehlimize, hanımımıza, çoluk çocuğumuza, çatımızın altında, yuvamızın içinde bizimle beraber yaşayan yakınlarımıza lütufkar olmamız lazım.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami
2: Akra.

Yerde geçti ömrüm benim. Çol yerleşip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir. Bir göz açıp etmiş gibi. İş bu söze hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide. Kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter. Yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere. Gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre'm, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola. Abu hayat içmiş.

kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Diyete başlayacak, bir tedavi için bile başlayacak olsa, kilo vermek için bile başlayacak olsa, kişi diyete başlayacağı zaman ben hep şunu söylüyorum. Şu anda şöyle düşünün. İşte ben bir kampa giriyorum. 2 aylık bir diyet uygulayacağım ve şu kiloya geleceğim. Sonra eski alışkanlıklarına devam mı edeceksin? Devam edersen aynı şeyler yine seni gelip bulacak. Evet. Devam etmemen lazım. O zaman ne yapacağız? Bu diyeti senin üzerine giydireceğiz.

0: gittiğinizi düşünün. Terzi de ne yapar terzi? Önce bir vücut ölçülerinizi alır. Bir hafta sonra der ki gel, üzerine giydirir ve potlukları alır. İşte diyet listesi de diyetisyen bunu zaten bu şekilde planlar. Sürdürülebilir olması da aslında buna bağlı. Çünkü şunu çok diyoruz ya, ben kendi başıma çok defa başladım. Yeniden aynı yerdeyim. İşte orada her hafta durumuna göre ufak revizelerle belki devam etmek. İşte kişinin uygulayamadığı yerde tamam onu yapamıyorsan önce bir bunu deneyelim. Mesela çok fazla paketli gıda tüketen, her gün işte 2-3 tane çikolata yiyen birisine tamam diyete başladık şimdi hepsini bırakıyoruz demek doğru değil. Önce bunu günde 1'e düşürelim, ne dersin? Sonra bunu 1-2 hafta uyguladıktan sonra şimdi 2 günde 1'e, bir gün ye bir gün yeme. Sonraki hafta haftada 2'ye düşürmek. Ve böylece vücudu da alıştırmak. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim bağırsağımızda da yaşayan çeşitli bakteriler var. Ve onların yani mesela karbonhidrat yiyiciler çoğaldıysa, ben sürekli karbonhidrat yediğim için canım sürekli karbonhidrat yemek istiyor. Sürekli karbonhidrat yemek isterken ben onu hayır yemiyorum diyerek durduramam. Bu sefer ani yeme krizleri oluşuyor. Gece yeme atakları, duygusal yeme atakları. Bu sefer hani sağlıksız bir yere doğru gidebilir. İşte o kişiyi buna, o yüzden kademe kademe. Kişiden şunu da çok diyoruz mesela. Ya ben eskiden tatlı yemeden duramazdım. Hani ne verdiniz de bana artık canım tatlı istemiyor. Bunun hiçbir şey vermedim yani. Sen artık sağlıklı beslendiğin için bağırsağında yaşayan bakteri çeşitliliği değişti. Artık o karbonhidrat yiyiciler yok. Protein yiyiciler de var, yağ yiyiciler de var. Yine sağlıklı karbonhidrat yiyiciler. Yani oradaki bakteri çeşitliliği, florayı biz zenginleştirdiğimiz ve iyileştirdiğimiz zaman yediğimiz şeyler, canımızın istediği şeyler de değişiyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 15
1: İsra Suresi Mekke döneminde hicretten 18 ay önce nazil olmuştur. 111 ayettir. İsra, gece yürütmek ve götürmek demektir. Hazreti Peygamber'in Miraç için geceliğin Mekke'den Kudüs'e götürülüşünü anlatan 1. ayetteki bu kelime sureye ad olmuştur. Surenin 26, 32, 33, 57 ve 73 ila 80. ayetlerinin Medine döneminde indiği belirtilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kulu Muhammed Aleyhisselam'ı bedeniyle geceleyin Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yüce ve her türlü noksanlıktan uzaktır. Bunu kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye yaptık. Şüphesiz o, evet o hakkıyla işitendir, görendir. Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrail oğullarına, benden başkasını vekil, Rab edinmeyin diyerek doğruluk rehberi kıldık. Ey Nuh ile beraber gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Doğrusu o Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz İsrail oğullarına kitapta, Tevrat'ta şu hükmü bildirdik. Siz o mukaddes yerde mutlaka iki defa fesat, bozgunculuk çıkaracaksınız. Ve muhakkak surette büyük bir kibirle çalım satacak ve azgınlık yapacaksınız. İşte o iki fesattan birincisinin ceza vakti gelince size çok kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik de evlerin aralarında bile sizi yakalamak, esir etmek için araştırdılar. Bu da yerine getirilmesi gereken bir vaatti. Tevbe ettikten sonra size onlara karşı tekrar imkan ve galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla yardım ettik ve sizi sayıca evvelkinden daha çok yaptık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Şayet kötülük ederseniz o da kendinizedir. Diğerinin ceza vakti gelince yüzlerinizi üzüntüden kötü duruma sokmaları, birinci defa girdikleri gibi mescide, Beyt-i Makdis'e yine girmeleri ve bütün ele geçirdiklerini yerle bir etmeleri için size tekrar düşmanlar gönderdik. Tevbe ederseniz belki Rabbiniz size acır. Eğer yine isyana dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere çıkamayacakları bir zindan yaptık. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Bu Kur'an, ahirete inanmayanlara da kendileri için acıklı bir azap hazırladığımızı bildirir. İnsan, hayrı istediği kadar bazen şerri de ister. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili, ayı silip rahatlık için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Her insanın amel, hayat defterini boynuna astık, onu sevap günah ne ile doldurursa doldursun. Kıyamet günü herkese onu önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap halinde çıkarırız. Oku kitabını. Bugün sana hesap görücü olarak kendi nefsin yeter diyeceğiz. Kim Allah ve Resulünün gösterdiği doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiştir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Hiçbir günahkar başkasının işlediği veya onun günahına sebep olmadığı günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiçbir kavme azap edici değiliz. Biz bir memleketi zulüm isyan ve taşkınlıklarından dolayı helak etmek istediğimiz zaman, onun refahtan şımarmış, kendini yeterli görüp Allah'a ihtiyaç duymayan elebaşlarına, tebliğcilerle ibadet ve itaati emrederiz. Onlar da fasıklığa saparlar, dini kuralları çiğnerler. Artık o ülkenin üzerine azap sözü hak olur. Derken biz de onu yerle bir ederiz. Nuh'tan sonra nice asırlarda insanları helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve görücü olarak Rabbin yeter. Kim haram helal ayırmaksızın sadece şu çabucak geçen keyif verecek dünyalık şeyleri isterse, dilediğimiz kimseye istediğimiz kadarıyla onu hemen veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Oraya kınanmış ve rahmetimizden kovulmuş olarak atılır. Kim de inanarak ahiretinin güzel olmasını ister ve ona layık bir gayretle çalışırsa, onların da çalışmaları takdir görür, karşılığı verilir. Her birine, gerek dünyayı isteyen onlara, gerek ahireti isteyen bunlara Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin dünyadaki ihsanı hiç kimseden esirgenmiş değildir. Bak, biz onların kimini kimine rızıkta ve bazı hususlarda nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret erişilecek dereceler bakımından daha büyük, kazanılacak faziletler bakımından da daha üstündür. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sonra yerilmiş ve tek başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de. Rabbiniz onlara karşı içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi yaşayıp İslam'a uyan kimseler olursanız,

Elini boynuna bağlama, cimrilik yapma. Onu büsbütün de açma, israfçı olma. Sonra kınanmış, pişman olmuş bir halde oturup kalırsın. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü o kullarından haberi olan, hakkıyla görendir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları çeşitli usullerle yok etmeyin. Onlara da size de biz rızık veriyoruz. Doğrusu onları öldürmek büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır. Yüz kızartıcı çirkin bir iştir ve cehenneme götüren çok kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı canı haklı, meşru bir sebep olmadıkça öldürmeyin. Kim haksızlığa uğramış olarak öldürülürse, biz onun velisini, ölenin mirasçısını, kısas hakkını istemeye yetkili kıldık. O da kısasla öldürme işinde kendince daha fazlasını isteyerek aşırı gitmesin. Çünkü kendisine zaten yardım edilmiştir. Yetim malına da ergenlik çağına erişinceye kadar, ancak o malı geliştirmek gibi en güzel bir durum olmadıkça yaklaşmayın. Verilen sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın. Doğru ve hassas teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır. Sonu da daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan, o ardına düştüğün şeyden sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin. Böylesi kötü şeylerin hepsi Rabbinin katında hoş görülmeyen davranışlardır. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Allah yerine ona bağlanma. Sonra kınanmış, kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Ey müşrikler! Rabbiniz oğulları sizin için beğenip seçti de, melekleri de kendisine kız çocukları edindi, öyle mi? Doğrusu siz vebali çok büyük söz söylüyorsunuz. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık. Fakat bu onlara haktan uzaklaşıp kaçmaktan başka bir şey artırmıyor. De ki, eğer dedikleri gibi onunla beraber bir takım ilahlar olsaydı, o zaman onlar arşın sahibine o ilahları vasıtasıyla yaklaşmak, üstün mevkiler elde etmek için mutlaka bir yol ararlardı. O Allah, onların dediklerinden tamamen münezzehtir, uzaktır, çok yücedir, uludur. Yedi kat gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Doğrusu o halimdir. Cezada acele etmez ve çok bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Ve onların kalplerine, kötü niyetlerinden dolayı onu anlamalarına engel olacak perdeler, kulaklarına da ağırlık koyduk. Kur'an'da Rabbini bir olarak andığın ve ona teslime çağırdığın zaman nefretle arkalarını dönüp giderler. Onların seni Kur'an okuduğun zaman dinlerken, ne sebeple dinlediklerini ve kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin Müslüman olanlara, siz ancak büyülenmiş bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediklerini biz çok iyi biliriz. Bak Resulüm, sana sihirbaz, kahin, şair, mecnun diye nasıl benzetmeler yaptılar da bu yüzden saptılar. Artık bir yol bulmaya güçleri de kalmadı. Dediler ki, bir takım kemik yığını ve un ufak toz halinde bir avuç toprak olduğumuz zaman biz mi yeni bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Resulüm, de ki, ister bir taş, ister bir demir gibi olun, ister gönüllerinizde, aklınızda ve tasavvurunuzda büyüyen dağlar gibi bir yaratık olun, Allah sizi ahirette diriltecektir. Yine,

bizi kim orada diriltip geri çevirecek diyecekler. De ki, sizi ilk defa yaratan diriltip çevirecektir. O zaman sana başlarını sallayacaklar da alay ederek, ne zamanmış o diyecekler. De ki, belki de yakındır. O gün Allah sizi çağıracak, siz de hemen hamd ederek onun çağrısına, kabirlerinizden koşarcasına uyacaksınız ve kıyametin dehşetinden dolayı kabirlerinizde ancak pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Mümin kullarıma söyle, en güzel olan sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat ve kavga sokar. Şeytan şüphesiz insana apaçık bir düşmandır. Onlara söyleyeceğiniz en güzel kelime şudur: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder veya dilerse azap eder. Resulüm, biz seni onların üzerine zorlayıcı bir vekil olarak göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olanları ve hallerini daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, ondan başka ilah sandığınız ve Allah yerine kendisine bağlılık gösterip şikayet veya dileklerinizi bildirdiklerinizi çağırın. Onların sizden ne bir sıkıntıyı kaldırmaya ne de onu sizden çevirmeye güçleri yeter. Onların Allah'a yaklaştırsın diye yalvardıkları Mesih, Üzeyr, Melek ve diğerleri, ne varsa hepsi kendileri muhtaç olup salih amellerle Rablerine yaklaşmaya vesile, yol ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunçtur. Hiçbir ülke yoktur ki kıyamet gününden önce orayı yok etmeyelim yahut günahkar, inkarcı gidişinden dolayı şiddetli bir azapla cezalandırmayalım. Bunların hepsi kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Sana ayetler, mucizeler göndermekten bizi alıkoyan ancak öncekilerin onu yalanlamış olmasıdır. Biz Semud kavmine de inanmaları için açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik ve onu öldürdüler de bu yüzden kendilerine zulmettiler, helak oldular. Halbuki biz ayetleri ancak helak için değil, ahiret azabından korkutmak için göndeririz. Hani sana şüphesiz Rabbin insanları ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Geceleyin sana gösterdiğimiz Miraç'taki temaşayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan cehennemdeki Zakkum isimli ağacı ancak insanlara bir imtihan olarak meydana getirdik. Biz onları bu ağaçla korkutuyoruz. Fakat bu onların inatlarından dolayı daha da azgınlıklarını artırıyor. Hani vaktiyle meleklere Adem'e kudretim için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan etmedi. Ben çamurdan yarattığın kimseye hiç secde eder miyim dedi. Şu bana üstün kıldığına baksana. Eğer kıyamet gününe kadar beni öldürmez ertelersen andolsun ki onun soyunu birazı hariç hükmüm altına alıp azdıracağım dedi. Allah da çekil git. Artık onlardan kim sana uyarsa muhakkak ki cehennem tam bir ceza olarak sizin cezanızdır buyurdu. Onlardan gücünün yettiği kimseyi sesinle, ayartmanla, şehvet içeren çalgılarla günaha kaydırabilirsen kaydır. Atlı ve yaya bütün kuvvetlerini üzerlerine topla. Mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol. Onlara aldatıcı şeyler vaat et. Zaten bilirim ki sen, şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmezsin. Doğrusu benim gerçek kullarım üzerine senin hiçbir tesir gücün yoktur. Vekil olarak onlara Rabbin yeter. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Denizde bir musibete, bir tehlikeye maruz kaldığınız zaman ondan başka tapındıklarınız zihninizden kaybolur. Artık yardımı Allah'tan istemeye başlarsınız. Fakat o sizi karaya çıkarıp kurtarınca

yine yüz çevirirsiniz. Şu insanoğlu çok nankördür. Allah'ın kara tarafındayken sizi yere batırmasına veya üzerinize taşlar yağdıran bir kasırga göndermesine karşı bir güvenceniz mi var? Bunlar başınıza geldikten sonra kendinize hiçbir koruyucu bulamazsınız. Yahut sizi bir kere daha oraya denize döndürüp inkar etmeniz sebebiyle üzerinize kırıp geçiren bir fırtına gönderip sizi boğmayacağı konusunda güvenceniz mi var? Bunlar başınıza geldikten sonra kendinize hiçbir yardımcı ve koruyucu bulamazsınız. Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. O gün, kıyamette insanların hepsini önderleriyle çağıracağız. Kimin kitabı, amel defteri sağından verilirse, onlar kitaplarını sevine sevine okurlar ve kıl kadar bir haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada hakikatlere körse o, ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir. Onlar bize karşı sana vahyettiğimiz şeyden başka bir şey uydurman için az kalsın seni fitneye düşürecekler. Kendi uydurdukları bazı kuralları sana kabul ettirecekler ve o takdirde seni dost edineceklerdi. Şayet seni hakta sabit kılmasaydık onlara birazcık meyledecektin. O takdirde hem hayatın hem de ölümün azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın. Resulüm, seni davandan vazgeçiremeyince yurdun olan Mekke'den çıkarmak için seni tedirgin etmek üzeredirler. Ama o takdirde kendileri de senin ardından pek az kalacak ve helak olacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberleri dışlayanlar hakkındaki ilahi kanun budur. Sen bizim sünnetimizde asla bir değişiklik bulamazsın. Güneşin tepe noktasına gelip kaymasından, gecenin kararmasına kadar, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerinde namaz kıl. Sabah namazını da öylece kıl. Çünkü sabah namazı için o vakitte birleşen gece ve gündüz melekleri tarafından şahitlik edilir. Gecenin bir kısmında uyan, sana mahsus bir ilave olarak gece namazı teheccüd kıl. Rabbinin böylece seni övülmüş bir makama gönderip orada oturtması muhakkaktır. De ki, ya Rabbi, hicretle gireceğim yere beni doğruluk ve hoşnutluk üzere dahil et. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve hoşnutluk çıkışıyla çıkar. Bana tarafından yardım edici bir kuvvet, iktidar ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Çünkü batıl daima yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan inananlar için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Kur'an, zalimlerin de inkarlarından dolayı ancak ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman o, buna rağmen şükür ve taatten yüz çevirir ve büyüklük taslayıp uzaklaşır. Ona bir zarar dokununca da pek ümitsiz olur. De ki, herkes kendi yapısına ve huyuna göre hareket eder. Rabbiniz de kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir. Resulüm, sana ruhun ne olduğunu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrinden, yarattığından bir şeydir. Size ona ait ilimden ancak pek az bir şey verilmiştir. Andolsun ki biz dilersek sana vahyettiğimizi giderir, senin hafızandan sileriz. Sonra bize karşı bu hususta kendine bir vekil, yardımcı da bulamazsın. Böyle olmayışı ancak Rabbinin sana merhameti dolayısıyladır. Çünkü onun sana olan lütfu, peygamberlik, kitap, hikmet ve diğerleri pek büyüktür. De ki, andolsun ki bütün insanlar ve cinler şu Kur'an'ın benzerini yapıp getirmek için toplansa, birbirine arka çıkıp yardım etseler yine de onun benzerini getiremezler.

Hiç şüphe yok ki biz bu Kur'an'da insanlara her bir misali türlü şekillerde açıkladık. Yine de insanların pek çoğu inkarcılıkta direndiler. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça biz sana asla inanmayız. Ya da senin hurma ve üzüm bağların olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Veya senin iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin. Veya Allah'ı ve melekleri kefil olarak karşımıza getirmelisin. Yahut da altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıkmana da asla inanmayız. De ki, Fesubhanallah, aman ya Rab, ben sadece peygamber olan bir insan değil miyim? Bunları ancak Allah dilerse yaparım. Onun da şanı ne yücedir. Kendilerine doğru yol rehberi Kur'an geldiği zaman insanların iman etmelerine ancak Allah bir insanı mı peygamber gönderdi demeleri mani oldu. De ki, eğer onlar yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı elbette biz de onlara kendileri gibi gökten melek bir peygamber gönderirdik. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Hiç şüphesiz O, kullarından haberi olan, onları görendir. Allah, niyet ve ameline göre, kime hidayet ederse doğru yolda olan O'dur. Kimi de içinde bulunduğu sapıklıkta bırakırsa, artık sen onlar için ondan başka bir yardımcı asla bulamazsın. Kıyamet günü biz onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzü koyun toplayıp süreriz, haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi etlerini yakıp bitirip sönmeye yüz tuttukça etlerini tazeler. Ateşin kızgın alevini artırırız. İşte bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve bir kemik yığını ve ufalanmış kırıntı haline geldikten sonra hakikaten biz mi yeni bir yaratılışla dirilecekmişiz dediler. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendilerinin benzerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için geleceğinden asla şüphe edilmeyen bir vade koymuştur. Böyleyken zalimler ancak küfürde direndiler. De ki, şayet Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman harcamakla tükenir korkusuyla kesinlikle yine tutar cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir. Andolsun ki biz Musa'ya açık açık 9 ayet mucize ve delil vermiştik. İşte İsrail oğullarına sor. Musa mucizelerle onlara geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, muhakkak ki ben seni büyülenmiş zannediyorum," dedi. Musa dedi ki, "Ey Firavun, pek iyi bilirsin ki bunları birer ibret, belge olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Ey Firavun, ben de senin kesinlikle helak edilmiş olacağını zannediyorum." Derken Firavun onları yeryüzünden silip atmak, kökünü kazımak, yok etmek istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birlikte suda boğduk. Bundan sonra da İsrail oğullarına, "Artık oturun o yerde. Ahiret vaadi, kıyamet geldiği zaman sizi onlarla derleyip bir araya getireceğiz," dedik. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Yine biz Kur'an olarak onu insanlara sindire sindire ve ağır ağır okuman için ayet ayet, sure sure ayırıp gerektikçe peyderpey indirdik. De ki, ister ona inanın ister inanmayın. Şu gerçektir ki ondan, Kur'an'dan önce ilim verilenlerden ehli kitap müminleri kendilerine o Kur'an okunduğu zaman derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Şüphesiz Rabbimizin bildirdiği her vaadi mutlaka yerine

getirilmiştir derler. Ağlayarak yüzleri üstüne secdeye kapanırlar ve Kur'an dinlemek onların saygısını artırır. De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye. Hangisiyle dua etseniz nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazda sesini pek yükseltme, pek de duyamayacak kadar kısma. Bu ikisinin arasında bir yol tut. Hiçbir çocuk edinmeyen, mülkünde, hakimiyetinde ortağı olmayan, acizliği olmadığından dolayı da bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve ona tekbir getir, büyüklüğünü ilan et. Kehf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 110 ayettir. İçinde mağaraya sığınanların bahsi de geçtiği için bu ismi almıştır. 28. ayetin Medine döneminde indirildiği rivayet edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a hamdolsun ki kulu Muhammed Aleyhisselam'a içinde hiçbir eğrilik bulunmayarak ve sağlam bir düstur olarak bu kitabı hem kendi tarafından gelecek şiddetli bir azapla inkarcıları ve günahkarları korkutsun, hem salih amel, sevaplı işler işleyen müminleri en güzel bir mükafat olan ve içinde ebedi kalacakları cennetle müjdelesin, hem de Allah çocuk edindi diyenleri korkutup uyarsın diye indirdi. Allah bir oğul edindi diyenlerin buna dair ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Oysa bir kelime olarak ağızlarından çıkan şey ne dehşetli bir söz. Hakikatte onların söyledikleri ancak yalandan ibarettir. Bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa onların peşlerinden, üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin. Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri onun üzerinde zinet süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. Biz elbette o yeryüzündekileri bir gün kupkuru bir toprak haline getireceğiz. Bu böyleyken ey Resulüm, yoksa sen sadece Ashab-ı Kehfi ve Rakim'i mağarada uykuda kalıp kitabede isimleri yazılı olanları mı bizim şaşılacak ayetlerimizden sandın? Hani o genç yiğitler mağaraya sığınıp ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bizim için bir kurtuluş yolu ve başarı hazırla demişlerdi. Bunun üzerine mağarada nice yıllar onların kulaklarına perde vurduk, derin uykuya daldırdık. Sonra uykuda ne kadar kaldıkları hakkında ihtilaf eden iki taraftan hangisinin süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtelim diye onları uyandırdık. Biz sana şimdi onların haberlerini doğru olarak anlatıyoruz. Doğrusu onlar Rablerine inanmış bir takım genç yiğitlerdi. Biz de onların hidayetini, iman güçlerini artırmıştık. Onların kalplerini sebat ve metanetle Hakk'a bağlamıştık da o zaman putlara, put heykelleri tapmayı reddederek, Kral Dekanus'un önünde takiye yapmayarak ayağa kalkıp bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına asla ilah diye yalvarmayız. Onun sözünü Rabbimiz Allah'ın sözünden üstün tutmayız. Böyle yapmazsak o zaman haktan uzak pek saçma bir söz söylemiş oluruz dediler. Şu bizim kavmimiz var ya, ondan başka bir takım ilahlar edindiler. Onların gerçek olduğuna dair bir delil getirseler ya, artık Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? O gençlerden biri diğerlerine şöyle demişti: madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden ayrıldınız, o halde mağaraya girip sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve bu işinizi
size uygun ve yararlı olarak hazırlasın. Onlar uyurken baksaydın, güneşi görürdün ki, doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına meyleder, battığı zaman da sol yanından onları kesip geçerdi. Onlara değmezdi. Halbuki onlar, o mağaranın açık ve geniş bir yerindeydiler. Bu, Allah'ın ibret alınacak ayetlerinden, delillerindendir. Allah, kimi doğru yola iletirse, o artık doğru yolu bulmuştur. Kimi de kendi amelinden dolayı sapıklıkta bırakırsa, artık onun için asla yol gösteren bir dost bulamazsın. Onlar uykuda oldukları halde, sen onları uyanık sanırdın. Biz onları yerde uyuduklarından dolayı bazı yaralara oluşmaması için gah sağa ve gah sola çevirdik. Köpekleri de iki kolunu, ön ayaklarını mağaranın girişine doğru uzatmış yatmaktaydı. Onlarla aniden karşılaşıverseydin mutlaka dönüp kaçardın ve için korkuyla dolardı. İşte böylece aralarında hallerini birbirlerine sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü, "Ne kadar kaldınız?" dedi. "Bir gün veya günün bir parçası kadar iyileştik," dediler. Diğerleri de dediler ki, "Rabbiniz ne kadar kaldığınızı daha iyi bilendir. Şimdi siz birinizi bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın hangi yiyecek daha temiz ve iyi ise ondan size bir azık getirsin. Ayrıca çok nazik ve tedbirli davransın. Sakın sizin bulunduğunuz yeri hiç kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşla öldürürler ya da zorla kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde asla kurtulamazsınız." Bu şekilde insanları onların durumundan haberdar ettik ki bu sayede Allah'ın diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyametin kopmasında da hiçbir şüphe bulunmadığını bilsinler. Nihayet onları bulan halk kendi aralarında onlar hakkında ne yapacaklarını tartışıyorlardı. Bazıları, "Onların hatırasına bir anıt yapın. Biz onların gerçek durumunu bilemeyiz. Rableri onları daha iyi bilir," dediler. Onların durumuna dair tartışmayı kazananlar, "Mutlaka onların üstünde bir mescit edineceğiz," dediler. Mağaranın kapısı önüne bir mescit yaptılar. Onlar, "Ashab-ı Kehf'in sayıları hakkında üçtür, dördüncüleri köpekleridir," diyecekler. "Beştir, altıncıları köpekleridir," diyecekler. Bu sözler, bilinmeyen hakkında tahminde bulunmak, kafadan atmaktır. Kimileri de, "Yedidir, sekizincileri köpekleridir," derler. De ki, "Rabbin onların sayılarını en iyi bilendir. Onları pek az kimseden başkası bilmez." O halde bunlar hakkında Kur'an'da açıklanan bir tartışmadan başka derinliğe bir tartışmaya girme. Bunlar hakkında onlardan hiçbirine görüş sorma. İnşallah, Allah dilerse, Allah izin verirse demeksizin asla hiçbir şey için "ben yarın bunu mutlaka yaparım" deme. Unuttuğun zaman da yine inşallah diyerek Rabbini an ve "umarım ki Rabbim beni bundan daha isabetli bir doğruya ulaştırır" de. Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar. Bazıları 9 yılda ilave ettiler. De ki, "Allah onların ne kadar kaldıklarını daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel gören ve ne güzel işitendir. Onların yerde ve gökte olanların ondan başka dostu ve yardımcısı yoktur. O hükmüne, hakimiyetine hiç kimseyi ortak etmez. Resulüm, Rabbinin kitabından sana vahyedilenleri oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ondan başka da asla sığınılacak bir merciyi bulamazsın. Sabah akşam rızasını dileyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret.
dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan, fakir müminlerden ayırma, onları göz ardı etme. Kalbini bizi anmaktan gafil bıraktığımız, kendi hevasına, arzu ve hevesine uyan ve işi hep emirlerimize karşı isyan ve taşkınlık olan kimseye de itaat etme. De ki, hak olan bu Kur'an Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen de küfre sapsın, kafir olsun. Şüphesiz biz, kafir olan bu zalimlere, duvarları kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Şayet onlar susuzluktan feryat ederek yardım isterlerse, kendilerine erimiş maden gibi yüzlerini kavuran bir suyla yardım edilir. O ne kötü bir içecektir ve o ateş ne fena dayanılıp oturulacak yerdir. Doğrusu iman edip de salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, elbette biz ameli güzel olanın mükafatını asla zayi etmeyiz. İşte bu kimseler için alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada altın bileziklerle bezenecekler. Altın ve gümüş işlemeli ince ipekten, kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Tahtlar üzerine yaslanıp oturacaklardır. O ne güzel mükafat, ne güzel yaslanarak oturulacak yerdir. Onlara şu iki adamı misal ver. Biz onların birine iki üzüm bağı lütfetmiş, etraflarını hurmalarla çevirmiş ve ikisinin arasında da ekin ve meyvelik bitirmiştik. Her iki bağda her sene yemişlerini vermiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Onların iki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Onun başka serveti de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşması sırasında, "Benim malım ve servetim seninkinden daha çoktur ve ayrıca maiyetim bakımından da senden daha itibarlıyım," dedi. Böylece o zenginliğiyle övünen kimse kendisine zulmederek inkarcı bir halde bahçesine girdi. "Bunun hiçbir zaman batacağını zannetmiyorum," dedi. "Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen ben Rabbime döndürülürsem bunun yerine elbette bundan daha iyisini bulurum," dedi. Onunla konuşmakta olan arkadaşı da ona dedi ki, "Seni önce topraktan, sonra bir nutfe, spermden yaratıp, sonra da sana adam biçimi veren Allah'ı inkar mı ediyorsun? Fakat ben inanıyorum ki, o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak tutmam. Bahçene girdiğin zaman, maşallah, la kuvvete illa billah. Bu Allah'ın dilediğidir. Allah'tan başka hiçbir kuvvet yoktur," demeli değil miydin? Üstelik beni mal ve evlat bakımından kendinden daha aşağı görüyorsun. Umulur ki Rabbim bana senin bahçenden daha iyisini verir. O seninkinin üzerine gökten bir afet indirir. O da kas katı, kaypak bir toprak oluverir. Yahut suyu yere çekilir de artık onu bir daha elde edemezsin. Nitekim o inkarcının serveti kuşatılıp ürünü helak edildi. Çardakları çökmüş halde görünce o bahçenin uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını ovuşturmaya başladı ve "Keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım," dedi. Ona Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da yoktu. Karşı koyup kendisini kurtaramadı da. İşte böyle bir durumda koruyuculuk ve hakimiyet yalnız hak olan Allah'a mahsustur. Sevap verme bakımından en hayırlı odur. Sonuçlandırma bakımından da en hayırlı yine odur. Onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. O dünya hayatının durumu tıpkı semadan indirdiğimiz suyla yeryüzü bitkilerinin birbirine karışması, sulanıp güzelleşmesi ve sonunda o bitkilerin kuruyup rüzgarların savurduğu çöp kırıntısı haline gelivermeleri gibidir. Allah her şeyin üstünde bir kudret sahibidir.
Mal ve oğullar geçici dünya hayatının zinetidir.

baki kalacak olan salih amellerse Rabbinin katında sevapça daha hayırlı, ümit bağlanmaya da daha layıktır. Düşün ki o gün biz dağları yürütüp gidereceğiz ve yeri apaçık, düz ve çıplak göreceksin. Yine o gün içlerinden hiçbir kimseyi bırakmaksızın herkesi mahşerde toplarız. Hepsi sıralar halinde Rabbine arz olunmuşlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi şimdi de çırılçıplak, hiçbir şeyiniz olmaksızın bize geldiniz. Fakat siz, sizin için vaadimizi yerine getirecek bir zaman tahdit etmediğimizi zannettiniz değil mi? Denilir. Amelleri yazılı kitap önlerine konulmuştur. Artık o günahkarları görürsün ki onun içindeki yazılı şeylerden korkarak, "Eyvah bize! Bu kitapta ne acayip! Küçük büyük hiçbir şey bırakmayıp onları sayıp dökmüş," derler. Onlar bütün yaptıklarını o kitabın içinde hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Hani meleklere, "Adem'e kudretim için secde edin," demiştik de İblis hariç hemen secdeye kapanmışlardı. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden çıktı, asi oldu. "Ey insanoğulları, beni bırakıp da onu ve neslini mi dostlar ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Böyle yapmak zalimler için ne kötü bir değiştirmedir. Ben ne göklerin ve yerin yaratılmasında ne de kendilerinin yaratılmasında onları hazır bulundurmadım. İnsanları saptıranları da kendime yardımcı edinmiş değilim. O gün Allah müşriklere, "Benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz tapınma, yalvarma ve kendisine bağlanmada bana ortak hale getirdiğiniz şeyleri çağırın," der. Hemen onları çağıracaklar ama onlar kendilerine cevap vermeyeceklerdir. Biz onların arasına bir ateş deresi koyacağız. Günahkarlar ateşi gördüklerinde artık içine düşecek olanların kendileri olduklarını anlayacaklar, fakat oradan dönecek ve kaçacak yerde bulamayacaklar. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara ihtiyaç duydukları her misali farklı üsluplarda açıkladık. Fakat insan pek çok şeyde tartışmacı olmuştur. Kendilerine doğru yolu gösteren rehber, peygamber ve Kur'an geldiği halde insanları iman etmelerinden ve Rablerinden mağfiret dilemelerinden alıkoyan şey, ancak ve ancak evvelkilerin başlarına gelen adet-i ilahi olan felaketin kendilerine de gelmesini veya onlara gözleri önünde ahiretteki azabın gelivermesini beklemeleridir. Biz peygamberleri sadece cenneti müjdeleyici ve azaba karşı uyarıcılar olarak gönderdik. Küfre sapanlarsa hakkı batılla çürütmek ve ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar ayetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri de eğlence edindiler. Rabbinin ayetleriyle kendine nasihat edildiği halde onlardan yüz çeviren ve kendi yaptığı günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Biz de bu sebeple onların kalplerinin üzerine onu, Kur'an'ı iyi anlamalarına engel olan perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmezler. Ama Rabbin çok bağışlayıcı, merhamet sahibidir. Eğer onları kazandıkları günahlarıyla hesaba çekseydi, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onlar için vaat edilen bir zaman vardır ki, o gün geldiğinde ondan başka hiçbir sığınacak yer bulamayacaklardır. İşte Ad, Semud gibi zalim oldukları vakit, kendilerini helak ettiğimiz memleketler. Onların helaki içinde belli vakit koymuştuk. Bir vakit Musa, hizmet eden gencine demişti ki, "Ben Hızır'la buluşmak için iki denizin birleştiği yere varıncaya

0: kadar durmayıp gideceğim veya uzun zaman geçireceğim. Derken ikisi o iki deniz arasının birleştiği yere varınca bir kayaya sığındılar. Fakat azıklarından su birikintisine koydukları cansız balıklarını unuttular. O da sıçrayıp denizde bir deliğe, oyağa doğru yola koyulmuştu. O deniz kavşağını geçtikleri zaman Musa gencine, "Kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim. Bu yolculuğumuzda hakikaten yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü? O kayalığa sığınıp dinlendiğimiz sırada balığı söylemeyi unuttum. Onu söylememi bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak şekilde canlanıp denizde yolunu tutmuştu," dedi. Musa, "Aradığımız şey bu," dedi. Hemen geldikleri yoldan ikisi izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler. Derken orada kullarımızdan bir kul olan Hızır'ı buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet, vahiy vermiştik ve ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Sana doğru yol ve hayır olarak öğretilenden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" dedi. O da, "Doğrusu sen benimle birlikte yaptıklarıma sabretmeye asla dayanamazsın. Üstelik bilgi olarak aslını kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?" dedi. Musa, "İnşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem," dedi. Hızır da, "O halde bana tabi olursan ben sana o konuda bir söz söyleyinceye kadar bana yaptıklarımdan hiçbir şey sorma," dedi. Bunun üzerine ikisi de gittiler. Nihayet gemiye bindikleri vakit Hızır onu deldi. Musa, "Gemi halkını boğmak için mi onu deldin? Hakikaten sen korkunç bir şey yaptın," dedi. O da, "Sen benimle birlikteliğe asla sabredemezsin demedin mi?" dedi. Musa, "Unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma. Arkadaşlık işimde bana bir güçlük çıkarma da beni affet," dedi. Yine birlikte gittiler. Ta ki bir oğlan çocuğuna rastlayınca Hızır hemen onu öldürdü. Musa, "Bir can karşılığı olmaksızın tertemiz, günahsız bir canı öldürdün ha? Hakikaten sen benzeri görülmemiş, çirkin bir şey yaptın," dedi. "Yüce Allah doğru söyledi."
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 15'i dinlediniz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

imanla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Münafığın alameti 3'tür. Konuşurken yalan söyler, vaat ederse yerine getirmez, emanete hainlik eder. Kim ki Allah'tan başka ilah yoktur deyip kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunursa cehennemden çıkar. Yine Allah'tan başka ilah yoktur diyen, kalbinde bir buğday ağırlığında hayır olan cehennemden çıkar. Ve yine la ilahe illallah deyip de gönlünde zerre kadar hayır, iman bulunursa cehennemden çıkar. Sevgili dinleyenler, imanla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

Müslüman Müslümana küçük şeylerden de kızıp büyük gürültüler çıkartıyor. İki aile ferdi arasında bir kavga olduğunu görüyorsun. Kocasın, iki tarafı tanıyorsun. Oturuyorsun, dinliyorsun. E anlat bakalım, neden çıktı bu ihtilaf? Anlat, anlat, anlat, anlat, anlat. Saatlerce anlatıyor. İnce çekirdeğini doldurmaz derler ya. Küçücük şeylerden, ya siz küçücük şeylerden bu güzel efendim yaşamı kendinize zindan etmişsiniz, dünyayı. Başınıza göçürmüşsünüz, kendi başınıza. Yani değmez ki bunlar. Birazcık hoşgörü ver. Yani birazcık müsamaha, birazcık halim selimlik, birazcık yumuşaklık, birazcık gülüp geçivermek. Yani bazen böyle biraz söylüyorum, iyi niyetle bir söz söylüyorum. Karşı taraftan pat öyle bir cevap geliyor ki sivri, dikenli. Anlıyorum yani. Lafımı doğru değerlendirmedi, hemen karşılık veriyor. Hemen bakıyorsun, hava değişiyor. Rüzgar gülü gibi. Hemen bakıyorsun, istikamet değişmiş. E demin nasılsın canım? Canım feda. Bilmem gözlerinden öperim, bilmem ne diyordun. Şimdi ne oldu? Bir laftan dolayı hemen böyle bir suratın asılıverdi, değişiverdi. Tahammül yok. Nefisler kabarık. İzzeti nefisler çok fazla. Kendisine laf söylettirmeyecek. Kendisinin efendim bilmem birazcık yan bakıldığı kanaatindeyse, tarafına doğru yan bakılmış diye hissedilse hemen şeyi bozuyor. Öyle olmayacak. Müslüman, Müslümana karşı çok olduğunca, olabildiğince müsamahalı olacak, yumuşak olacak. Yüceliği, yüksekliği, mertebeyi Allah'tan isteyecek. O adam beni saymıyor, ben ona zorla kendimi saydırırım. Ya bırak saymasın. Yükseklik Allah'ın indinde olsun. Makamı Allah sana verdi mi, onlar saysa da saymasa da kıymeti yok diye düşünmesi lazım demek ki. Vermeyene vermesi lazım, gelmeyene gitmesi lazım, darılarına barışması lazım ve Allah'tan sevabı beklemesi icap ediyor. Mümkün olduğu kadar böyle yapmaya gayret edin. Tabii her şeyi ölçülü, yerli yerinde. Yani kime halim selim davranılacağını çok iyi tayin etmek lazım. Hırsıza halim selim davranalım, affedelim cezasını. Haksız muamele yok, eşit muamele var.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَائِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَزِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوا اِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةِ Ahmed İbni Hanbel'de, Ebu Davud'da, Nesai'de ve sair kaynaklarda olan Ukbetü İbni Amir'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. يَعْجَبُ رَبُّكَ Rabbin hoşlanır demek. Acep, acep. Arapçada hoşlanmak manasında, memnun kalmak, sevinmek, razı olmak, hoşlanmak manasına da gelir. Efendim, bizdeki gibi şaşırmak manasından ayrı. Yani beğenmek, hoşlanmak manasına gelir. Efendimiz buyuruyor ki, senin Rabbin, ey muhatap olan kimse, ey filanca kişi, senin Rabbin, efendim, bir dağdaki, bir vadi başında koyun güden bir adamın halinden Rabbin hoşlanır. Ne yapar o adam? Ne yapıyor? Yüezzinu lissalah. Namaz için ezan okuyor ve yusalli ve namazı kılıyor. Allah-u Teala Hazretleri, aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki Hünzuru ila abdi haza. Şu benim kuluma bakın. Meleklerine yani. Der ki şu benim kuluma bakın. Ezan okuyor ve namaz için kâmet getiriyor. Benden korkuyor. Benden korktuğu için dağ başında kendisini kimse görmediği halde filan demek yani. Tek başına. Kılsa ne olacak? Kılmasa ne olacak? İnsan yok. Yani böyle mürailik ihtimali yok. Bu benden korktuğundan efendim böyle yapıyor. Ben onu affettim ve onu cennete dahil eyledim der. Şimdi muhterem kardeşlerim, namazın sevaplarının farklı olduğu yerler vardır. Onları bir hatırlatayım. İnsan evde namaz kılsa bir sevap alır. Namazdan dolayı bir sevap alır. Camide cemaatle kılsa 27 kat sevap alır. Salatul cemaati tafdulu salatel fezzi bi seb'in ve işrine derece. 27 kat sevabı fazla olur. Onun için camide namaz kılmaya koşun, gayret edin. Evde kılmaya değil, camide kılmaya planınızı ona göre ayarlayın, işinizi ona göre ayarlayın. Hanıma ona göre talimat verin. Hanım, ben yatsı namazına gideceğim. Ben akşam namazını camide kılacağım. Yemeği, sofrayı bana ona göre hazırla deyin. Efendim, namazları camide kılmaya gayret edin. Sabah namazını camide kılmaya çok çok gayret edin. Çünkü yatsıyla sabah namazının daha büyük fazileti var. Yatsıyı kılan, sabah namazını kılan bütün gününü efendim sevaplı işlerle geçirmiş gibi ayrıca mükafat alıyor. Sonra böyle bir dağ başında şu hadis-i şerifte geçtiği gibi ezan okuyup ikamet getirip namaz kılındığı zaman sevap 50 kat olur. 50 kat. O da güzel. Yani yolculukta filan Arap kardeşlerimizin hoşuma giden bir tarafı var. Mesela biz geliyorduk Mekke-i Mükerreme'den Cidde'ye doğru. Efendim biz biraz ezan geç okunacak diye benzin istasyonundan